vermem gerektiği öğretildi. Ben bütün saflığımla şükrettim Yaradan'a. Yükseldim ve yüceldim şükrederek. Yine de yükselirim elbet. Çünkü şükrüm Allah'aydı. Ne zaman kulluğun ancak ona olduğunu unutup makama, paraya, şöhrete, iktidara ve yönetenlere eğilmeye kalktım, hiç eleştirmedim, işte orada yanıldım ve yine orada kaybettim.

Şimdi özlerimden, özünü sakladığım küllerimden yeniden doğuş vaktidir. Şimdi sahibi olduğum hazinenin hayatı hakim kılınma mücadelesine yeni baştan başlama vaktidir. Ben ferdi sorumluluğun kaynağına inmedikçe, acabalarının ızdırabında yeniden üretmeye başlamadıkça ve yine dört elle sarılmaya başlamadıkça kardeşliğime bu ağıtta son sözde söylenemeyecektir. Kardeşim, çek elini artık üstümde. Zorlama artık beynimi. İncitme yüreğimi. Ben unutmak istemiyorum hiçbir şeyi. Senin yüzünden kendim olamadım ben. Her sevincim senin yüzünden bitti ve ben hayatla senin yüzünden tanıştım. Yok, senin suçun da değil. Sakın kızma bana kardeş. Ben uyduramadım kendimi sana. Ben durdum akreple yelkovanın kesiştiği noktada. Sanki anlamışçasına

aslında hep öğretilen bu değil miydi bize kardeşlikten gelen? Sen neymişsin be kardeş? Bir de isim takmışlar sana, biliyor musun? Herkes tüm gün seni konuşuyor, bilmediği çehrelere seni sorup duruyor. Kardeş diyorlar sana. Sanki gül olsa bir şey fark edecek gibi. Zor be kardeş, zor. Ben hiç sevmedim ki seni. Alıştığım yokluğuna ama seni yok edemedim. Alışamadım yokluğunun varlığına ki bu yüzden kimse sevmedi beni ve seni. Birbirimizi bulamadık. Sevdiğim kişi bile beni seninle aldattı. Beni ilk gördüğü, ilk konuştuğu anı senin adınla yazdı kalbine. Oysa ben orada hiç adımı görememiştim. Ayrıldığımızda ben senin adını kazıdım aklıma. Bir hasmı taşır gibi cadı kasanıma. Etrafında yaşanan olaylar ve insanlar. Çalışıyorum, olmuyor. Anlıyorum ki bunaldığım nokta kontrol edemeyeceğim şeyleri kontrol altına almaya çalışmamda gizliymiş. Ne yersiz bir evham. Aynadaki yüzüm beliriyor. İçimin aynasında beliren yüzüm. Meğer ne çıbanlar, ne dikenler varmış da haberim yokmuş. Eyvah. Parmaklarımı ısırıyorum. Başkalarının dikeni batarken şimdi kendi dikenim batıyor. Umursamazlık edemem. Kendi kusurumu görmezlikten gelemem. Başkalarının aynasında kendi kusurlarımı da seyretmem gerek. Şimdiye kadar başkalarının kusurlarını kendime dert edinmişim. Sanırım çok işim var kendimle ve seninle. Ve biliyorum ki kendimle işim varken bile kardeşimi de unutmamam yine benim vazifem. Velev ki kardeşlerimden yediğim tokat, işittiğim acı sözler peşi sıra gelse de, velev ki ayak oyunları başımı döndürse de vazifem var.

Evet, gün ışıyor. Ama içimden ışıyan en ufak bir zerre yokken alıp başımı gitmek geliyor bu şehirden, bu memleketten, hatta bu dünyadan. İçim içime sığmıyor. Olan zulümlerden, baskılardan, yaşanmazlıklardan ve de yaşanabilecekken yaşanamayan özgürlüklerden. İçim sızlıyor karanlık dehlizlerden. İçim sızlıyor başı bozukluktan, kendini beğenmişlikten, olmayan pişmanlıklardan ve tutulmayan sözlerden. İçim kanıyor insanların birbirleriyle uğraşmalarından ve didinmelerinden. Her gün biraz daha ileri giden hayat keşmekeşliğinden. Utanıyorum, sıkılıyorum, saklanıyorum ve isyan ediyorum tüm bu olup bitenlere. Yeter. Yok mu bu girdabın içerisinde beni çıkaracak kişi? Ama görüyorum ki aşılamayan sarp dağlar arasından gün ışıyor da biz yokuz. Gökyüzünde gezen bulutlar var da biz yokuz. Esen Meltem var da biz yokuz. Polenlerini esen rüzgarlara katıp savuran çiçekler var da biz yokuz. Üzerinde tonlarca gemileri taşıyan okyanuslar var da biz yokuz. Çevrenin tüm pisliklerini içerisinde barındıran deniz var da gemiyi yapan biz yokuz. Biraz sanki biz gitmişiz diyorum bu diyardan kendi kendime. Ama bakıyorum da her şeye ve herkese inat yeniden tüm canları aydınlatacağım diyen bir ışık huzmesi ışıldıyor da karşısında kılını dahi kıpırdatmayan biz yokuz. Utanıyorum kendimden, sıkılıyorum, eyvahlar ediyorum. Cansız varlıklar her gün hiç yolunu şaşmadan görevlerini yerine getirirken ben durmuş kendimle uğraş içerisindeyim. Yapmak istediklerimle ama yapamadıklarımla kavgalıymışım. Meğer çok işim varmış kendimle. Meğer çok işim varmış dostlarımla, eşimle, arkadaşlarımla.

0: Ve diyorum ki bu böyle gitmemeli. Bu yol yol değil çünkü. Kendime karşı, aileme karşı, topluma karşı ve de insanlığa karşı sorumluluğum var. Biz emaneti dağlara, göklere sunduk da bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana sunduğumuzda kabul etti. Şüphesiz ki insan çok zalim ve cahildir. Ve şahit, biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, onun ağırlığından paramparça olduğunu görürdünüz. Buyrukları aklıma geliyor da kafam zonkluyor. Eyvah bana diyor. Ben nasıl unuturum verdiğim sözü ve sözü hatırlamaya çalışıyorum. Ne zaman söz verdim acaba? Uykudan uyanırcasına aklıma geliyor. Ve alemi ervahta söz verdiğimi hatırlıyorum.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İçki, sarhoş edici ve gevşeklik verici maddelerden ve bu kabilden olan her şeyden tamamen sakın. Sade ve gösterişten uzak giyinin. Kötü arkadaşlardan, bozguncu dostlardan ve fıskı fucur yerlerinden uzaklaş. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Bindiğiniz arabanın sizi gideceğiniz yere değil de kabristana götürmesini istemiyorsanız, sanki trafik görevlisi sizmişsiniz gibi hareket edin.
0: Özel efendim. 103.2.
2: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
0: Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Fatiha Suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve başlangıcıdır. Bu bakımdan açılış yapan, açan anlamına gelen Fatiha adıyla anılmaktadır. Bundan başka Ümmül Kitap, El Esas, El Kafiye gibi isimleri de vardır. Fatiha suresi 7 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Bazılarına göre de hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 2 defa inmiştir. Bir rivayete göre ilk inen sure bu suredir. Fatiha suresi iman ve ibadet esaslarının özü, manası itibariyle duaların en büyüğüdür. İçerisinde Allah'a övgüyü, O'nun hükümranlığını, ibadete layık tek mabud olduğunu, sadece O'ndan yardım istemek gerektiğini, doğru yolu bulmak için O'na dua edildiğini görmekteyiz. Bu özelliğiyle Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in özü sayılmaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
1: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun.
1: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
0: Allah'ım, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.

0: Sen bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanlarınkine değil. Bakara Suresi. Bakara, sığır anlamına gelir. Bu sure birkaç ayetiyle Yahudilerin kesmeleri emredilen bir sığırdan bahsettiği için bu adla anılmıştır. Bakara Suresi Medine devrinde inmiş olup 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İslam hukukuyla ilgili ana prensiplerin büyük bir kısmı bu surede anlatılmaktadır. İsrailoğullarının nankörlüklerinden ve isyanlarından uzun uzun söz eden bu sure, faiz yasağı, borçlar hukuku ve zekat gibi sosyal konular üzerinde de önemli durmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: هُدًى لِلْمُتَّقِينَ
1: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır.

O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler.

Şu bir gerçek ki, inkar edenleri azapla korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de bir perde vardır ve büyük azap onlar içindir.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki iman etmedikleri halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler.

Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler.

Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için acı bir azap vardır.

Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar kendileridir. Fakat bilmezler.

İman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Elebaşlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay ediyoruz derler.

İşte onlar öyle kimselerdir ki doğru yola karşılık sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kar getirmedi. Onlar doğru yolu da bulamadılar.

0: نورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Onların durumu bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki o ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların ışıklarını yok etti ve onları karanlıklar içinde göremez bir halde bıraktı.

آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق

Yine onların hali gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O yağmurda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakışları vardır. Düşecek yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah'ın kudreti kafirleri çepeçevre kuşatmıştır.

Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek. Önlerini aydınlattıkça onun ışığında birazcık görürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların gözlerini ve kulaklarını da giderirdi. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

O yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.

Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız ve eğer iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiğiniz şahitlerinizi de yardıma çağırın.

Yok, eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten korkun.

Ey Muhammed! İman edip salih amel işleyen kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Kendilerine oradaki meyvelerden bir rızık verildikçe bu daha önce de yediğimiz şeydir diyecekler. Onlara birbirine benzeyen rızıklar verilecektir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Hem onlar orada ebedi kalacaklardır.

Şüphesiz ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha üstününü misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlere gelince, Allah bu misalle neyi kastetti derler. Allah bununla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Bununla saptırdığı yalnız fasıklardır.

0: أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: O fasıklar söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Oysa ki ölüler idiniz, o sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Ve sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz.

Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: بك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Bir zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk edecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ve eksikliklerden tenzih ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi.

Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, "Eğer sözünüzde doğruysanız bunların isimlerini bana söyleyin," dedi.

Melekler, seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi çok iyi bilen, hüküm ve hikmet sahibisin dediler.

Allah, ey Adem, onları isimleriyle kendilerine söyle dedi. Adem de onları isimleriyle meleklere söyleyince, Allah, ben size göklerin ve yerin gayblerini bilirim. Sizin açıkladığınızı da gizli tuttuğunuzu da bilirim dememiş miydim dedi.

Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik de hemen secde etmişlerdi. Ancak iblis diretti, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

0: Biz demiştik ki, ey Adem, sen eşinle birlikte cennette otur. Onun nimetlerinden ikiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.
1: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ
0: Şeytan ikisinin de ayağını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar duracak bir yer ve yararlanacağınız şeyler vardır.

Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan odur.

0: عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Biz onlara dedik ki, hepiniz oradan yeryüzüne inin. Benden size bir hidayet geldiğinde, kimler benim hidayetime uyarsa, artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de sadece benden korkun.

Yanınızdaki kitabı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi basit menfaatlerle değişmeyin ve yalnız benden korkun.

0: Hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin.
1: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?

0: Ve öyle bir günden korkun ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez ve kimseden fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez.
1: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ

Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun ardından haksızlık ederek buzağıyı ilah edinmiştiniz.

0: Bundan sonra da belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Belki doğru yola gelirsiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkan'ı vermiştik.
1: وَإِذْ

0: عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: Musa da kavmine demişti ki, ey kavmim, buzağıyı ilah edinmekle şüphesiz kendinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

Yine hatırlayın o zamanı ki siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de sizi bakıp dururken yıldırım çarpmıştı.

0: bulutu üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
0: Biz demiştik ki şu şehre girin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek girin ve dileğimiz günahlarımızın bağışlanmasıdır deyin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını vereceğiz.

Ama zalimler kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler. Biz de o zalimlere yaptıkları kötülüklerden dolayı gökten bir azap indirdik.

0: مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
1: Bir zamanlar Musa kavmi için su aramıştı da asanla taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırmıştı. Herkes kendi içeceği yeri bilmişti. Biz, Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ama yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın demiştik.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Hani siz demiştiniz ki, ey Musa, biz bir çeşit yemeğe dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın. Musa, iyi olanı daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Siz bir şehre inin, orada istediğiniz vardır demişti. Onlara zillet ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendi. Evet, bu isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı.

0: Şüphesiz iman edenler için Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: وَاِذْ اَخَذْنَا

0: Bir zamanlar sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetle tutun, içinde bulunanı hatırlayın ki korunasınız demiştik.
1: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Bundan sonra yine yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah'ın size ihsanı ve merhameti olmasaydı, mutlaka zarara uğrayanlardan olurdunuz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
0: Cumartesi günü hakkında içinizden azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Biz işte onlara aşağılık maymunlar olun demiştik.
1: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
0: Biz bu cezayı orada bulunanlara ve sonradan gelecek olanlara bir ibret, Allah'tan korkanlara da bir öğüt kıldık.
1: وَإِذْ

Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da bizimle alay mı ediyorsun dediklerinde Musa ben cahiller arasına girmekten Allah'a sığınırım demişti.

Onlar bizim için Rabbine dua et de onun ne olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle cevap verdi: Rabbim buyuruyor ki o ne çok yaşlı ne de çok körpedir. İkisi arası bir sığırdır. Artık size emredileni yapın.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun renginin nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki o bakanların hoşuna gidecek rengi sapsarı olan bir sığırdır dedi.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetini bize bildirsin. Çünkü bu sığırlar bize göre birbirine benziyor.

0: بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسى dedi ki Rabbim şöyle buyuruyor. O çift sürüp ekin sulayarak ezilmemiştir. Kusursuz ve alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da işte şimdi gerçeği bildirdin deyip o sığırı kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı.

Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuz şeyi ortaya çıkaracaktı.

kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun dedik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir ve aklınızı başınıza alasınız diye size delillerini gösterir.

0: وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Onlar taş gibi, hatta daha da sert oldu. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar kaynar. Öyleleri de var ki yarılır, içinden sular fışkırır. Ve yine öyle taşlar var ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Artık onların size inanacaklarını ümit eder misiniz? Onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerdi de düşünüp anladıktan sonra bile bile değiştirirlerdi.

0: رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın size açıkladıklarını Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söylüyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu derler.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Onlardan bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım uydurmalardır. Onlar ancak zanna dayanırlar.

Kitabı elleriyle yazıp sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah tarafından gelmiştir" diyenlere yazıklar olsun. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay onların haline. Kazandıkları günahtan dolayı vay onların haline.

Onlar sayılı birkaç günün dışında bize asla cehennem ateşi dokunmayacaktır derler. Ey Muhammed, onlara de ki, Allah tarafından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla caymaz? Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

Hayır, öyle değil. Kim kötülük kazanır da suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennemliktir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.
1: وَاِذْ

Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk yapmayın, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye kesin söz almıştık. Sonra içinizden çok azınız hariç bu sözünüzden döndünüz ve hala da yüz çevirip dönmektesiniz.

0: ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
1: Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Siz bunu ikrar etmiştiniz ve buna hala şahitlik ediyorsunuz.

0: وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Sonra siz o kimselersiniz ki kendinizden olan kimseleri öldürüyorsunuz. İçinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Onları çıkarmanız yasak olduğu halde eğer size esir olarak gelirlerse fidyelerini verip kurtarıyorsunuz. Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Onlar kıyamet gününde de en şiddetli azaba itileceklerdir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

İşte onlar öyle kimselerdir ki ahireti bırakıp dünya hayatını satın almışlardır. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve onlara hiç yardım edilmez.

0: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ardından peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Artık size bir peygamber, nefsinizin hoşlanmadığı şeyleri getirdikçe büyüklük taslayıp bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyor musunuz?
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar, bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Ama hayır, aksine Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Onlardan çok az kimse iman eder.

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Onlara Allah tarafından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir kitap geldiği zaman daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip durdukları halde bildikleri kitap kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Allah'ın kullarından dilediğine bol ihsanından indirmesini çekemeyip Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye sattılar. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onlara Allah'ın indirdiğine inanın dense, biz bize indirilene inanırız derler. Ondan sonra gelen Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o, yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. Onlara, eğer gerçekten inanıyor idiyseniz neden daha önce peygamberleri öldürüyordunuz diye sor.

0: hamdolsun ki Musa size mucizeler getirdi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz. İşte siz öyle zalimlersiniz.
1: وَإِذْ أَخَذْنَا

Hani sizden kesin söz almış ve Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve dinleyin demiştik. Onlarsa dinledik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağının sevgisi kalplerine işlemişti. Ey Muhammed, de ki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü bir şey emrediyor.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer cennet Allah katında başka insanlara değil de sadece size tahsis edilmişse ve siz de doğru sözlüyseniz ölümü istesenize.
1: وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ
0: Bunu önceden işledikleri yüzünden asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilir.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا

Hiç şüphesiz sen onları hayata diğer insanlardan, hatta Allah'a şirk koşanlardan daha düşkün bulursun. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Oysa çok yaşaması onu azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını görür.

De ki, kim Cebrail'e düşman olursa Allah'a düşman olur. Çünkü o, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekileri tasdik edici, iman edenlere yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.

0: Ey Muhammed! Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkan fasıklardan başkası inkar etmez.
1: اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar her ne zaman bir ahit üzere anlaşma yapmışlarsa içlerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu inanmaz.

Onlara Allah tarafından yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanın uydurup söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi. Fakat insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut denen iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı. Oysa bu iki melek, "Biz sadece bir imtihan vesilesiyiz. Sakın inkar etme." demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bu meleklerden kişiyle karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onlar bu öğrendikleriyle kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, fayda sağlamayacak şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar o sihri satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerinin sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Keşke bunu bilselerdi.

Onlar iman edip Allah'tan korksalardı, elbette Allah tarafından verilecek sevap onlar için daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi.

0: يسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Peygamber'e Ra'ina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: Kitap ehlinden olan kafirler ve müşrikler Rabbinizden size bir hayır gelmesini istemezler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük nimet sahibidir.
0: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Biz bir ayetin hükmünü kaldırır veya unutturursak ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz?
0: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
1: Em turidun en tes'elu rasulakum kema su'ile Musa min qabl.

Yoksa siz de peygamberinize daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse mutlaka doğru yoldan sapmış olur.

0: يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Kitap ehlinden çoğu, gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürmek isterler. Siz Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın, hoş görün. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: Ve akimus salate ve atuz zekah. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

0: Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için yapıp önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür.
1: وَقَالُوا لَنْ يَدَخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başka hiç kimse cennete girmeyecektir, dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Hayır. Kim iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir esas üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık kıyamet günü Allah, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.
0: وَمَنْ

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ

0: Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Hepsi de ona boyun eğmektedir.

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Herhangi bir şey yaratmak istediği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
1: Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçekleri bilen bir kavme açıkladık.

0: Biz seni gerçekten müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.
1: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى

Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerine uymadıkça senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar ve kitaba ancak onlar inanırlar. Onu inkar edenlere gelince işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve hiç kimseye şefaat fayda sağlamaz. Onlara bir taraftan yardım da edilmez.

0: Rabbi İbrahim'i bir zamanlar bir takım kelimelerle denemiş, o da bunları tamamlamıştı. Allah ona, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim, soyumdan da yap deyince Allah, benim ahdim zalimlere erişmez buyurdu.
1: وَاِذْ

0: الراكعين والعاكفين والركع السجود.
1: Hani biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmış, İbrahim'in makamından bir namazgah edinin demiştik. İbrahim ve İsmail'e, tavaf edenler, ibadetle meşgul olanlar, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin diye emretmiştik.

Hani İbrahim, Rabbim burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni de bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına uğramak zorunda bırakırım. Orası ne kötü bir yerdir buyurmuştu.

İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz, yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin. Rabbim.

0: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olan kimseler yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadet şekillerimizi göster, tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri kabul eden ve merhametli olan ancak sensin.
0: Rabbena ve ba'ath fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. İnneke entel azizul hakim.
1: Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
0: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün dedi.

0: أعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون.
1: Yoksa Yakub'a ölüm geldiği sırada siz de hazır mıydınız? O oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz diye sormuştu. Onlar da senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız demişlerdi.
0: Tilke ummetun kad halet. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
0: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا.

kitap ehli olanlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey Muhammed, sen de ki, hayır, biz doğruya yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi.

0: منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Siz onlara deyin ki Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene inandık. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız.

0: طاقة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka bir anlaşmazlık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
0: Sibagatallahi ve men ehsenu minallahi sibagaten ve nahnu lehu abidun.
1: Allah'ın boyasıyla boyanın. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Biz ancak ona kulluk ederiz.

0: أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
1: Sen de ki, Allah bizim ve sizin Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız.
0: أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

0: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
0: Tilka ummetun kad halet.

Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz. Allah.

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك الكريم.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
0: Özel efem.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Ey yolcu. Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, Efendimiz'e karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu, nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul olduk? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM, sessiz yığınların sesi.
1: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
2: Özel FM.
0: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net
1: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
2: Özel FM.
10: Çelik gibi bir irade koy küffarı.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 1-14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira

0: garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.
2: Allahumma sabbah rahmeteke aleyhim sabben fahum.

Müslümanın ailesi nasıl olmalıdır? Cenab-ı Hak insanı kulluk için yaratmıştır. İnsanın hayat boyunca bütün başından geçenler, mutluluklar, sıkıntılar, çevresindeki insanlarla münasebetleri hep kulluk süzgecinden geçerek şekillenmelidir. En azından İslam'ın müntesiplerinden beklediği budur. Hayata bu şekilde bakınca, insanın içinde doğup büyüdüğü, bir müddet sonra da kendisinin tesis edip yönettiği aile müessesesinin de kulluk çerçevesinde şekillenmesi gerektiği ortaya çıkar. İnsan, dini eğitimini öncelikle anne ve babasından yani ailesinden alır. Bu eğitim ve tesir sebebiyle kişilerin büyük ölçüde anne ve babasının dini üzerinde hayat sürdüğü hadisi şeriflerin işaret ettiği bir husustur. Büyüyüp aile yuvasını bizzat kuracak olan erkek ve kadınlar için de kulluk esasları son derece mühim bir yer işgal eder. İki taraf da birbirinin kulluktaki gayret ve samimiyetine göre tercihlerde bulunmalıdırlar. Çünkü ancak bu bakış açısıyla kurulan aileler dini hassasiyetlere gereği gibi itina gösterirler. Eğer yuvayı kurarken dini yaşayış değil de mal, servet, itibar, gösteriş, güzellik ve benzeri insanların hayatında her an değişebilecek hususlar en büyük tercih sebebi olmuşsa, aile yuvası daha kurulurken kaygan bir zemin üzerine inşa edilmiş demektir. Başlangıçta tercih sebepleri dini esaslar olması gerektiği gibi, yuva kurulurken nişan, nikah esnasında da dini hassasiyetler gözetilmelidir. Lüksten, şatafat ve gösterişten uzak, samimane ve mütevazi bir şekilde tamamlanan kuruluş aşaması, evliliğe daha uzun bir ömür ve bereket kazandıracaktır. Böylece aile fidanı henüz toprağa ekilirken eğri bir şekilde dikilmemiş olur. İki tarafın hak ve sorumlulukları İslam dini tarafından bütün tafsilatıyla belirlenmiştir. Kadının ev içinde ve ev dışında eşiyle, akrabalarıyla ve çocuklarıyla münasebetleri meçhul olmadığı gibi erkek de kendi halinde ve sorumluluklarından azade bırakılmamıştır. Her iki cins de kendi yetki ve sorumluluklarını bildiği ve bunlara riayet ettiği ölçüde aile sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devam edecektir. Erkek, saadeti öncelikle yuvasında arayıp yine orada tesis etmekle sorumludur. Evin maddi bütün yükü erkeğin omuzlarındadır. Helalinden ve kifayet miktarınca ailenin geçimini temin etmek sorumluluğu erkeğin en asli vazifesidir. Bunun dışında eşine karşı muhabbet, hürmet, sadakat ve fedakarlık duygularıyla muamele etmeli, zevcesinin ve çocuklarının kendisine Allah'ın bir emaneti olduğunun şuurunda olmalıdır. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek aile hayatını, mübarek eşlerine ve evlat ve torunlarına karşı muamelesini kendisine ölçü almalıdır. Kadın da evlendikten sonra eşinin ve çocuklarının haklarına karşı olabildiğince titiz ve fedakar olmalıdır. Bir anne, bir zevce ve ailenin en muhterem varlığı olarak kendisini kabul ettirmeli ve bunun neticesinde tabii sevgi ve saygıya layık olmalıdır. İçinde yaşadığımız toplumun veya bölgenin aile ve eşleri yüklediği bir takım ilave hak ve vazifeler vardır. Bu hak ve vazifelerin bir kısmı cahiliye toplumlarından kalma beklenti ve alışkanlıklardır. Erkeğe ve kadına ayrı roller biçer ve bazen tek taraflı
ağır ve dengesiz sorumluluklar yükleyebilirler. Bu durumda Müslüman erkek ve kadına düşen sorumluluk, her ne kadar cahili adet ve geleneklerin ağır baskısı ve toplumdan dışlanma tehdidi içinde olsalar dahi, dinin tavsiye ettiği esaslara riayeti her şeyin önünde tutmalarıdır. Bu aynı zamanda kulluklarının da bir gereğidir. Çünkü bir mümin için öncelikli olan husus, Allah'a karşı duyduğu sevgi ve onun emir ve yasaklarına gösterdiği hassasiyettir. Eğer insanların kabul veya reddetmesi bizim için Allah'ın rıza ve gazabından daha değerli hale gelmeye başlamışsa, kulluk şuurumuzu tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor demektir. O halde evlilik insanın kulluğunu perçinleyecek bir mektep olmalıdır. Aile içindeki her hak sahibine hakkını vermeye çalışarak dini esaslara riayet eden bir anne ve baba, yuvasını bu dünyada da öbür dünyada da cennete çevirmiş demektir. En başta da ifade ettiğimiz gibi, hayatın insanları yüz yüze getirdiği her durum aslında başlı başına bir imtihandır. Dolayısıyla insanların bazıları evlenerek, bazıları da evlenmek istediği halde bir türlü evlenemeyerek imtihandan geçebilirler. O halde bize düşen, Allah'ın bize takdir ettiği hayat şartları içinde onun rızasına uygun bir şekilde yaşayıp sonunda kulluk imtihanımızı en güzel şekilde verebilmektir. Nitekim aile toplumun en önemli eğitim müesseselerindendir. Fertler en kalıcı ve en temel eğitimlerini aileden, yani anneden ve babadan alır. Aile, insan hayatının her alanında etkisini gösteren bir kurumdur. Sağlıklı eğitimlerin başındaysa sağlıklı iletişim gelmektedir. Bunu vücuttaki beyin ve beyin içerisindeki sinir sisteminin sağlıklı işlemesiyle örneklendirmek mümkündür. Vücudu yöneten sinir sistemi içerisindeki ağlar ve birbirleriyle iletişimleri ne kadar düzenli ve uyumluysa, vücut o denli sağlıklı, organlar da o denli başarılı olacaktır. Ailenin iletişim başarısı, çocuğun kendine güvenini ve dış çevreye kolay açılabilmesini sağlar. İletişimde aktif olan bir aile, sosyal hayatında da canlı olduğu gibi problemlerle baş edebilme, zorlukları yenme konusunda da güçlü olur. Aile fertleri üretken ve kendileriyle barışık bir ömür sürer. Şehzadi Gülistan adlı eserinde şöyle anlatır. Kurumuş bir dikene sormuşlar, nasıl böyle güzel kokuyorsun diye. Diken şu çarpıcı cevabı vermiş. Bir zamanlar bir güle ev sahipliği yapmış, güllerle birlikte yaşamıştım. Bu güzel koku oradan geliyor. Çocuklarımızın meslek hayatında başarılı ve vasıflı olabilmesi için eğitim görece okul tercihlerine son derece özen gösterdiğimiz kadar, hayatının bütününü etkileyecek aile eğitimi için aile kalitemizi arttırmaya yeterince önem veriyor muyuz acaba? Veya bu konuda elle tutulur, gözle görülür bir gayret içerisinde miyiz? Bir bitkiyi yetiştirmek için bile belli kurallara uyulması şartsa, eşrefi mahlukat olan insanı yetiştirmek için de belli kurallara uyulması şarttır. Aile içerisinde sağlıklı bir iletişim ve uygun bir vasat oluşturabilmek için bilhassa anne babalara pek çok vazife düşer. Sonuç olarak aile fertlerinden ve özellikle anne ve babadan rengini ve şeklini alır. O halde anne ve babanın aile içinde öne çıkan özellikleri neler olmalıdır? İletişimde karşı tarafa tesir etmenin en güçlü ve en kolay yolu, kendisini çok sevdiğimizi hissettirmek ve ona her halükarda saygı duymaktır.
bir şey alınmadan önce verilmelidir. Aile fertlerinden her halükarda sevgi ve saygı bekliyorsak, öncelikle biz bunları muhataplarımıza cömertçe vermeliyiz. Unutulmamalıdır ki saygı zorla elde edilmez, kazanılır. Hayatta her zaman güzelliklerle karşılaşmayabiliriz. Bu bazen bizi çok bunaltabilir. Ancak her şeye rağmen bütün olumsuzlukları kapı dışında bırakarak güzel sözlerle eve girmek, birçok derdi kolaylıkla atmamıza yardımcı olacaktır. Yunus Emre'nin dediği gibi, söz ola kese savaşı, söz ola kestere başı, söz ola ağlı aşı, yağ ile bal ede bir söz. Selam ve güler yüzle girilen bir ev, muhabbetin ilk adımıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, selam verip eve girdikten sonra çocuklarına ilgi gösterir, onları öper ve bazen de kucağına alıp oyun oynardı. Bilim adamları sevilerek, okşanarak büyüyen çocukların özgüvenlerinin, okul başarılarının, sinir sistemlerinin ve biyolojik sağlıklarının daha kuvvetli olduğunu deneylerle ispatlamışlardır.

dinlemeyi bilmeyenler sözlerini dinletemezler. Aile içerisinde sözlerinin dinlenildiğine inanan eş ve çocuklar karşı tarafı dikkatle dinleyecekler ve iletişimde aktif konuma geleceklerdir. Eş ve çocukları dinlemek ona şu mesajı verir: sen duygu ve düşüncelerinle özel ve farklı bir insansın. Senin düşüncelerine önem veriyorum. Seni her halükarda sonuna kadar dinleyeceğim. Ailesinden aldığı bu mesaj kişiyi güçlü ve saygıdeğer yapan en önemli mesajdır. Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle anlatır: Medine halkından yaşlı bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutar ve kendi işi için Medine'nin herhangi bir semtine götürünceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini yaşlı kadının elinden çekip almazdı. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyle tokalaştığı zaman o kişi elini çekmedikçe kendi elini çekmezdi. Bir kimse yüzünü çevirmeden o kendi yüzünü çevirmezdi. Beraber oturduğu kimsenin yanından kalkmak için ondan önce dizlerini yerinden kaldırmazdı. Çocuk ve eşler evde kendisini dinleyen birilerini bulamazlarsa bu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya yönelecekler ve karşılarına çıkan ilk kişiyle sağlıksız veya yanlış bir iletişim kurabileceklerdir. Hoşgörünün en ideal modelini, insanların en ideal öğretmeni Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de görüyoruz. Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor: Allah Resulü Efendimiz'e 10 yıl hizmet ettim. Hiçbir zaman bana öf demedi. Yaptığım bir şey içinde niye şöyle yaptın, niye böyle yapmadın da demedi. Enes radıyallahu an bizzat yaşadığı bir başka hadiseyi de şöyle anlatıyor: beni bir iş için bir yere gönderdi. Giderken oynayan çocukları gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği işi unutarak oyuna daldım. Aradan uzun zaman geçti. Baktım Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize doğru geliyor. Yanıma geldi, bana gülümseyerek "Ey Enescik, sana söylediğim yere gittin mi?" buyurdu. Ben de "Hemen gidiyorum ya Resulallah" dedim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok değişik yaş ve karakterlerdeki insanlarla evli olmasına rağmen hepsinin tabiatlarına göre davranmış, yanlışlıklarda hoşgörülü olmuş ve hepsiyle güzel bir iletişimde bulunmuştur.

0: Allah-u Teala yumuşak söz ve davranışın sonucunda verdiği hayır ve güzelliği başka hiçbir şeye vermez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah yumuşak huyludur, yumuşak huyluluğu sever. Şiddet ve kabalığa vermediği güzel şeyleri yumuşak söz ve davranışlara verir buyurmuşlardır. Eşlerimize ve çocuklarımıza canım, bir tanem, yavrum diye hitap eder, tebessümle iletişime geçersek onlar da bize aynı ile cevap verecekler ve canım anneciğim veya canım babacığım diyeceklerdir. İnsan ikili münasebetlerde devamlı dağlardaki yankıya benzer şekilde ses verir. Güzel söz söyleyen güzel söz işitir. Kötü söz söyleyen de kötülükle mukabele görür. Hatta muhatabın aksı sedası daha yüksek perdeden ve daha çok tekrar ederek bize ulaşabilir. Eğitim sabır işidir. Bu yüzden bir gergefe teker teker nakış işlemekten daha çok itina ister. Biz ebeveynlerin işlediği nakışsa alemlerin Rabbinin emanet olarak verdiği eşref-i mahlukat olan insandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğitimi şöyle öğretmektedir. Öğretin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Biriniz öfkelendiği zaman sussun. Biriniz öfkelendiği zaman sussun. Biriniz öfkelendiği zaman sussun. Öfkesini yenmek isteyenlere ise şu tavsiyeyi vermiştir. Her türlü öfke ve ağız kavgasının ilacı iki rekat namaz kılmaktır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Çok önemli ve hayati meseleleri bile öfkeliyken alelacele, ağız dalaşı şeklinde değil, sükunet ve sabırla konuşmalıyız. Böylece şeytana ve avanelerine duygularımızı galebe çalması için fırsat vermemiş oluruz. Hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Büyüklerin söylediği gibi emek olmadan yemek olmaz. Önemli olan yemeği hazırlama aşamasında sabırla, düşünerek ölçülü hareket etmektir. Aksi takdirde başta aile içinde eş ve çocuklarla iletişimin bütün kapılarını kapatmış oluruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, düşünerek ölçülü hareket etmek Allah'tan, acele etmekse şeytandandır buyurmuşlardır. Kısaca aile, büyük devletlerin yapı taşı ve bir manada bizim küçük bir devletimizdir. Biz küçük devletimizin mimarı olan anne babalar, idaremizi ne denli sağlıklı ve vasıflı oluşturabilirsek, toplumumuz ve onun üzerinde yükselen devletimiz o kadar sağlam ve muhteşem olacaktır. Çünkü millet kumaşının ipleri fertlerdir. Fertlerin kalite ve sağlamlığı o kumaşı da farklı kılacaktır. Son sözü ebedi muallim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bırakalım. Birbirinize tatlılıkla muamele ediniz. Birbirinize kolaylık gösteriniz. Hanelerinize huzur ve bereket, vücutlarınıza sağlık ve afiyet dileklerimizle Allah'a emanet olunuz.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
2: Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
5: Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umut Ol İnsani Yardım Derneği olarak desteklerimizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 tonluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. Gazze'ye Umut Ol. 0212 523 03 30 umutol.org.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
11: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler. Rabbim güzelliklerini, iyiliklerini bizlerden esirgemesin. Sonsuz lütfuna mazhar olan kullarından bizleri kılsın. Yeni bir programda inşallah doğruları paylaşmak için karşınızdayız. Doğruları doğru bir şekilde dillendirmeyi, doğrularımızın arkasında durmayı, doğru zamanda doğru işler yapmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Bugün kurban konusu üzerinde inşallah biraz durmakta yarar var diye düşünüyorum. Genelde İslami kaynaklarda kurbanla ilgili şu şekilde tanımlar gelir. Muayyen bir vakitte muayyen bir hayvanı ibadet maksadıyla usulüne uygun olarak kesmektir. Sözlükte ise yaklaşmak anlamına gelen kurban, Allah'a yaklaşmayı, Allah yolunda malların feda edilebileceğini, Allah'a teslimiyeti ve şükrü ifade eder. Yani kurban üzerinden takarrub-u ilahi dediğimiz veya ilahi kurbiyet, Allah'a yakınlaşmayı sembolize eden bir anlam içeriyor. Tabii ki kesilecek kurbanda esas aranacak olan boyutun ne olduğuna da yine Kur'an-ı Kerim dikkatlerimizi çekiyor. Diğer tüm ibadetlerimizde esas olan ihlastır, ittikadır, huşudur, haşyettir. Yani niyetler oldukça önem arz ediyor. Samimiyetler gerçekten çok ciddi anlamda ibadetlerin meşruiyetini belirleyen bir boyut kazanıyor. İşte bu bağlamda Hac suresi 37. ayet-i cellede Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: "Len yenalallaha luhumuha ve la dimauha ve lakin yenaluhu takva minkum." Sadakallahul azim. Elbette kestiğiniz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a kavuşmaz. Fakat sizden ancak takvanız Allah'a ulaşır. Yani Allah kestiğiniz kurbanların etine, kanına, derisine bakmaz. Kurbanı keserken nasıl bir takvaya sahip olup olmadığınıza bakacak ve ona göre değer verecektir. Allah yaptığınız hacların, umrelerin sayısına da bakmaz. Yaptığınız tavafların sayısına da bakmaz. O tavafı yaparken takva sahibi olup olmadığınıza bakacaktır. Allah azze ve celle kıldığınız namazların rekat sayısına da bakmayacaktır. O namazdaki huşuğunuza, haşyetinize, samimiyetinize bakacaktır. Yaptığınız hayır hasenatın miktarına, hacmine, ebatlarına bakmayacak. O hayır hasenatın, iyiliğin ihsan ve ihlas duygularıyla ihsan kıvamında gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacaktır. Ona göre değer verecektir. Hatta verdiğiniz İslami mücadeleye, verdiğiniz İslami hizmetlere, gösterdiğiniz faaliyetlere de bakmayacaktır. Tüm o mücadelelerin, hizmetlerin, faaliyetlerin hangi niyetlerle, hangi amaçlara yönelik yapıldığına bakacaktır. Çünkü Allah gizli niyetleri bilendir. Sinelerin gizlediklerini çok iyi bilendir. Hain bakışları da en iyi bilen Allah Azze ve Celle'dir. Bu bakımdan müminin niyeti amelinden evladır. Ve bizim de özellikle kurban ibadetini konuşurken, kurban sorumluluğumuzu ele alırken öncelikle bu konudaki sadakatimiz, samimiyetimiz önemlidir. Hazreti İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselamı kurban edeceği zaman acaba Allah azze ve celle'nin İsmail'in kanına, tenine, canına, etine ihtiyacı mı vardı? Hayır. Allah bu konuda İbrahim'in
2: samimiyetini sınıyor, teslimiyetini ölçüyor. Hakeza İsmail'in de sadakatini test ediyor. Hacer'in de Allah'a olan bağlılığını İsmail'in kurban olması üzerinden sınıyor. Hangi sevgi ağır basacak? İsmail sevgisi mi? Allah sevgisi mi? Kimin emri öncelenecek? Allah'ın bu konudaki emri mi? Yoksa insanların kendi hesap ve kitapları mı öne çıkacak? İşte İsmail'in kurban edilme hadisesi üzerinden görüyoruz ki Allah onların sadakatlerini, teslimiyetlerini, tevekküllerini test ediyor. Hatta özellikle Saffat suresindeki şu ayet-i kerime meseleyi çok net ortaya koyuyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam İsmail'e sesleniyor. Yavrum, rüyamda seni kurban ettiğimi, boğazladığımı görüyorum. Ne dersin bu konuda? İsmail aleyhisselamın bu teklif karşısındaki sadakat ve samiyetini ayet-i kerimede geçen şu cümlelerle görüyoruz. Ya ebetif almat umaru seteciduni inşallah minas sabirin. Babacığım, sana ne emrediliyorsa yap, inşallah beni sabredenlerden göreceksin. Bize düşen emre boyun eğmektir. Emre icabet etmek, itaat etmektir. İnşallah beni sabredenlerden göreceksin. Ve devamla felemme esleme ve tellehu lil cebin. İkisi de teslimiyet gösterdi. İbrahim İsmail'i yanı üzerine yatırdı ve bıçağı boynuna vurdu. İşte önemli olan bu teslimiyetin tescillenmesi idi. Bu teslimiyetin ortaya çıkması idi. Bu gerçekleştikten sonra Allah Azze ve Celle'nin İsmail'in kurban edilmesine ihtiyacı yoktu. Koç kurbanla İbrahim'i ödüllendiriyordu. İşte bu anlamda bizim hayatımızda ne yapmamız lazım? Hayatın merkezine Allah'ın rızası oturtulup o eksende Allah'a ulaşmanın gayreti başlar. Bu takdirde kurban kesmek, kurban olmak için atılan bir adım olarak görülecektir. Hazreti İbrahim aleyhisselam ve Hazreti İsmail aleyhisselamın anısına bir teşebbüs, bir eylem ortaya çıkacaktır. Allah adına her türlü feragat ve fedakarlık için bir kararlılık göstergesine dönüşür. Kurban, Habil'den Kabil'e bir öğüt olarak da görüyoruz. Can vermek pahasına Kabil'in zulmüne iştirak etmemek, mazlumiyetin kanla tescili, kan dökücüleri kanıyla cezalandırmak, akıtılan kanla Adem oğlunun verdiği dersi görüyoruz. Evet, kurban kesmedeki hikmeti, özü, hülasayı demin okuduğumuz ayet-i kerimede İsmail aleyhisselamın cümlesinde görüyoruz. Ya ebetif alma tu'meru. Sana emredileni yerine getir. İşte hayatın her alanına bu bilinçle yaklaşmak. Emredileni yerine getirmek. Emre tabi olmak. Emre başım, gözüm üstüne diyebilmek. Semi'na ve ata'na. Gerçekliğinin kendini göstermesidir. Evet, teslimiyetin, tevekkülün, itaatın, güvenin en zirve noktası. İnsan hafsalasının belki de kavranmakta zorlandığı, tıkandığı, insan mantığının idrak etmede tereddüde düştüğü. Babacığım, sana ne emrediliyorsa yap. Ama bu nasıl bir emir? Velev ki gelen emir çocuğunu kesmek bile olsa. Çünkü bizler Allah Azze ve Celle söz konusu olduğunda emir almak konumundayız. Gelen emirler üzerinde fikir yürütmek değil, yorum yapmak değil, tartışmak değil, zamana sarkıtmak değil, ertelemek değil. Sebat ve sadakatin, samimiyetin pürüzsüz bir şekilde ispatı gerekiyor. İnne inşaallahum minas sabirin. İnşallah beni sabredenlerden göreceksin. Tabii her şey Allah Azze ve Celle'nin sabır vermesiyle, nusretini göndermesiyle, rahmetin tecelli etmesiyle, ilahi siyanetin, ilahi hikmetin devreye girmesiyle mümkün. Boynunu babasının elindeki bıçağı uzatan çocuğun sunduğu kulluk bilinci bize bir kurban dersi veriyor. Kurbanın inceliğini ve enginliğini ancak bu ifadelerle özetlemek, özümsemek durumundayız. Ve yine bu tema ve temas komple kulluk gerçeğini, algılayış mantığını da yerli yerine oturtuyor. Kurban kendini adamak ya da adanmaktır. Kurban kesmenin ötesinde bizden istenen kurban kesilmektir. Evet, kurban kesilmek. Sahabeyi sahabe yapan özellik neydi acaba? Onlar Allah'a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Allah'ın verdiklerini Allah'ın yolundan esirgemediler. Allah'ın rızasını elde etmek için kendilerini gözden çıkardılar. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Kendilerini verip Allah'ın rızasını, hayatlarını ortaya koyup Allah'ın rızasını da karar kıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle olan ilişkilerinde fedake ya Resulallah, canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diyorlardı. Yani şefaat ya Resulallah demeden önce fedake ya Resulallah, hayatım sana feda olsun. İşte böylesi bir fedakarlık varsa bunun akabinde şefaat gelir, ilahi rahmet gelir, nusret geliverir. Allah'ın nimetleri, lütufları, hikmetleri tecelli etmeye başlar. Ve çoğu zaman da fedake ya Resulallah, ümmi ve ebi, annem babam sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Bu da peygambere sadakatin hangi seviyede seyretmesiyle ilgili sorumluluk alanımızı bizlere hatırlatıyor. Kurban kesmek aslında her zaman mümkün. Peki ya kurban kesilmek? Peki ya kişinin kendini Allah'a adaması, Allah yoluna adaması? İşte bu zor bir tercih. Dünyayı aşmak lazım. Kişisel haz ve arzulardan feragat etmek gerekir. Süfli değerlerden soyutlanıp ölümsüzlüğe, sonsuzluğa müşteri olmak gerekir. Allah ile ahitleşmenin bedeline ve gereğine katlanmak icap eder. Hani Ahzab suresi 23. ayet bu gerçeği gözlerimizin önüne sermiyor mu? مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ Müminlerden öyle erler vardır ki Allah'a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Kimi şehit olup adağını ödedi. Kimi şehit olmayı bekliyor. Onlar asla verdikleri sözü değiştirmediler. Ahit ve Allah'a odaklanmak, Allah'a adanmak. İşte kendine adayanların ve aldanmayanların Kur'an'daki tavsifi ve Kur'an tarafından tebrik ve tebcil edişlerini buralarda görüyoruz. Başta Mina olmak üzere kurban kesim mahallelerinde kurban kesenler, bir de direniş cephelerinde, cihat meydanlarında kurban kesilenler, yani kurbanlaşanlar, kesenlerle kesilenlerin kanı tartıda, kesecekleri kurban sevinciyle ışıldayan gözler. İşte bu bakış açısıyla Filistin'deki kurbanları seyreden ıslak gözler. Hazreti Hüseyin gözümün önüne geliyor. Hac döneminde Mekke'de hac günleri yaklaşmış. Normalde haccını yapar, Mina'da kurbanını keser, hac sonrası Küfe'ye doğru yola çıkabilirdi. Ancak bakıyoruz ki ani bir karar veriyor. Hac günlerin girdiği o günlerde haccın tamamlanmasını beklemeden hemen Irak'a doğru yola çıkıyor. Birçok dostu onu vazgeçirmek için izahlar yapıyorlar. İkna etmeye çalışıyorlar. Ancak o kararını vermiş. Mina'da kurban kesmek yerine Kerbela'da kurban kesilmeyi tercih etmişti. kurbanlık olarak Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in yerini aldığını görüyoruz. Yezid'in zulmüne karşı, Yezid'in zulmünün bertaraf edilmesi için kurban mahallerinde kestiğimiz kurbanların kanı yetmiyor. Sırasınca kendi kanımızla zalimlerden, zorbalardan, diktatörlerden hesap sormamız lazım. İşte o zaman belki döktükleri kanda zorbalar boğulacaktır. İşte yine kurban günlerindeyiz. İslam coğrafyasında sadece ümmet kurban kesmekle yetinmiyor. Hüseyin'i çizgiyi bu çağa taşıyarak zamanın zorbalarını, zamanın Yezidlerini alaşağı etmek için kendini kurban ediyorlar, feda ediyorlar, gözden çıkarıyorlar. Tarih tekerrür ediyor. Diyebilirim ki kurban bilinci ümmette yeniden neş'et etti. Bu ruh yeniden kendini gösterdi. Ve bu anlamda bakıyoruz ki gerçekten tarihin akışını değiştirecek çok önemli gelişmelere tanıklık etmekteyiz. Çok önemli şeylerle karşı karşıya kalmaktayız. Her zaman olduğu gibi şimdilerde de ümmet kurbanlarını Rablerine sunmaya durdular. Nice isimsiz kurbanlarımız var. Allah'a takdim edildi. Hem de bakıyorsunuz ki İsmailcesine. İsmail'in boynunun İbrahim'in bıçağıyla buluşma anındaki teslimiyet ve tevekkülle bakıyorsunuz ki aynı şeyi bugün de görebiliyoruz. Ve bu ümmetin evlatlarının kitlesel bazda başlattıkları direniş hareketleri kurbanı yeniden daha doğru anlamamızı, daha gerçekçi değerlendirmemizi sağlıyor. Bunun üzerinden sağlıklı okuma biçimlerini yakalayabiliriz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de buna dikkatimizi çekiyor. Adanmışlık bilinci ile kendini Allah'a tahsis etmek, takdim etmek. Allah'a değer verdiğimiz ancak böyle ortaya çıkar. Allah'a önemsediğimiz ancak bu şartlarda kendini gösterir, kendini ifade eder. Herkesin bu anlamda mutlaka Allah yolunda kurban edebileceği, sahip olduğu bir şey vardır diye düşünüyorum. Âl-i İmrân suresinde İmran'ın eşi Hanne'den bahseder. Bir kadın hamile kalmıştır. Uzun yıllar evlat bekleyişi içerisinde olmuştur. Ve sonunda Allah Azze ve Celle Hanne'ye bir çocuk lütfetmiştir. Hanne hamiledir. Hamilelik günlerinde adağını şu şekilde Allah'a arz eder. Rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharraran. Rabbim, rahmimde olanı özgür irademle sana adadım. Feteqabbel minni. Benden kabul buyur. Burada çok önemli bir incelik var. Yavrunuzu Allah'a adayabilirsiniz. Bu sizin tarafınızdan atılması gereken belki bir adımdır. Bu kararı vermekle ve bunu dillendirmekle, buna teşebbüs etmekle, hatta bunu icra etmekle, eda etmekle iş bitmiş olmuyor. Maksat hasıl olmuyor. Sonuç neticelenmiş, ortaya çıkmış olmuyor. İşte bakıyoruz ki Hanne bunu da hesaba katarak adayışını, adağını Allah'a arz ettikten sonra şöyle buyurur. Feteqabbel minni. Bunu benden kabul buyur diyor. Yani siz evladınızı Allah yoluna verebilirsiniz ama yetmez. Önemli olan indi ilahide bunun kabul görmesidir. Hüsnü kabul görmesidir. Düşünün ki sizden bir parça yavrunuzu Allah'a tahsis ediyorsunuz, gözden çıkarıyorsunuz. Buna güvenemezsiniz. Bununla yetinemezsiniz. Feteqabbel minni demeniz lazım. Rabbim bunu benden kabul et demeniz gerekir. Buna yoğunlaşmanız gerekir. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail Allah'ın emri üzerine Kabe'yi inşa ediyorlar. Dualar yükseliyor, bitmek üzere. İkisi de ellerini açıp şöyle dua ediyorlar. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Yani senin evini, Kabe'ni inşa etmek görevini yerine getirdik. Bizden bu kadar demiyorlar. Biz Allah'ın evinin mimarları olabiliriz. İnşaat eylemini gerçekleştiren eller bize ait olabilir. Ama bu yaptığımız eylemin işin kabul edildiği anlamına gelmez. Rabbena tekabbel minna. Bizden bunu kabul buyur. Anne Hanne yavrusunu dünyaya getiriyor, İmran'ın eşi. Erkek çocuk beklerken kız çocuk dünyaya geliyor. Anne telaşlı. Allah'a ahd etmişti, adakta bulunmuştu. Yavrusunu mabede, Beytül Makdis'e adayacaktı. Ancak kız olunca bir anlık bir tereddüt yaşadı. Kız erkek gibi değildir demeye durdu. Allah Azze ve Celle o adayıştaki niyete bakıyor, samimiyete bakıyor, sadakate bakıyor. Cinsiyete bakmıyor, milliyete bakmıyor, asalete bakmıyor. Bu da esas olan niyettir. Hanne'nin adağını kabul ediyor. Meryem ismi verilen yavru Beytül Makdis'in hizmetine adanıyor. Allah bu adağı öylesine önemsiyor ki o kız çocuğunu himaye etmesi için bir peygamberini görevlendiriyor. Hazreti Zekeriya aleyhisselam. Hazreti Zekeriya aleyhisselamın himayesinde Meryem yetişiyor. İhlasla gerçekleşen adayışın arkasından gelen Allah'ın himayesi. Ve biliyorsunuz uzun vadede Hazreti Meryem'den Hazreti İsa aleyhisselamın dünyaya gelişini görüyoruz. Rabbimiz bizden temiz adayışlar istiyor. Kirli niyetlere, art niyetlere, sui niyetlere, suistimallere kesinlikle fırsat vermiyor. Kurbana bu bilinçle yaklaşacağız. Bu ruhla kurbanı değerlendireceğiz. Kurbanı ele alırken bu anlamda nerede durmamız gerektiğini çok iyi bileceğiz. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de adanma bilincini bize telkin eden, özellikle toplumsal sorumluluklarımızı yürütürken muhatap kitlemizin hakikatle ve hidayetle buluşması şayet bizim fedakarlıklarımız üzerinden netice alacaksak, feda edilmesi gereken her ne ise bundan imtina etmemek lazım. Sarf-ı nazarda bulmamak gerekir. Yasin suresi 2. sayfasında Ashab-ül Kariye'den bahseder. Allah bir kariye elçi gönder. Gönderilen elçiyi azgın toplum reddeder. Allah Azze ve Celle ikinci elçi

0: Elçilerinin reddedildiğini gören şehrin ta diğer ucundan muvahhid bir kişi, bir mümin, elçilere destek vermek için harekete geçer tüm hızıyla. وَجَاءَ مِنْ اَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى, koşarak geldi şehrin diğer ucundan. Aksal Medine, Medine'nin diğer ucundan koşarak geliverdi. Elçilere destek verdi. Sırt çıktı. Aynı daveti o da sürdürdü. Azgın toplum onu da reddettiler. Reddetmekle kalmadılar, recm ettiler. Yani linç ettiler. Yani hayatına kastettiler. Yani şehit ettiler. Bir mümin şehit olunca ne olur? Allah Azze ve Celle cennetin kapılarını açıverir ona. Toplumun hakikate intikali için, kabulü için kendini kurban eden bir delikanlı ile karşı karşıyayız. Şehit olunca biz şöyle inanıyoruz. Ve özlifetül cennetü lil müttakîn. Allah muttakilere cenneti yaklaştırır. Yani şehit olursanız Allah sizi cennete götürmeyecek. Cenneti sizin ayağınıza getirecek. Böyle bir ikramı var Azze ve Celle'nin. Hani Enes bin Nadır Uhud'da kendini feda ederken Uhud'un eteklerine doğru süzülüp gittiği zaman ağzından çıkan son kelimeler şunlardı. Hazreti Muaz'a sesleniyordu. Ya Muaz, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki Uhud'un eteklerinde cennetin kokusunu alıyorum diyebilmiştir. Şehit olmadan önce Allah cenneti ayağına getiriyor, yaklaştırıyor. Ve bizatihi bu kokuyu aldığını itiraf ediyor. Hani Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın aradaki uzun fersah fersah mesafelere rağmen Hazreti Yusuf'un kokusunu aldığı gibi. Evet. İşte bizim şehidimiz. Yasin suresi Ashab-ül Karye'deki şehidimizi anlatan ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şehidimize şöyle sesleniyor. وَقِيلَ دْخُلِ الْجَنَّةِ. Ona denildi ki cennete giriver. Düşünün ki tüm görevinizi yapmışsınız. Cennet ayaklarınızın önüne getirilmiş. Cennete girin deniliyor size. Şimdi şehidin mantığına bakalım. Şehidin algısına bakalım. Allah yolunda kurban olanların dünyasına, yüreğine bakalım. Nasıl olsa cennete kapak attım, oh be, cennetimi kurtardım diye teselli bulmuyor. Ne diyor biliyor musunuz? Kale ya leyte kavmi ya'lemun bima gafer li rabbi ve cealeni minel mukremin. Keşke kavmim bilseydi. Rabbimin beni mağfiret ettiğini ve bana ikramda bulunduğunu keşke onlar bilselerdi, kavmim. Peki bu kavmim dediği kim? İşte bir saat önce hayatına kast edenler, hayatına son verenler. Diyebilirdi ki ey katiller, ey kalleşler, ey hainler, ey cellatlar, canınız cehenneme diyebilirdi, lanet diyebilirdi. Hayır, kurban olma bilinci özellikle toplumu dönüştürme, hakikatle buluşturma noktasında öylesine bir yürek, öylesine bir hassasiyet taşıyor ki mesele sadece benim cennete gitmem değil dercesine. En yakın akrabalarım, arkadaşlarım, çevrem, kavmim, toplumum ateşe giderken bu şartlarda cennette de olsam içinde bir sızı eksik olmayacaktır. Onların hidayetle ve hakikatle buluşmaları için ben daha fazla ne yapabilirdim? İç dünyasında bunun hesabını yaptığını görüyoruz. Kavmi diyor, kavmim diyor. Benim kavmim, Allah bu kavimle beni imtihan ediyor. Onların azgınlıklarını, isyanlarını, eli kana bulmuş olan o insanları lanetlemekle işe başlamıyor. Toplumsal sorumluluklar öyle bir düzeyde seyrediyor ki, öyle bir bilinçle yaklaşıyor ki ancak bu kadar olur demek durumundayız.
1: İşte bunun üzerinde

0: gerçekten ciddiyetle durmamız lazım. Gerçek mümin sadece kendi ahiretini düşünen insan değildir. Sadece kendi geleceğini düşünen insan değildir. Sadece kendi çıkarını düşünen insan değildir. Ahiretinizi kurtarma noktasında gayretleriniz var. Ama sizin gayretlerinizle İslam'ın hakikatiyle buluşabilecek, izzeti ve nimeti tadabilecek, ulaşabileceğiniz nice insanlar varsa, onları kuşatma projeniz yoksa, bu sorumluluk, bu görev ve bu yükün altında nasıl çıkacaksınız? Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Yine Kur'an-ı Kerim'de dikkatimi çeken diğer bir husus, adanmışlık ruhunu idrak etme noktasında Ashab-ı Uhdud'dan bahseder Kur'an-ı Kerim. Kısaca bahseder. Kutile Ashab-ı Uhdud ennâri zâtil uhd. Evet, kahrolası Ashab-ı Uhdud der. Hendekçilerden bahseder. Uzun tafsilatını vermez. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gelen bir hadis-i şerif Ashab-ı Uhdud kıssasının detaylarını da bizlere sunuyor. Olayın nasıl geliştiğini, nasıl etkiler, sonuçlar bıraktığını, çok ibretamiz sahneleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gündemimize taşıyıveriyor. Bu gerçekle bizi karşı karşıya bırakıyor. İşte orada neler görüyoruz, nelere aşina oluyoruz. Bunun üzerinde durmamız lazım. Dönemin kralı ilahlık iddiasında, Rablık iddiasında kendi iktidarını, otoritesini sürdürebilmek için de sihirbazların sihrinden istifade ediyor. Kahinler, sahirler etrafını kuşatmış. İşte baş kahin diyelim, ölmek üzere yaşlanmış krala müracaat eder. Kendisindeki ilmi öğretebileceği yetenekli bir öğrenci, bir delikanlı talep eder. Bu yeteneğe sahip birini kahine gönderirler. Delikanlı kahinden ders alır. Sihir dersi, kehanet dersi. Ancak ders almaya gittiği sırada yolunun üzerinde bir rahiple, alimle de tanışır. Ondan da hakikatin dersini alır. Bir anda iki yerden beslenir. Şöyle diyeyim. Bir, Statikon'un verdiği ders, diğeri de statiko dışı, sivil bir ortamda gerçekleşen bir eğitim, bir ders. Süreç içerisinde bu genç tabii ki zorlanır. İki yere birden devam edince eve geç kalır, kahine gidiş gelişlerinde geç kalır ve sorgulanır. Alim, rahip fikir verir, akıl verir. Evde geç kalmasını nasıl izah edeceğini, kahine gittiğinde geç kalmasını nasıl izah edeceğiyle ilgili bilgiler verir. Ve bir gün halkın geçtiği yolun üzerinde yırtıcı bir hayvan halkı tedirgin etmekte, tehdit etmekte. Halk aciziyet içerisinde, yolu açabilmek, o yırtıcı hayvanın belasından kurtulabilmek için düşünürler, taşınırlar, kime müracaat ederlerse bir çıkış yolu bulamazlar. Bunu gören delikanlı Allah'a dua eder. Ya Rabbi, bugün öğrendiklerim içerisinden eğer rahibin, alimin öğrettikleri doğru ise atacağım şu taş ile bu belayı def et, halkı bu zararlı yaratıktan kurtar, duamı kabul et, bana yardım et diyerek duasını Rabbine arz eder, taşını fırlatıverir ve atılan taşla yırtıcı hayvan ölüverir ve tehlike bertaraf olur. Bunu gören halk delikanlıya teveccüh eder. Delikanlının ismi, namı başına alır gider. Ve bu arada delikanlı durumu hocasına anlatır. Böyle böyle bir olay oldu. Hakikat ilmini öğreten alim der ki, evladım, iyi bir mertebeye geldiğin ortaya çıktı. Bundan sonra kendine dikkat et, imtihanın zorlaşacak ve başına bir takım şeyler gelirse benim yerimi de kimseye söyleme. Ama demin ifade ettiğimiz gibi duası kabul olan bu salih delikanlı kısa sürede ülke namında şöhreti dilden dile yayılır. Hastalar, çaresizler, borçlular, zayıflar gelip dua talep ederler. Ve bir gün kralın en yakın arkadaşı, veziri gözlerini kaybeder. Gittiği tüm doktorlara, başvurduğu tüm yollara rağmen bir türlü sağlığına kavuşamaz. Artık gözlerini kaybetmiştir. Zamanla bu delikanlının ismini duyar, kapısına gelir, halini arz eder. Böyle böyle, ben gözlerimi istiyorum, bana gözlerimi tekrar iade edebilir misin? Delikanlı der ki, ben kimsenin gözlerini verebilecek gücüm yok, ancak Müslüman olursun, iman edersin, ben de dua ederim, Rabbim duamı kabul ederse tekrar gözlerine kavuşabilirsin. Vezir teklifi kabul eder, iman eder, delikanlı dua eder, vezir gözlerine kavuşur. Gözlerine kavuşmanın sevinciyle kalkar saraya gider, kralın huzuruna çıkar. Kral sorar, gözlerini kim sana iade etti? Yeni Müslüman olan vezir cevap verir, Rabbim gözlerimi bana bahşetti. Kral sorar, senin benden başka Rabbin mi var? Evet der, alemlerin Rabbi Allah'tır. Bunun üzerine kral işkence eder. Olayın nasıl geliştiğini öğrenir. İşkence üzerine vezir delikanlı ismini verir. Delikanlıya işkence ederler. Bu işi kimden öğrendin? Bu iddialar nereden kaynaklanıyor? Çok büyük eziyetlerden, meşakkatlerden sonra delikanlı da hocasının ismini vermek zorunda kalır. Yaşlı rahibi getirirler. Ona da korkunç işkencelerde bulunurlar, zulmederler. O da işkencelere dayanamaz, şehit olur. Kral tekrardan delikanlıya döner. Onu kendi dinine döndürmek için baskı yapar. Halk içerisindeki namını bildiği için, şöhretini bildiği için tüm emeli onun yaşıyorken eski dinine dönmüş olması. Değişik işkence yollarına başvururlar. Önce kolluk kuvvetlerine teslim ederler. Yüksek bir tepenin üstüne çıkarlar. Orada tehdit ederek eski dinine dönmesini isterler. Şayet dönmezsen bu uçurumdan seni atıvereceğiz ve parçalanıp helak olup gideceksin. Delikanlı Allah'a dua eder. Ya Rabbi bunlardan beni kurtarıver der. Allah duasını kabul eder. Daha silkelenir ve delikanlı elini kolunu sallayarak tekrar şehre dönerken o yüksek tepede kendisini götüren kolluk kuvvetleri paramparça olurlar. Şehre dönünce kral durumu duyar, delikanlıya sorar. Seni götürenlere ne oldu? Delikanlı cevap verir. Rabbim beni onlardan korudu, kurtardı. Bu defa yeni bir ekibe teslim eder. Bir gemiye bindirir, deniz yolculuğuna çıkarlar. Verilen talimat şudur. Bu delikanlı ıssız derya içerisinde gemide ya eski dinine dönecek ya da denizin derin sularına terk edilip boğulacak. Aynı şekilde teklif ederler. Delikanlı inancından dönmez. Dua eder. Ya Rabbi sen bunların hakkından gel der. Denizde korkunç bir fırtına. O fırtınayla gemi alabora olur. Gemideki diğerleri helak olup boğulup giderken Allah delikanlıyı tekrar kurtarır ve şehre döner. Kral durumu öğrenince yeniden sorgular. Delikanlının verdiği cevap şudur. Sana benden kurtulmanın yolunu göstereceğim. Eğer dediğimi yaparsan, uygularsan o şartlarda ancak benim bedenimi ortadan kaldırır, beni öldürebilirsin. Kral merak eder. Peki hangi yolla? Delikanlı şunu söyler. Tüm ahaliyi geniş bir meydana toplayacaksın. Beni de bir dar ağacına bağlatacaksın. Sonra beni infaz etmek için yayını gerip oku atacağınız zaman şu cümleyi ahalinin, halkın da işiteceği şekilde yüksek sesle telaffuz etmeniz lazım ve o şartlarda atarsanız beni öldürebilirsiniz. Cümle şu: Bismillahirrahmanirrahim. delikanlının Rabbinin ismi ile atıyorum diyeceksiniz. Delikanlının Rabbinin ismi ile. Kral tehlikeyi bertaraf etmek, delikanlıdan kurtulmak için aynen söylenenleri yapar. Ahaliyi bir meydana toplar, delikanlıyı bir ağaca bağlar. İnfaz için ok atılacağı zaman ahalinin de işiteceği şekilde Bismillahirrabbilgulam denilir. Ahali de bunu duyar. Atılan ok delikanlı şakağına isabet etmiştir ve orada şehit olur. Ruhunu teslim eder. Tabi diğer türlü öldürülemeyen, hayatına son veremeyen, ancak delikanlının verdiği şifre ile, delikanlının Rabbinin ismi ile hareket edilince sonuca gören insanlar ve bu işin sırrının delikanlının Rabbine iman etmekte olduğuna karar verir ve kitleler amenna bi rabbil gulam, delikanlı Rabbine iman ettik derler. Ahali topyekün mümin olur. Delikanlı şunu hesabını yaptı: ben kendimi kurban edersem, feda edersem, benim hayatım toplumun hidayetine vesile olacaksa bunu yapabilmeliyim diye düşündü, kararını verdi ve nitekim beklenen neticede hasıl oldu. Aynı şekilde bugün de fedakarlıklarımız toplumsal bilincin, değişimin, dönüşümün tetikleyicisi, vesilesi olabilecekse, her neyi feda etmemiz, kurban etmemiz gerekiyorsa bundan imtina edemeyiz, kaçınamayız, gecikemeyiz. Allah Azze ve Celle davetimizin etkisini samimiyetimize bağlamış, adanmışlığımıza bağlamış. Ve nitekim bu şekilde, bu çağda da davasına kendisine adayanların kendileri gittikten sonra etkilerinin on yıllarca nasıl devam ettiğini görmüyor muyuz? Tanıklık etmiyor muyuz? İşte bu özveri. Etkinin özelliği buradan geliyor. Tesirin özelliği buradan geliyor. Özveriden geliyor. Davayı özümsemek, adayış ruhunu güncellemek lazım. Kral ne yapıyor? Kitleleri tek tek kazdığı hendeklerin kenarına getiriyor. Hendeklerde tutuşturulan ateşler var. Ya eski dininize, kralın dinine dönersiniz ya da ateş dolu hendeklerde yanmayı göze alırsınız. İman edenler hendeklerde cayır cayır yakılıyor. Ama bu defa herkes kurban, inancı için, imanı için, tevhid için. En son bir anne getiriliyor kucağında bir yavru ile. Mümin anneye aynı şeyi teklif edilir. Ya eski dinine döneceksin ya da çocuğunla birlikte hendeğe atılacaksın. Anne bir an için tereddüt ediyor. Bu tereddüt kendi hayatı için değil, yavrusunu düşünüyor. Bu masumun suçu nedir diye. İlahi hikmet. Annesinin tereddüdünü gören yavru anne kucağında dile geliyor: ya ümmeh isbiri, inneki alel hak. Anneciğim sabret, sen hak üzeresin diyor anne. Buna tanıklık edince o da imanda kararlarını gösteriyor. Yavrusuyla birlikte o da şehitler kervanına katılıyor. İşte Ashab-ül Uhdud'da kurbanlar görüyoruz. Ashab-ül Garye'de kurbanlar görüyoruz. Ashab-ı Kerbela'da kurbanlar görüyoruz. Şimdi daha iyi anlıyoruz. Kasap olmakla kurban sahibi olmak nedir? Aradaki fark ispatlanmalı. Ve biz Rabbimize kurban edecek neye malik isek, bu bilinçle hayatı Allah için kılmalıyız, Allah'a göre kılmalıyız, Allah yolunda olmalıyız. Rabbim kurbanlarımızı kabul buyursun. Kurban olma bilinciyle, adanmışlık ruhuyla hayatı algılamayı ve yaşamayı bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim. 103.2.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 0 65.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
13: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadakataşı Derneği. Sadakatasi.org.tr.
15: En kıymetli

0: Mobilya.com. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karaceli her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Kudümün rahmeti zevk-ü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken maitin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i ekmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envâ-i lezzete, İşin erbab-ı hacete atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.
1: Kanaatü ehlil beyti aleyhimusselam, el fadaiyye, ehlul beyt, likulli beyt.
0: Özel efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 0 65
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 50

0: No27 Siteler Ankara.
1: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Motor, mekanik, otoelektronik, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
7: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
8: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Merhabalar kıymetli dinleyenler. Yeni Ufuklar programında tekrar sizlerle beraberiz. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Evet, bu hafta yine yeni bir konuyla sizlerin huzurundayız inşallah. Bu hafta biz anne babaları, çocuk yetiştiren kimseleri yani eğitimcileri çokça ilgilendiren bir konuya değinmek ve konuyla ilgili bazı mülahazalarda bulunmak istiyorum. Evet, biz eğitimciler, anneler, babalar hep muhatap oldukları varlığın insan olması, daha da ötesi çocuk olması münasebetiyle aynı şeyi tekrar tekrar söylemek, aynı şeylerin uyarısını yapmak, tekrar tekrar yanlışlarını göstermek, çocuğun aynı yanlışları yapması, benzer davranışlar, hatta bizim inadımıza yapar gibi bazı davranışları tekrarlaması neticesinde bizler öfkelenir, öfke sonucunda patlarız. Ve bu patlama anında zaman zaman öyle davranışlar sergileriz ki bunu yapan ben miydim deriz. Değil mi? Basında bazen bazı haberleri okuruz. Öğretmen öğrencisine şu şekilde davrandı. Öğrencisini dövdü, kolunu kırdı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Veyahut da anne çocuğuna öfkelendi, itekledi, çocuk işte birinci kattan balkondan aşağı düştü veya benzeri örnekler. Tabii ilk etapta düşünüldüğü takdirde, işitildiği anda böyle şey olur mu? Ne kadar öfkelense de bir insan bunu yapmamalı. Bir anne, bir baba ya da bir öğretmen nasıl olur da böyle bir davranışı sergiler diyerek bizler bu tür davranışları eleştirsek de bazen öfke anında, öfke durumumuz zirveye çıktığı zaman bu şekilde olmasa da buna benzer davranışları kendimiz de sergileriz. Ve bundan dolayıdır ki zannediyorum birçok öğretmenin, birçok anne babanın kendisi hakkında rahatsızlık duyduğu, kendisi hakkında şikayetlendiği en önemli noktalardan birisi de niçin bu kadar öfkeleniyorum, ben bu durumu nasıl yenebilirim kaygısıdır galiba. Evet, öfke. İnsanlarla muhatap olan herkes öfkenin sınırlarını zorlar. Sabır gücünün kalmadığını düşünür ve normal zamanda, normal anlarda kendisinin yapmayacağı, yapamayacağı davranışları sergilemek durumunda kalır. Peki neden olur bu? Niçin ortaya çıkar bu davranışlar ve böylesine sınırsız öfke durumlarına nasıl engel olabiliriz? Bunları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Çocuklarımızın yaptığı yaramazlıklar, çocuklarımızın sergilediği haylazlıklar ve bunların sonrasında biz anne babalar acaba nasıl bir tutum geliştirirsek, nasıl bir yaklaşım sergilersek bu öfke durumundan kurtulur, çocuklarımıza dengesiz bir yaklaşım yerine sağlıklı bir davranış biçimiyle cevap verebiliriz. İnşallah bugünkü programımızda bu konu üzerinde ayrıntılı olarak konuşacağız. Şunu hemen belirtmek istiyorum. Eğer sizler de, evet biz de aynı sıkıntılar yaşıyoruz, kendi kendimize kızıyoruz, niçin bu kadar öfkeleniyoruz diye, niçin bunu engellemiyoruz, kendimize engel olamıyoruz diyorsanız ve bu sıkıntıyı yaşıyorsanız, emin olun bu tür sıkıntılar bütün insanların, bütün anne babaların, bütün eğitimcilerin problemlerindendir. Her anne baba, her eğitimci bu problemi, bu sıkıntıyı yaşar. Ancak bu sıkıntı yaşıyor olmak, bu problemle karşı karşıya kalmak da yapmak durumunda olduğumuz görevimizi olumsuz etkileyecek bu davranışın çözüm yollarını aramamayı gerektirmez. Her şeye rağmen insani olsa da, insan olmanın sonucu olan bir davranış biçimi olsa da bizler öfke kontrolünü nasıl sağladığımızı, ne yapılması gerektiğini iyi bir şekilde tespit etmeli ve çocuklarımıza bu çerçevede yaklaşmanın yollarını aramalıyız. Ama her şeyden önce öfkenin anne baba olmanın kaçınılmaz bir sonucu olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Çünkü öfke anne babanın gücünü alır, şevkini alır, çocuğuna olan o şefkatvari yaklaşımını ortadan kaldırır. Az önce zikrettiğimiz tarzda olumsuz sonuçlar doğuracak davranışlara yöneltir. Ama unutmayın, bu sıkıntılar bütün annelerin, babaların ve eğitimcilerin başına gelir. Bize düşen burada öfkeyi tamamen ortadan kaldırmak, insanın öfkesiz, sinirsiz bir halinin bulunduğunu düşünmek değildir. Ama bizi olumsuz noktaya götüren durumların tespitini yapmak, yani bizi neler öfkelendirir, çocuğun hangi davranışları karşısında öfkeleniyoruz, bunu tespit etmek ve sonrasında öfke durumunu nasıl engelleyebiliriz? Bu konular üzerinde durmak zannediyorum en akıllıca iş olacaktır. Evet, her anne baba şu şikayette bulunuyordur. Her sabah okula giderken çocuklarımı uyandırma korkusu yaşıyorum. Uyandırmak istiyorum, uyanmıyorlar. Akşam erken yatırmak istediğim zaman ise uyutamıyorum. 10 oluyor, 11 oluyor, 12 oluyor ve ertesi gün sabahta ben çocukların başında oğlum Ahmet, kızım Ayşe kalk diye saatlerce seslenmek zorunda kalıyorum diyoruz. Hepimiz çocuklarının sizin meşgul olduğunuz anlarda yaptığı gürültülerden rahatsız olup öfkelenip bağırıp çağırdığını, herhangi bir yere giderken hazırlanma esnasında çocuklarınızın en baştan itibaren sizi rahatsız edecek, mutluluğunuzu, huzurunuzu bozacak davranışlar sergilediğini biliyorsunuz. Hepimiz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Hepimiz bu sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Hepimiz aslında benzer duyguları paylaşıyoruz. Ve kendi kendimize en çok da şu sözleri söylüyoruz galiba. Ben bu kadar sinirlenmekten nefret ediyorum. Ben kendime nasıl engel olacağımı bilemiyorum. Bu kadar sinirlenmek, öfkelenmek beni korkutuyor. Veyahut da artık annelerin, babaların bağırmak istiyorum. Kontrolü kaybediyorum. Evladım seni öldürmek istiyorum. Demelerinin günlük hayatın bir parçası olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bir gerçek daha var ki bütün bu öfke durumlarının sonrasında öfke sakinleşip öfke biraz daha yerini kontrollü bir sabra bıraktığı zaman artık anne babalar, eğitimciler suçluluk ve utanç duygusuyla karşı karşıya kalıyorlar. Sevgili dinleyenler, malumumuz öfke durumu hepimizin problemi. Özellikle çocuklarla olan iletişimimizde çocuklarımıza karşı sergilediğimiz ölçüsüz öfkeler ve bu öfke anında sergilediğimiz olumsuz davranışlar maalesef ama maalesef çocuğumuzun geleceği adına, çocuğumuzun sağlıklı bir eğitim alması adına, sağlıklı bir anne baba ve çocuk iletişimi adına problemli bir durumdur. O halde bize düşen anne baba ve eğitimci olarak bu sorunun nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığını, niçin öfkelendiğimizi tespit etmek, sonrasında ise çözüm yolları üzerinde konuşmaktır. Şunu ifade edeyim ki öncelikle eğer öfke sorunu çok sık görülen bir özellikse bizdeki eğitim eksikliğinin temel olduğunu unutmuyoruz. Değil mi? Eğitim eksikliği söz konusudur. Hepimiz bir meslek sahibi olmak için eğitiliriz. Avukat olmak için üniversite okuruz, sonrasında staj görürüz. Keza öğretmenlik için bunu söyleyebiliriz. Efendim, marangoz olabilmek için, usta olabilmek için aynı şekilde bir takım eğitimden geçmek, en azından marangoz yanında yıllarca çıraklık, kalfalık dönemlerinden geçmek söz konusudur. Ama annelik ve babalık için ne bir eğitim, ne bir okul, ne de bir kitap okuma zorunluluğu vardır. Herkes anne oluyor, herkes baba oluyor. Ama en sıradan bir işin bile acemiliğini çeken, bununla ilgili eğitim alma zorunluluğu bulunan bizler maalesef ama maalesef bir eğitim almadan anne baba olmak durumunda kalıyoruz ki bu da çocuğumuza karşı davranışlarımızda bazı problemleri doğuruyor. Biz anne babalar ebeveyn olarak zaman zaman son derece fazla bir şekilde öfkeleniriz. Öfkeli durumların sonrasında kendimizin dahi kabullenmediği olumsuz davranışlar sergileriz. Bunun sonrasında ise hepimizde bir pişmanlık, bir utanç duygusu. Efendim ben kötü bir anneyim, ben kötü babayım. Çocuğuma annelik babalık yapamıyorum. Benim gibi insanda ne anne olur ne baba gibi. Hatta daha ileri boyutta pişmanlık duyguları hakim olmaya başlıyor. İşte bu gibi durumların ortadan kaldırılabilmesi adına her şeyden önce bu durumu ortaya çıkaran nedenler tespit edilmelidir. Evet, bu konuda öncelikle ifade etmek istediğimiz husus, az önce kısaca üzerinde durduk, eğitim eksikliğidir. İşte bilgisizliğimiz, eksikliğimiz, anne baba olmak adına, ebeveyn olmak adına eğitimden geçmeyişimiz, bizlerin gereksiz yerlerde, anlamsız yerlerde sinirlenmemize, öfkelenmemize neden olmaktadır. Bu yüzden çocuklarımızla ilgili bazı bilgileri edinebilmek adına ilgili çalışmaları okumak ve bu hususlarda her yaş çocuğunun psikolojisinin ne olduğunu bilmek, bunlarla ilgili malumatımızı artırmak durumundayız. Hani diyoruz ya, ehliyet almadan önce ehliyet kursuna gidilir, sınava girilir, sınavı geçtikten sonra ehliyet alır, araba kullanırız. Aynı şekilde olması gereken şey çocuklarımızdan önce bizim sağlıklı bir eğitim verebilmek adına asgari hususları dahi olsa bilmemiz, çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamız son derece önemlidir. Evet, biz anne babalar gereksiz öfkeleniriz, gereksiz öfkeli davranışlar sergileriz. Bunların temelinde yatan, temelinde var olan nedenlerden bir tanesi ise çocukların bir birey olduklarını, onların da bir insan olarak özgür iradelerinin olduğu gerçeğini unutmamızdır. İşte biz düşünürüz ki evladım hadi yeme, evladım hadi yatağa, evladım şu dediğimiz zaman çocuk hemen onu yapmalı, otomatik bir makine gibi istenilen şeyleri gerçekleştirmesi gerektiğini düşünürüz. Aslında bu tavrımızla biz çocuğumuzun özgün bir fert olduğunu göz ardı ediyoruz demektir. Çocukların da isteklerinin, arzularının, beklentilerinin, kendilerine göre bir dünya görüşlerinin olduğu gerçeğini göz ardı ediyoruz. Evet, çocuklar yetişkinler gibi değildir ama onların da kendi dünyalarında istek, arzu, hatalı, yanlış veya eksik de olsa bir yaklaşım açıları vardır. İşte bu gibi durumlarda çocuklarımızın o özgür iradelerinin farkına vararak, onların neleri düşünüp neleri isteyeceğinin de bilincinde olarak, bizim kadar mantıklı yetişkin birer fert olmadıklarını düşünerek bazı davranışlarında hemen öfkelenmek yerine onlara biraz daha müsamahalı davranmayı, onların içinde bulundukları psikolojiyi anlamak gayreti içerisine girmeliyiz. Biz çocuklarımızı her istediğimiz zaman istediğimiz şekilde kontrol edemeyiz. Her zaman her istediğimizi istediğimiz şekilde yaptıramayız ve bunu yaptırma güç ve imkanına da sahip değiliz. Bu nedenle bizim zihnimizdeki, kafamızdakileri, düşündüklerimizi aynen yapmadıkları için onlara öfkelenmek, onlara kızmak, sinirlenme hakkına da sahip değiliz. Bu nedenle onların özgür birer fert olduklarını, onların ihtiyaçlarının, beklentilerinin olduğunun da bilincinde olarak biraz kendimize, kendi dünyamızda öfke kontrolü uygulamak zorundayız. Hani biz nasıl isteklerimiz gerçekleşmediğinde olumsuz duygular, tavırlar sergiliyor isek, çocukların da aynı özelliklere sahip olduğunu göz ardı etmeden öfkemizi anlamsız şeylere değil, daha anlamlı boyutta, anlamlı çerçevede yöneltmeli ve davranışlarımızı ona göre şekillendirmeliyiz. Şimdi bizler tabii hani insan belli bir yaşa geldikten sonra artık evlilik hayali kurmaya başlar. Nişanlılık dönemi, nişanlılık sonrası evliliğin ilk günleri, her anne baba kendi dünyasında hayaller kurmaya başlar. Zannediyorum baba adayı bir kimse için işten geldiği zaman kendisini evde bekleyen bir eş, mutlu bir aile tablosu, sessiz sakin işte birazcık büyümüş baba diye kendisine koşan bir çocuk, efendi bir çocuk, biraz daha büyük bir çocuk olduğu zaman kendisine götürülen hediyeyle, yiyecekle, her neyse çok memnun olan, huzurlu bir akşam yemeğinin yenildiği, akşam ev içinde hoş sohbet bir ortamın olduğu bir tablo vardır galiba. Veyahut da anneler açısından işte minicik bir bebek dünyaya gelecek, anne onu sevecek, anneyle oyun oynayacaklar, anne içeride çocuğuna kek yaparken çocuk akıllı akıllı oturup annesinin sözünü dinleyecek, işte anne baba ve çocuk birlikte gezmelere gidecekler. Ya bu ve benzer beklentiler, hayaller, düşünceler hepimizin zihnindeki hakim düşüncelerdir. Şu veya bu şekilde benzer düşüncelere hakimiz. Bunlar bizim beklentilerimizdir. Bunlar bizim hayal dünyamızda yer alan düşüncelerdir. Ama maalesef şunu kabul etmek zorundayız ki hayaller ve beklentiler hayatın gerçeği değildir. Beklentiler her zaman beklenildiği şekilde gerçekleşmezler. Ve gerçekleşmesi de çoğu zaman mümkün olmayabilir. İşte bu nedenle beklentilerimize bağlı olarak, beklentilerimizin gerçekleşmemesine bağlı olarak bizler öfkelenmeye başlarız. Şöyle bir örnekle konuyu açıklayalım. Akşam evin beyi eve geldi. 6-7 yaşlarında çocuk. O gün telefon açıldı. Eşe denildi ki akşam yemeği hazırlama, dışarı çıkacağız. Eş, yani hanım, mutludur. O gün işte yemek sıkıntısı yok, bulaşık sıkıntısı olmayacak. Eşi ve çocuğuyla beraber mutlu bir şekilde uygun bir ortamda bir akşam yemeği yiyecekler. Oradan belki bir ziyarete gidecekler veyahut da uygun bir yerde bir çay bahçesinde çay içecekler. Mutlu bir akşam, huzurlu bir akşam geçirecekler. Ancak akşam saati olmuş, evin beyinin bildirdiği saat 8, saat 8 olduğu halde eş dışarıdan arabanın kornasına basıyor. Hala çocuk üstünü giyinmemiş, giyinmemekte diretiyor. Anne getiriyor bir elbise, çocuk ben bunu beğenmedim diğerini giyeceğim diyor. Annenin kendisi hazırlanamamış. Bu arada evin önünden kornaya basan baba. Bu şekilde baba sinirli, anne sinirli, 15-20 dakika gecikmeli anne ve çocuk aşağı iniyor. 20 dakikada aşağıda bekleyen eşine ve çocuğa kızıyor. Gittikleri yerde çocuk yemeği beğenmiyor, eş beğenmiyor. Efendim tam huzursuz bir yemek gerçekleşiyor. Akşam beklenen o huzur, akşam istenen o mutluluk gerçekleşmiyor. Şimdi erkek açısından düşünelim. Akşam eve geldiği zaman eşinin hazırlandığını, çocukla beraber hemen arabaya bindiğini, iyi bir yerde, nezih bir ortamda yemek yiyip huzurlu bir an, huzurlu bir zaman geçirmeyi düşünmekte ve bunun beklentisi içerisindedir. Aynı şey hanım içerisinde geçerli. Ancak istenenler gerçekleşmedikçe, işte arzulananlar gerçeğe yaklaşmadıkça insanlarda öfke damarları kabarmakta, öfkelenmenin sonrasında geç kalan çocuğa anne kızmakta, bağırmakta, dövmekte. Evin beyi aşağıda beklediği için, daha önceden haber verdiği halde bekletildiği için sinirlenmekte, hanıma ve çocuğa kızmakta. Bunun sonrasında arzulananın tam tersine bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu anlamda hemen şunu ifade edelim ki, madem ki beklentilerimiz bizim mutluluğumuzu engelliyor, bizi öfkelendiren bir unsur olarak söz konusu oluyorsa, beklentilerimizi gerçekleşmesi mümkün olan olaylar dahilinde belirleyelim ve bunun sonrasında gereksiz öfkeler yaşamayalım. Biz de çocuklarımıza karşı öfkeleniriz. Öfke durumlarımız söz konusu olur ama çoğu zaman öfkelenmelerimizin temelinde aslında başka nedenler vardır. Biz zaten öfkeliyiz. Bir şeylere kızmışız, bir şeylere sinirlenmişiz. Bu yüzden haksız yere çocuklarımıza öfkeleniyoruzdur. Efendim, anne evle ilgili işleri yetiştiremediği için sıkıntılıdır. Bundan dolayı çocuğun normalde yapmayacağı, yaptığı zaman kızmayacağı son derece basit olaylara bile öfkelenip kızmaya, bağırmaya başlar. Baba iş ortamında sıkıntılı anlar yaşamıştır. Ekonomik sıkıntılar vardır. Bütçeyi denk getirmeye çalışıyordur. Ya da iş yeri sahibinden, patronundan, amirinden, müdüründen efendim olumsuz sözler işitmiştir. Onun gerginliği söz konusudur. Eve geldiği zaman çocuğun her zaman gerçekleştirdiği herhangi bir davranışına ses çıkarmaz iken o gün çocuğa öfkelenilir, çocuğa bağırılır. İşte bunlar aslında bizim yanlışlarımızdır. Bu noktalarında bilincinde olarak öfke kontrolü uygulamak zorundayız. Kendimize biraz daha dikkat edip sabırlı olma gayreti içerisinde olmalıyız. Çünkü gerçekleşmeyen, rahatsız olduğumuz başka sıkıntılarımızı maalesef çocuğumuza öfke olarak yöneltiyoruz ki çocuklarımız da zannediyorum bu davranışı hak etmiyorlar. Bize düşen de bu değildir. Son olarak şunu belirtmek istiyorum öfke durumuyla ilgili olarak. Bu durumun son derece insani bir durum olduğunu da göz ardı etmeyelim. Yani hepimizde öfke vardır. Ama hepimizde olan bu öfke durumunu dengelemek, olumsuz davranış biçimlerine kaymamak, olumsuz davranışlar sergilememek de mümkün mertebe bizim elimizdedir. O halde öfkelendiğimiz zaman da ölçüsünü belirlemeye çalışmalı ve bu doğrultuda hareket etmeliyiz. Sevgili dinleyenler, bizler çocuklarımıza öfkelenirken, öfke durumunu sergilerken yaptığımız en büyük yanlışlardan birisi, benim çocuklarım yanlış davranmaz, benim çocuklarım yanlış yapamaz. Efendim, her çocuk yanlış yapar. Her çocuk yanlış davranır, her çocuk olumsuz davranışlar sergileyebilir ve sergilemesi son derece doğaldır. Çünkü çocuklar gerçekleri, doğruları deneyerek, yaşayarak, tecrübe ederek öğrenirler. Bu deneme sürecinde, yaşama sürecinde zaman zaman çocukların yanlış davranışlara yönelmesi, meyletmesi, yanlışları sergilemesi de son derece doğaldır. Bu anlamda biz çocuklarımızın bu davranışlarına öfkelenmemeliyiz. Aslında bizler çoğu zaman çocuklarımızın o davranışına öfkelenmek yerine çocuğumuz hakkındaki düşüncelerimiz nedeniyle öfkeleniyoruz. Hani bir ön kabulümüz var ya, benim çocuğum şu davranışı yapmamalıydı. Çoğu zaman bizler işte bir yakınımızda, çevremizde gördüğümüz kötü bir çocuk portresini kendimize yakıştıramayız. Hep şunu söyleriz: aa, aynı davranışı benim çocuğum yapsa öldürürüm vallahi. Benim çocuğum bunu yapacak, ben şunu yaparım. Benim çocuğum bunu yapsa ben şöyle yaparım. Benim çocuğum bu davranışları sergileyemez. Bakınız, bu ön kabullerle kendimizi şartlandıran bizler gün geliyor, gün geliyor aynı davranışla karşı karşıya kalıyoruz. Hep Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir hadisi vardır ya, bir kimse bir mümin kardeşini kınadığı zaman, ayıpladığı zaman o şey başına gelmeden vefat etmez mealindeki beyan. Gerçekten de bir başkasının çocuğunu kınayan, eleştiren, ayıplayan bizler maalesef aynı durumla karşı karşıya kalıyoruz. İşte aslında anne babayı öfkelendiren çocuğun o davranışından çok kendisinin o inancıydı, benim çocuğum bunu yapamaz, yapmamalı düşüncesi. Bu nedenle şartlanmış olan anne baba öfkelenmekte ve öfke sonrasında hiç olmaması gereken, yapmaması gereken davranışları sergileyerek olumsuzluklar ortaya koymaktadır. Sevgili dinleyenler, şunu unutmayalım ki bizim öfkeli tavrımız hiçbir zaman çocuğun disiplin kazanmasına bir katkıda bulunamaz. Çocuğun sağlıklı eğitim almasında öfkemizin faydası olamaz. Asıl olan öfkeyi kontrol ederek öfkemizi belli şekilde çocuğa göstermektir. Öfkelendiğimiz zaman biz çocuklara hep şunu söyleriz: sen her zaman böyle yapıyorsun, ne kadar yaramaz bir çocuksun, senden adam olmaz, senin gibi çocuk olmaz olsun şeklindeki tabirler, davranışlar, yaklaşım biçimi çocuklarımızın yanlıştan uzaklaşmasına neden olmaz. Bilakis çocuğumuzu daha çok olumsuza doğru yönlendirmiş oluruz. Halbuki öfkeli durumlardaki ifade tarzımız daha farklı olmalıdır. Öfkelendik mi? Nedir öfkelendiğimiz mesela? Mesela çocuklarınız, siz akşam evde oturup bir şeyler okumak durumundasınız, bir şeyler çalışıyorsunuz, işinizle ilgili yapmanız gereken durumlar var. Çocuklarınız gürültülü bir ortamda, yan odada sizi rahatsız ediyor. 1, 2, 3, 4. defa öfkelendiniz, çocukların üzerine yürüdünüz. Halbuki burada öfkenin ifadesi şu olmalıydı: çocuklar, gürültünüzden çok rahatsız oldum, ya yatıp uyuyacaksınız ya da sessiz oturacaksınız. Evet, öfkelenelim. Ama öfkemizin ifade tarzı hemen giderek çocuğu dövmek ya da az önce ifade ettiğim tarzdaki sözlerle çocuğu uzaklaştırmak değil, öfkemizin sonucunda istediğimiz amaca ulaşmaktır. Yani çocukların susmasını sağlamaktır. Tamamen öfke durumu ortadan kalksın, anne baba öfkelenmesin, bunlar mümkün değildir. Ama öfke durumunun sonrasında sergilediğimiz davranış çocuğa zarar verecek veyahut da çocuk eğitimine dair bizim yaptığımız yanlışlardan değil, bilakis öfkenin sonucunda sağlıklı bir sonuç elde edebilmek için uygun ifadeleri, uygun sözleri kullanmamız gerekir. Hepimizin çocuğunun yanlış davranışlarda bulunabileceğini, deneyim sonucunda doğruları bulabileceğini, deneme yanılma sürecinin sonrasında bile bazı hatalar yapabileceğini ve bu durumunda bizim çocuğumuz dahi olsa son derece normal bir davranış olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve şunu da unutmuyoruz ki biz bununla baş edebiliriz, biz bunun da ortadan kalkmasını sağlayabiliriz. Bizim için asıl olan bu inanç, bu kanaat ve bu doğrultuda hareket etmektir. Evet, çocuklarımız bazen bazı davranışları sergilerler. Sizin rahatsız olduğunuzu bile bile, sizin beğenmediğinizi bile bile, sizin kızacağınızı bile bile bazı davranışları sergilerler. Ve işte bunun sonrasında biz anne babalarda çocuklarım beni çıldırtmak için böyle davranıyor şeklinde bir kanaat oluşur. Aslında bazen böyle gözükse bile bu pek de doğru bir yaklaşım değildir. Hiç sizin çocuğunuz sizi kızdırarak normalde sizin izin vereceğiniz herhangi bir durumun ortadan kalkmasını, yani cezalandırılmayı isteyeceklerini düşünür müsünüz? Anne ya da babanın kızma sonucunda kendisine ceza vermesini isteyecek bir çocuk düşünebilir miyiz? Şunu unutmayalım ki çocuklar ebeveynlerini öfkeli olarak görmekten nefret ederler. Özellikle de o öfkenin sonucunda yaşadıkları cezalar, uyarılar, yargılamalar çocukların hoşlanmayacağı bir durumdur. Ama sürekli olarak çocuklar anne babalarının ilgisini çekmeye çalışırlar ve aslında bir oyun gibi oyunun kurallarını belirlemeye çalışırlar.
1: Bu da bizlerin sabrını, hoşgörüsünü devamlı olarak zorlar. İşte ilgiye ihtiyaç duyan çocuk bilinçsiz olsa da maalesef bazı yanlış davranışları ile elimizdeki işi bırakarak onlara yönelmemizi beklerler. Ama bu durumda öfkeleneceğimizin de farkındadırlar. İşte çocuklar bu esnada sınırları zorlarken bizi denemekte ve kuralları zorlamaktadır. Bu ilelikle belki fikrimizi değiştirebilecekleri kanaati vardır onlarda. Bize düşen bu gibi durumlarda tutarlı bir yaklaşım sergileyerek her zaman aynı davranışa aynı tepkiyi göstermektir. Böyle yaparak çocuklarımız bizden bir şey koparamayacaklarını anlarlar. Şimdi şöyle düşünelim. Bir gün çocuğunuzla beraber markete gittiniz. Çocuk markette bir anda gördüğü bir yiyecek ya da oyuncağa takıldı. Ben bunu istiyorum da bunu istiyorum diye ağlamaya başladı. Siz önce evladım, yavrum, onu alamayız. Oldukça pahalı bir oyuncak olduğunu düşünelim. Paramız yetmez. Çocuk ısrarla ben bunu istiyorum diye ağlamaktadır. Aslında çocuk burada bizi denemektedir. Bizim sınırımızı zorlamaktadır. Çocuk bir deneme sürecine girmiştir. Orada kaybetmek ve kazanmak vardır çocuk açısından. Anne ya da baba açısından da kaybedilecek ve kazanılacak şeyler vardır. Bu şekilde bağıran, çağıran, sonrasında ağlayarak kendisini yere atan çocuğu gören marketteki diğer insanlar bir size bakarlar, bir çocuğa ve zihinlerinden farklı farklı düşünceler geçirirler. Kimisi der ki hiç çocuğu olmamış insan şuna bak, çocuğunu eğitememiş, ne kadar kötü bir anne, bak çocuğu bağırıp çağırıyor, çocuğu ağlatıyor gereksiz yere der. Kimisi der evladım ne var, alıver ne istiyorsa, çocuğu bu kadar da kızdırma, ağlatma, yazık değil mi çocuğa. Ve bu duruma düştüğünü gören anne ya da baba psikolojik olarak rahatsızlığa düşer. Düşünün, etraftaki o marketteki kalabalık her insan size bakıyor. Çocuğunuz kendisini yerlere atmış. Siz kendinizce yerin dibine geçiyorsunuz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ve öfkelendiniz. Öfkeniz sınırlarını zorladı. Ne yapmalısınız? Çocuğu dövebilirsiniz. Çocuğun istediğini alabilirsiniz susturmak için. Ya da size ait, size özgü farklı bir yöntem deneyerek çocuğun isteğini gerçekleştirmezsiniz. Şunu hemen ifade edeyim kıymetli dinleyenler. Siz podyuma çıkmış bir manken değilsiniz. Dışarıdaki insanların sizi değerlendirmesi hiç önemli değildir. Eğer dışarıda gördüğünüz yaşlı tonton bir amca biraz da sinirli bir tavırla ya da yaşlı bir nene sinirli bir tavırla ne var evladım, çocuk istiyorsa alıver, çok mu önemli diye sizi azarlamışsa eğer, onlara şirin görünmek adına, onların isteklerini gerçekleştirip çocuğun o bağırtısından kurtulmak adına çocuğun o isteğini yerine getirdiğiniz takdirde, bundan sonra her markete gidişinizde, bundan sonra her dışarı çıkışınızda artık çocuğun kendisini paralaması, yere atması, şunları şunları istiyorum demesi muhtemeldir. O halde burada bir seçim yapmak durumundasınız. Öfkelenseniz de, kızsanız da, sinirlenseniz de, evladım ben şu an istediğin şeyi almayacağım, alamayacağım ve ben şu an marketten çıkmak üzereyim diyerek, gerekirse yakın bir yerde eşiniz varsa eşinize söyleyip marketten onu aldırmak ya da çocuğu kucağınıza alıp, kimsenin aa kadına bak çocuğu ne kadar da ağlatıyor, kucağında ağlayıp duruyor da hala çocukla ilgilenmiyor demelerini aldırmadan çocuğunuzu kolunuzun altına sıkıştırıp evinize kadar ya da arabaya kadar götürmelisiniz. Burada karar verecek olan sizlersiniz. Çocuklarınız normal olmayan davranışları sergilerler. Bize düşen bu anormal durumlarda dahi en normal davranışı sergileyerek çocuğumuzu geleceğe hazırlamak, çocuğumuza sağlıklı bir eğitim vermektir.

0: Evet, çocuklar. Çocuklar davranışlarını olumsuz bir şekilde ortaya koyar. Biz anne babalar öfkelenir, kızar, sinirleniriz. Elimizden bir şey gelmez. Ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl kurtulalım deriz. Ama şu var ki çoğu zaman anne babaların geldikleri olumsuz bir nokta, çocukların böyle davranıyor. Çünkü ben kötü bir anneyim, ben kötü bir babayım. Evet, birçok anne baba böyle düşünür. Kendisinin kötü anne ya da kendisinin kötü baba olduğunu. Tabii bunu hak eden anne babaların olduğunu hemen ifade edelim. Çünkü gerçekten çocuğunu sağlıklı eğitmek adına hiçbir şey okuma, öğrenme ve sormaya ihtiyacı hissetmeyen anne babalar ciddi anlamda yanlış davranışlar sergilerler. Ama bu bilinçle hareket etmeye çalışan anne babalar kendilerini bu kadar yargılamamalı. Çünkü eğer anne babalar kendi değerlerini çocuklarının davranışına göre saptamaya kalkarsa yanlış davranışlar karşısında suçluluk duyarlar. Buna da dikkat etmek gerekir. Şimdi evinizde birden fazla çocuk varsa, evladınız varsa, bunların hepsinin birbirinden farklı olacağını kabul edin. Davranışları aynı olmayabilir. Birisi olumsuz davranışları farklı sergileyebilir, bir diğeri daha az sergileyebilir, biri biraz daha uyumlu olabilir. Çocuklar tohumlar gibidir. Bazıları elma, bazıları portakal, bazıları armut ağacının tohumu gibidir. Anne baba ise bahçıvandır. Bize düşen o taze fidanlara su verip bakmaktır. Onları ne zaman bir sopa ile destekleyip doğru bir şekilde büyümeleri gerektiğini sağlamak veya ne zaman bir kavanoza koyup korumamız gerektiğini bilmek gerekir. İyi bir anne baba, iyi bir ebeveyn, iyi bir bahçıvan gibi onların daha sağlıklı, daha verimli yetişmeleri için çalışmalıdır. Ama şunu unutmayalım. Bahçıvan ne kadar iyi olursa olsun, bahçıvan ne kadar becerikli olursa olsun bir elma fidanını armuda, armudu domatese dönüştüremez. Çünkü tohum farklıdır. Tohumlar değişiktir. Bu anlamda ben kötü bahçıvanım der gibi, ben kötü ebeveynim diyerek kendimize çok fazla yüklenmeyelim, kendimizi çok fazla yargılamayalım. Tabii bu arada hemen şunu ifade edeyim. Bizler ama hocam siz öyle diyorsunuz da ben çocuğuma bağırdığım zaman, öfkelendiğim zaman çocuk beni dinliyor. Ne zaman bağırdıysam o zaman çocuğum istediğimi gerçekleştiriyor. Öfkelenip bağırmayalım mı diyorsunuz, değil mi? Eğer böyle diyorsanız, böyle düşünüyorsanız inanın bir yanlışlıkla daha karşı karşıyayız demektir. Nedir yanlışlık? Öfkelendiğiniz, bağırdığınız zaman çocuğunuzun sizin isteklerinizi yerine getirmesi, sizi dinlemesi kötü bir davranış olabilir mi diyeceksiniz? Halbuki çocuğunuza bağırdığınız zaman çocuk sizin isteğinizi yerine getiriyorsa demektir ki siz o bağırmanın öncesinde 3-5 aşamadan geçtiniz. Uyarılarda bulundunuz, öfkenizin zirveye doğru çıkması söz konusuydu. Halbuki bu noktada siz çocuğunuza ilk hitaplarınızda nasıl söyleyeceğinizi bilememişsinizdir. Hani öfkelendiniz, en son bak bunu gerçekten söylüyorum dediğimi yaparım dediniz. Misal son aşama, öfkenin son aşaması. Şimdi çocuk şunu düşünecektir. Bunu gerçekten söylüyorsanız önceki söyledikleriniz gerçekçi değildi. Bu sözü kullandığınız zaman sizin gerçekten öfkelendiğinizi veya gerçekten iradeli bir şey istediğinizi fark ediyorsa çocuk, ki daha önce örnekler tekrarlanmışsa, işte bunun sonrasında çocuklar da sizin o son sözünüzü söylemenizi beklerler. Bu anlamda siz bu aşamayı ortadan kaldırmalısınız. O son söz dediğiniz kararlılığı baştan göstererek ne istiyorsanız, neyi anlatmak istiyorsanız çocuğunuza açık ve net olarak tam anlamıyla ifade etmelisiniz. Aslında çocuğun orada sizi dinlemesinin sebebi son anda öfkelenmeniz değil, artık sizin kararlılığınızı o anda fark etmesidir. O halde kararlılığınızı baştan fark ettirin ve bu kararlılığınızı fark eden çocuğun ise sizin isteklerinize ilk seferde kabul edeceğini, uyacağını da bilin. Çünkü çocuk yatması için uyarıldığı zaman biliyor ki ilk uyarı sadece işte hadi evladım uyku saatin geldi yat dediğiniz zaman çocuk bunun kısa süreli bir uyarı olduğunu düşünür. Biraz sonra tekrar uyarı gelecek. Hadi evladım az önce söyledim. Bak yatmana işte şu kadar. Hadi evladım az daha ve 5. 6. defa anne bağırmaya başlar. Yat artık, ne zaman yatacaksın, bıktım senden dediği an çocuk koşa koşa yatağa gider. Halbuki evladım uyku saatin geldi, 2 dakika sonra yatacaksın gibi sadece kısa bir süre vermek, 5 dakika gibi ve 5. dakikada da tekrar çocuğa ciddi bir anlamda evet evladım şimdi yatağa yatıyorsun demek ve bunu her zaman uygulamak. Çocuğun tekrar tekrar yeni uyarı beklemesine gerek kalmadan uyuması gerektiğini anlamasına yetecektir. Ama bizler bunu yapmayız. Bunun sonrasında öfkelenir, çocuğa vururuz, kapıyı kırarız, camı kırarız, elimizdekini fırlatma arzusu duyarız, yaparız da yaparız. Onun sonrasında maalesef istenmeyen sonuçlar, sonrasında pişmanlıklar, sonrasında duygusal kırıklıklar ve aile içinde bir takım çatışmalar. Evet, diyeceksiniz ki hocam çocuklara karşı böyle sabırlı davranabilmek, ölçülü davranabilmek çok kolay değil. Öfkeleniyoruz, ne yapalım? Efendim hepimiz öfkeleniyoruz. Hepimiz sinirleniyoruz. O öfke duyguları var ya, öfke duyguları. Bunları ortadan kaldırmak mümkün değil. Peki ne yapılması gerekiyor? İşte bu öfke durumunda uzmanlar bazı şeyler öneriyorlar. Bazı davranışlar, bazı yaklaşımlar öneriyorlar. Bize belki de bunları buradan aktararak kısa bir şekilde, kısa kısa geçeceğim çünkü programın sonlarına doğru geliyoruz. Bunları uygulayarak o öfke damarlarımızın ortadan kalkmasını engel olabiliriz. Efendim öfkenin değişik belirtileri vardır biliyoruz. Bedeni belirtileri özellikle fiziki anlamda insan hızla nefes almaya başlar. Midemizin sıkıştığını, kasların gerildiğini hissederiz. Bazen terleme, titreme ve vurma, bağırma, elimizdeki bir şeyi çarpma isteği. İşte bu belirtilerden herhangi birinin farkına vardığımız an biz kendi kendimize durmalı, nefes almalıyız. Ve kendi kendimize şunu söylemeliyiz. Dur, sen öfkeleniyorsun artık. Öfkelendiğimizin farkına varmalı, kendimizi orada engellemeye çalışmalıyız. Şunu unutmayalım. Öfkelendiğimiz her anda çocuğumuza ceza vermemiz gerekmiyor. Çocukla aramıza mesafe koyup dengeli bir yaklaşımla çocuğa yaklaşmak gerekir. Öfkelendiğimiz an çocuğa yaptırım uygulamak yerine dur diyerek kendimizi durdurmak, öfkemizi durdurmak ve sonrasında çocuğa nasıl bir yaptırım uygulamamız gerektiğine karar vermek gerekir. Çünkü bu şekilde öfke anında verdiğimiz kararlar çoğu zaman olumsuz olacaktır, sağlıklı bir yaklaşım olmayacaktır. Bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Bu anlamda biraz daha hassasiyetle duruma yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü öfke anında vereceğimiz kararlar çoğu zaman yanlış olacaktır. Sağlıksız yaklaşımlarla karşı karşıya kalacağız. Ve bu öfke anında dur dedik, kendimize bir fren koymaya çalıştık. Sonra derin derin nefes alıp vermeliyiz diyerek ciğerlerimize kadar nefesi doldurmalıyız. Ve ciğerimizi doldurduğumuz havayı yavaşça dışarı verip tekrar o derin derin nefes alma işlemlerine devam edersek, hani az önce saydığımız fiziki anlamdaki öfke ifadeleri vardı ya, onların yavaş yavaş ortadan kalktığını göreceğiz. Çünkü beynimize, kaslarımıza oksijen gönderdiğimiz zaman vücudumuz gevşemektedir. Gevşediğimiz zaman öfke durumu da ortadan kalkar. Bunu da ikinci bir basamak olarak dur diyerek kendimizi sınırlayıp sonrasında derin derin nefes alabiliriz. Efendim bazı uzmanlar derler ki bu esnada bir de sayı saymaya başlayın. Bazılarının faydalı olduğunu görüyoruz. Faydalı olduğunu söyleyen kimseler var. Böyle bir yaklaşım da denenebilir ve bu süreç içerisinde öfkemiz biraz sakinleşir. Dikkatimiz farklı boyuta yönelmiştir çünkü. Bundan dolayı insan sakinleşmekte, yoksa sayı saymanın insanın ruhunu sakinleştiren bir tarafı yoktur. Ama dikkatimizi farklı yöne yönlendirdiğimiz zaman sakinleşiyoruz. Öfke durumundan uzaklaşmış oluyoruz. Ve bu esnada hemen şunu unutmayalım. Kendinizi izlemeye çalışın. O öfkeli anınızdaki tavırlarınızı, davranışlarınızın bir televizyon ekranına yansıdığını ve oradan kendinizi gördüğünüzü hayal edin. Bakın neler oluyor. Öyle bir durumda zannediyorum kendi öfkeli durumumuza siz bile garip bir durum olarak bakacak. Bu ne öfke, bu ne celal, ortada ne var? Çocuk çorba döktü, çocuk suyu döktü, çocuk yatağa gitmedi. Bunlar için bu kadar öfkelenmek doğal mı diyeceksiniz ki? Bu da ikinci bir önemli aşama olarak bizlerin öfke durumunda kendini kontrol etmesi adına uzmanların ifade ettiği güzel bir uygulama olsa gerek. Efendim sonrasında ise beklentilerimizi uyarlamak, çocuktan ne istediğimizi, ne beklediğimizi karar vermek ve son olarak bu öfke durumunda kendi özel becerilerimizi kullanmak. Çocuğa farklı farklı yaklaşımlar sergileyebiliriz o öfke anında. Bazen susmak, bazen yerimize oturmak. Efendim biz inancı olan kimseleriz, hemen kalkar abdest alırız. İşte bir Kur'an suresini okuyarak onunla rahatlamaya çalışmak. Bunun yanında çok sevdiğiniz bir şey vardır, o davranışı gerçekleştirmek. Benzer uygulamalarla efendim öfkeli durumdan kurtulmak ve sonrasında sağlıklı bir duruşla çocuklarımıza yaptırımlar uygulamak. O kadar öfkelenmemizi gerektirecek yanlışları üst üste yapmışsa çocuk, mutlaka bir yaptırım uygulanmalıdır. Ama bu yaptırım öfkeli bir kararla verilen yanlış yaptırımlar olmamalı ve çocuklarımızın eğitimi açısından onları geleceğe hazırlayacak sağlıklı bir yaklaşım olmalıdır. Evet, öfke, öfke, öfke. Umarım bu öfkelerimiz bizleri yanlışlara sürüklemez, dönüşü olmayan hatalar yapmaya götürmez. Sizden inşallah bugünkü programımızda bu mülahazalarımızla, bu değerlendirmelerimizle biraz da olsa faydalı olduğumuzu ümit ediyorum.
1: Bize müsaade artık diyelim. Efendim, hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki hafta yine aynı saatte tekrar sizlerle beraber olmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Dünyanın suyu yerle gök arasında dolaşır durur. Buna su döngüsü denir. Su deniz olur, akarsu olur, buharlaşıp havaya karışır, bulut olur. Sonra kar, yağmur, dolu olur, yeryüzüne geri döner. Denizlere, okyanuslara katılır, akarsularla akar, göllerde durulur, yeraltı kaynaklarında birikir. Ve suyun bu halden hale, şekilden şekle girip, yerden göğe, gökten yere dolaşıp durması devam eder. Dünyanın suyu yaratıldığı günden beri hiç yerinde durmaz. Kur'an su döngüsüne de dikkatimizi çeker ve bu harikulade işlerden ibret almamızı ister. Rüzgarı rahmetinin önünde müjdeci gönderen de yine O'dur. Böylece biz gökten tertemiz bir su indirdik. Ta ki ölmüş bir beldeyi onunla canlandıralım, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara ondan içirelim. Doğrusu öğüt alsınlar diye biz onu aralarında çeşitli şekillerde çevirip durmaktayız. Furkan Suresi 48 ve 50. ayetler arası. Bu hayret edilecek su döngüsünün en hayret edilecek yanı, gökyüzüne çıkan suyla yeryüzüne inen su miktarının değişmez bir ölçüsü olmasıdır. Bilim adamlarının yaptıkları hesaplamalara göre her saniye yerden göğe doğru yaklaşık 16 milyon ton su buharlaşıp çıkar. Ve aynı süre içinde bir o kadar su, kar, yağmur ya da dolu olarak yeryüzüne iner. İnen suyun da çıkan suyun da ölçüsü bellidir. Bu oran hiç değişmez. Güzel dünyamızın en hassas dengelerinden biri olan su döngüsüne dikkatimizi çeken Kur'an, bu döngüdeki bu değişmez ölçüye de iki farklı ayetinin nurdan parmaklarıyla işaret etmektedir. Biz gökten bir ölçüyle su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Onu gidermeye de bizim gücümüz elbette yeter. Mü'minun 18. ayet. Gökten bir ölçüye göre su indiren de odur ki ölü bir beldeye biz o suyla hayat verdik. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Zuhruf 11. ayet.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler.

0: Yeredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
15: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev al.

0: tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Reklamları dinlediniz. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala'nın.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212-621-0065.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533-656-7737. Bahçeli Evler.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 umutkervanı.org.tr.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533-315-3413.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212-569-3333 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
12: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532-293-4997 Başakşehir.
13: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212-916-2361. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546-123-1237 npmobilya.com.
14: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
15: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
16: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
17: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
18: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
19: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 11.
22: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
23: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

ağır ve inciten sözlerin açıktan söylenmesini hiç sevmez. Ancak söyleyen zulme uğramışsa o başka. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür.

Bununla beraber eğer bir iyiliği açıktan yapar veya gizlerseniz veya bir kusuru bağışlarsanız bunu yapın. Çünkü Allah da afüvdür, kadirdir. Affı çoktur. Her şeye kadir olduğu halde yine de affeder.

O kimseler ki ne Allah'ı tanırlar ne Resullerini ve o kimseler ki Allah'ı tanıdığını iddia edip Resullerini tanımayarak Allah ile elçilerini birbirinden ayırmak isterler. Ve o kimseler ki Resullerin bazısına iman ederiz, bazısını reddederiz derler. Ve böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isterler.

İşte bunlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz de kâfirler için zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık.

Allah'a ve Resullerine iman edip, o elçiler arasında hiçbir ayrım yapmayanların mükafatlarını ise Allah ileride verecektir. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Bu cahilliklerini çok görme. Nitekim daha önce Musa'dan bundan da fazlasını istemişlerdi ve Allah'ı bize açıktan göster demişlerdi. Bunun üzerine de zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Daha sonra kendilerine açık mucizeler ve deliller gelmesini müteakip, bu sefer tuttular, buzağı tanrı edindiler. Derken onlar tövbe edince bunu da bağışladık. Ve Musa'ya da onlar üzerinde aşikar bir nüfuz ve kudret verdik.

Verdikleri sözde durmalarını pekiştirmek için dağı üzerlerine kaldırdık da onlara secdelere kapanarak o kapıdan girin dedik. Bir de onlara cumartesi günü av yaparak ilahi yasağı aşmayın deyip bu hususta kendilerinden ağır teminat aldık.

0: قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir demeleri ki, kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkarcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar.

Yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı katlettik demeleri yüzünden onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar İsa'yı öldüremediler, asamadılar da. Öldürülen başkasıydı. Lakin kendilerine ona benzer gösterildi. İsa hakkında ihtilafa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur. Zanna tabi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de o, onların aleyhinde şahitlik edecektir.

0: الباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
1: Hasılı o Yahudilerden taşan bir zulüm, insanları Allah yolundan men etmeleri, kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen faizi almaları, halkın mallarını haksızlıkla yemeleri yüzündendir ki, biz kendilerine daha önce helal kılınan bazı temiz nimetleri haram kıldık ve içlerinden kafir kalanlara can yakıcı azap hazırladık.

Fakat onlardan geniş ilmi olanlar ile müminler hem sana indirilen Kur'an'a hem de senden önce indirilen kitaplara iman ederler. O namaz kılanlar, zekat verenler, Allah'a ve ahirete hakkıyla iman edenler var ya, işte onlara yarın büyük mükafat vereceğiz.

Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.

0: Durumlarını sana daha önce anlattığımız nice elçiler gönderdik. Anlatmadığımız nice elçiler de gönderdik. Allah Musa'ya da hitap ederek konuştu.
1: Rusulen mubeşşirin ve mundirin li alla yekun lin nasi ala Allah hucetun ba'da rusul ve kana Allah azizan hakima.
0: Biz o elçileri rahmetimizin müjdecileri, cezamızın habercileri olarak gönderdik. Ta ki resullerden sonra artık insanların Allah'a karşı ileri sürebilecekleri bir bahaneleri kalmasın. Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Lakin Allah sana indirdiğine şahitlik eder ki, onu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de buna tanıklık ederler. Zaten Allah'ın şahit olması bir şeyin gerçekliği için yeter de artar.

0: Onlar ki inkar eder ve başkalarını da Allah yolundan engellerler. İşte onlar haktan büsbütün sapmışlardır.
1: İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu liyagfira lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ.
0: İnkar edip zulmedenleri Allah affedecek değil. Onları cehennem yolundan başka bir yola çıkaracak da değil.

0: Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a göre çok kolaydır.
1: Ya eyyuhennâsu kad câekumur rasûlu bil hakkı min

Ey insanlar! Resulullah Rabbinizden size hakkı getirdi. Kendi iyiliğiniz için ona iman edin. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Ey ehli kitap, dininizde haddi aşmayın, taşkınlık yapmayın ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri iddia etmeyin. Meryem'in oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulü, Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir. Allah tarafından gelen bir ruhtur. Gelin Allah'a ve elçilerine iman getirin. Tanrı üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Koruyan ve yöneten olarak Allah yeter.''

0: Mesih de, Allah'a en yakın büyük melekler de, Allah'a kul olmaktan kaçınmazlar. Kim ona kulluktan kaçınır ve kibirlenirse bilsin ki, Allah yarın hepsini huzuruna toplayıp hesaba çekecektir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

İman edip iyi ve yararlı işler yapanların mükafatlarını Allah tam tamına ödeyecek, hatta lütfundan onlara hak ettiklerinden daha fazlasını da verecektir. Kulluktan kaçınıp kibirlenenleri ise can yakıcı bir azaba sokacak ve onlar Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabileceklerdir.

0: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Size açık bir nur indirdik.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ

Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise o tarafından bir rahmet ve geniş bir nimet içine yerleştirecek ve onları kendisine varan doğru yola koyacaktır.

0: senden fetva isterler. De ki, Kelale'nin, yani babası ve çocuğu olmayan kişinin mirası hakkındaki hükmünü Allah şöyle bildiriyor. Çocuğu olmayıp bir kız kardeşini bırakarak ölen bir adamın terikesinin yarısı kız kardeşine aittir. Eğer kız kardeş çocuk bırakmaksızın ölürse, tek varis olan erkek kardeş onun terikesinin tamamını alır. İki kız kardeş kalırsa, onlar erkek kardeşlerinin terikesinin üçte ikisini alırlar. Eğer varisler erkek ve kız kardeşlerden oluşursa, erkek kadın hissesinin iki mislini alır. Allah şaşırmamanız için size bunları açık açık bildiriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Maide Suresi Medine'de nazil olmuş olup 120 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya

iman edenler! Bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılındığı size bildirilenler dışında, davarların eti size helal edilmiştir. Şu kadar var ki, ihram halindeyken de av avlamak helal değildir. Allah dilediği şekilde hükmeder.

0: Ey iman edenler! Ne Allah'ın şeairine, ne şehri harama, ne Kâbe'ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara, hele hele gerdanlık takılı kurbanlıklara, ne de Rabbinin lütfunu, ihsan edeceği kazancı ve onun rızasını arzulayarak Beyt-i Haram'a yönelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıkınca isterseniz avlanın. Sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi engellediler diye bir takım kimselere karşı beslediğiniz kin ve öfke sakın sizin onlara saldırmanıza yol açmasın. Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
1: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Size şunlar haram kılındı. Kendiliğinden ölen hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen, henüz canı çıkmadan yetişip şartına uygun tarzda kestikleriniz müstesna, boğulmuş, bir şey vurularak öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanmış, boynuzlanmış yahut canavar tarafından parçalanmış olup da ölen hayvanların etleri, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanların etleri ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler. Bütün bunlar itaat dışına çıkıştır. Artık bugün kâfirler dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler. Öyleyse onlardan korkmayın, benden çekinin. İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim günaha meyletmeksizin açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, haram olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.
0: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ

Kendilerine nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, bütün temiz ve iyi rızıklar size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğrenip eğittiğiniz avcı hayvanların sizin için tutup getirdiklerini yiyiniz ve üzerlerine Allah'ın adını anınız. Allah'a karşı gelmekten sakının, çünkü Allah hesabı çabuk görür.

0: Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Ehli kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar halinde yaşamanız şartıyla, müminlerden hür ve iffetli kadınlarla, sizden önceki ehli kitaptan hür ve iffetli kadınlar da mehirlerini verip nikahladığınızda size helaldir. Kim imanı inkar ederse, bütün yaptığı işler boşa gider ve o, ahirette de ziyana uğrayanlardan olur.
1: Ya eyyühellezine amenû, idâ kumtum ilâs-salâti, fâgsilû vücûhekum ve

Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediğinizde yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedip topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da yıkayın. Cünüp iseniz tas tamam yıkanın. Boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya tuvaletten gelmişseniz yahut kadınlarla münasebette bulunmuş olup da su bulamazsanız temiz toprağa teyemmüm edin. Manen arınma niyetiyle ondan yüzlerinize ve ellerinize meshedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi temizleyip arındırmak ve size olan nimetlerini tamama erdirmek ister.

Allah'ın size lütfettiği nimeti ve sizin duyduk ve itaat ettik baş üstüne dediğiniz vakit sizden aldığı sözünüzü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah sinelerde saklı bütün sırları bilir.

0: Ey iman edenler! Hak'tan yana olup, var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin ve adalet numunesi şahitler olun. Bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz kin ve öfke sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil davranın. Takvaya en uygun hareket budur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظ۪يمٌ Allah iman edip, makbul ve güzel işler yapanları affedip, kendilerine büyük mükafat vermeyi vaat etmiştir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Kafir olup ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler.
1: Ya eyyühellezine amenudkuru ni'metallahi aleyhi.

Ey iman edenler! Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, sizi öldürüp yok etmeye teşebbüs etmişti de, o, bunların ellerini size zarar vermekten men etmişti. Allah'ın hukukuna haksızlık etmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar.

0: Allah, İsrail oğullarından kesin söz aldı. Biz onlardan, 12 boydan her birinden bir kefil olmak üzere, 12 de kefil tayin etmiştik. Allah buyurdu ki, iyi bilin ki, ben sizinle beraberim. Eğer siz namazı dikkatli bir şekilde tam tamına eda eder, zekatı verir, Resullerime iman eder, onlara sahip çıkar, Allah rızası için gerekli yerlere harcayarak, Allah'a güzel bir tarzda ödünç verirseniz, ben elbette sizin kusurlarınızı örter ve elbette sizi içinden ırmaklar akan cennete yerleştiririm. Ama kim bundan sonra nankörlük edip küfre saparsa, doğru yoldan sapmış, kendini zayi etmiş olur.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا

İşte o Yahudileri verdikleri kesin sözü bozduklarındandır ki lanetledik. Onların kalplerini katılaştırdık. Böylece onlar kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif ederler. Kendilerine tebliğ edilen hususlardan pek çoğunu unuttular. Onların pek azı hariç olmak üzere onlar tarafından devamlı olarak hainlik görürsün. Yine de sen onları affet, aldırma. Çünkü Allah iyilik edenleri sever.

Biz Nasraniyiz, Hristiyanız diyenlerden de kesin söz aldık. Fakat onlar da kendilerine tebliğ olunan derslerden birçoğunu unuttular. Bu yüzden biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek kin ve nefret bıraktık. Allah onların meslek haline getirdikleri bu işleri bir bir yüzlerine çarpacaktır.

Ey ehli kitap! Kitaptan, Tevrat'tan gizlediklerinizin çoğunu size beyan eden, birçoğunu da yüzünüze vurmayarak affeden Resulümüz size gelmiş bulunuyor. İşte size Allah tarafından bir nur ve hakikatleri açıklayan bir kitap geldi.

0: Allah onunla rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ ابْنُ مَرْيَمُ

Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. De ki, eğer Allah Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve dünyada bulunanların hepsini imha etmek istese, ona karşı kimin elinden bir şey gelir? Kim onu engelleyebilir? Doğrusu göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hakimiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir.

0: Hem Yahudiler hem de Hristiyanlar, biz Allah'ın evlatları ve sevgilileriyiz, dediler. De ki, öyleyse niçin Allah sizi günahlarınız sebebiyle cezalandırıyor? Hayır, bilakis siz onun yarattığı birer beşer topluluğusunuz. Allah dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Göklerde, yerde ve ikisi arasında olan her şeyin hakimiyeti Allah'ındır. Dönüş de ona olacaktır.
1: Ya ehlel kitabı kad ca'akum rasuluna yubayyin lekum ala fetratin minar rusul

Ey ehli kitap! Resullerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir sırada, ileride bize müjdeleyen veya uyaran hiçbir peygamber gelmedi demeyesiniz diye, size müjdeleyici ve uyarıcı elçimiz her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

Bir vakitte Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimetlerini bir düşünün. Zira O, içinizden peygamberler çıkarttı, sizi hür insanlar yaptı ve devrinizde hiç kimseye vermediğini size verdi.

Ey kavmim! Haydi Allah'ın size nasip ettiği kutsal ülkeye girin. Sakın geri dönüp kaçmayın. Yoksa hüsrana düşerek perişan olursunuz.

Ya Musa dediler, orada zorba ve güçlü bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla giremeyiz. Eğer çıkarlarsa ancak o zaman gireriz.

0: Allah'ın buyruğuna uymamaktan korkan ve Allah'ın kendilerine iman ve yakin nimeti ihsan ettiği iki yiğit çıkıp dediler ki, üzerlerine hücum edin, kapıyı tutun. Kapıyı tutup da dışarıda savaş meydanına çıkmalarını önlediniz mi, muhakkak siz galipsinizdir. İmanınızda samimi iseniz, yalnız Allah'a dayanın.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
2: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
5: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Aksa Akustik,
9: Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Hepiniz topluca Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanmayın. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu cemaatin önemidir. İnsanlar için olmazsa olmaz olan cemaat, Rabbimizin insan fıtratı için koyduğu ve insanları birbirlerine bağlayan çok önemli bir unsurdur. Gerek hak olsun, gerekse batıl olsun, bütün dava sahipleri cemaat halinde hedefe doğru ilerlerler ve ancak öyle başarılı olurlar. Her din, doktrin, ideoloji, fikri akım, felsefe, mezhep ve benzeri yapıların hepsinin kendine has cemaatsel çalışmalarıyla ve kendine has kural ve kaideleriyle yaşamlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Ve ancak cemaat halinde seslerini ve görüşlerini duyurabilmişlerdir. Rabbimiz Allah-u Teala bizlere gönderdiği ve bizleri onunla sorumlu tuttuğu İslam dini de cemaati önceleyen, cemaate önem veren ve cemaati emreden bir dindir. Çünkü bu dini yaşarken imtihan gereği olarak bazı zorluklarla, yokluklarla ve İslam düşmanlarına karşı yapacağımız mücadelelerle birlikte yaşayacağımız İslami delillerle bize haber verilmiştir. İşte bu imtihan anlarında ve alanlarında Rabbimizin kendisine kıyamete kadar izin verdiği şeytan aleyhillâne Müslümanların imtihanı kaybetmeleri için elinden geleni yapmaya çalışır. Müslümanları en çaresiz anlarında onlara çeşitli vesveseler vererek onları umutsuzluğa düşürüp yoldan çıkarmak için her yolu denemeye gayret eder. İşte bunu bilen Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri uyararak bu konuda bizleri haberdar ediyor. İblis dedi ki, şu benden üstün kıldığına bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında onun neslinden birçoğunu kendime bağlayacağım. Allah buyurdu, git. Onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt. Süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir yetkin ağırlığın olmayacaktır. Onları koruyucu olarak Rabbin yeter. İsra suresi 62'den 66. ayete kadar. Buna benzer ayetlerin tamamını Araf ve Hicr surelerinde bulabilirsiniz kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, şeytan ve dostlarına karşı kendimizi koruyabilmemiz ve onlara karşı savaşabilmemiz için cemaat olmak kaçınılmazdır. İblis ve dostları isterler ki
Müslümanlar fert fert olarak hareket etsinler. Böyle olunca da onları tuzaklarına düşürmeleri daha kolay olmuş olur. Onun için Allah Celle Celaluhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere cemaat olmamızı emrediyor. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler bunu bize açık açık haber veriyor. Yegane önderimiz ve örneğimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı olarak ümmetine cemaatleşmeyi emrederek yalnızlıktan uzak olmaları gerektiğini gündeme getiriyor. İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Yalnızlık hakkında benim bildiklerimi insanlar bilseydi, hiçbir binekli, rakip, hayvan üstünde seyahat eden kişi geceleyin tek başına yürümezdi." Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın rivayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Tek yolcu şeytandır, iki yolcu şeytandır, üç yolcu ise cemaattir." Bu konuda Said bin Müseyyep rahmetullahi aleyh der ki, şeytan bir veya iki yolcuya musallat olur. Üç kişi olursa onlara musallat olmaz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Üç kişi yolculuğa çıktığı zaman içlerinden birini kendilerine emir seçsinler." Yani cemaatini oluşturup emrini seçsinler. Muhterem Müslümanlar, dünya üzerinde yapılan geçici olan yolculuklarda bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatin önemini beyan ve emrederken, dünyadan ahirete olan hayat yolculuğunda da cemaat olmayı ve cemaatin bir emrinin olmasını gündeme getirerek şöyle buyuruyor: "Dünyanın ücra bir köşesinde bile olsa üç kişinin içlerinden birini kendilerine emir tayin etmeden yaşamaları helal olmaz." İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor: "Ömer bin Hattab radıyallahu anh Cabiye'de bize hutbe irad ederek şöyle konuştu: "Ey insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize irad buyurduğu hutbenin benzerini size irad etmek için kalkmış bulunmaktayım. Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştu: size ashabımı, sonra onların peşinden gelenleri ve sonra bunların peşinden gelenleri tavsiye ederim. Daha sonra yalan yayılacaktır. Hatta kişiye yalan yere yemin ettiği için yemin verdirilmeyecek. Yalan yere şehadet ettiği için şahitlik yaptırılmayacaktır. Dikkat! Bir erkek ve bir kadın baş başa kalmasın. Aksi halde üçüncüleri behemehal şeytandır. Cemaatten, İslam topluluğundan ayrılmayın. Tefrikadan önemle sakının. Çünkü şeytan yalnız kalanla beraberdir ve birlik olan iki kişiden daha uzaktır. Her kim cennetin mütena yerini istiyorsa cemaatten ayrılmasın. Her kimi yaptığı iyiliği kendisini sevindiriyor ve yaptığı kötülüğü de kendisini üzüyorsa işte o kimse mümindir." Temim bin Eddari der ki, "Ömer zamanında halk bina yapımında adeta yarış haline girmişti. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şöyle demişti: ey küçük Arap topluluğu, dünyadan sakının, dünyadan sakının. Durum şu ki İslam, İslam olmaz cemaat olmayınca, cemaat, cemaat olmaz emiri olmayınca, emiri de emiri olmaz emire itaat olmayınca. Kim ki topluma bilgi sahibi, fakih olan bir kimseye emir yaparsa, bu hem o hem de diğerleri için dirlik vesilesi olur. Kim de topluma bilgisiz olan bir kimseyi emir yaparsa, bu hem o hem de onlar için helak sebebi olur." Değerli Müslümanlar, cemaatin, emir seçmenin ve emire tabi olmanın önemiyle ve cemaat olmamanın tehlikesiyle ilgili
daha birçok İslami deliller vardır. Fakat şu okuduğumuz deliller bile meselenin anlamasına yeterli olsa gerek. Şu halde Rabbimizin hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılıp parçalanmayın emrinin gereği olarak her birimiz önce ülke İslam cemaatinin, sonra da dünya İslam cemaatinin oluşması için var gücümüzle çalışıp gayret etmeliyiz. Bugün yeryüzünü ifsad eden, Müslümanlara her türlü kötülüğü yapan, onlara zulmeden, işkence eden ve onları katleden dünyanın birleşmiş kafir ve müşrikleri bile Müslümanlara karşı cemaat olup kendilerine bir başkan seçebiliyorlar. Bundan dolayı da Allah onlara gücü veriyor ve rahat rahat keferelik ve fecerelik yapıp insanlara zulmedebiliyorlar. Müslümanların birleşip İslam cemaatini oluşturmamaları ve kendilerine bir baş seçmemeleri de dünyanın müstekbir tağutlarının ekmeğine yağ sürüyor ve meydanlarda rahat rahat azgınlaşmalarına da sebep oluyor. Bütün bunların son bulabilmesi ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Ve Allah'ın yardımı da ancak cemaatle beraberdir. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah'ın yardım eli cemaatle beraberdir. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın rivayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Cemaatte hoşunuza gitmeyen, tiskindiğiniz bir hal, ayrılık halinde, yani ayrıyken beğendiğiniz halden daha iyidir. Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de İslam cemaatinin oluşması için gayret ve çaba sarf eden gerçek muvahhidlerden eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzeriniz olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma. Özel FM 103.2.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaş.

0: Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir 0532 585 24 59.
1: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Nasıl ki insanın diğer canlılara karşı Mekke, Medine ve Kudüs gibi şehirlerin diğer şehirlere karşı bir üstünlüğü varsa, gün, gece ve ay gibi bazı zamanlarında diğer zamanlara karşı bir üstünlüğü vardır. Cuma günü, bayramlar ve Ramazan ayı gibi zamanlar diğer zaman dilimlerine göre daha üstün ve kutsal kabul edilir. Bundan dolayı bayramlar Müslümanlar nezdinde özellikle bir yere sahiptir. Peki, Müslümanlar tasavvurunda olması gereken bayramlara yüklenen anlam ve önemle günümüzde bayramlara atfedilen anlam ve önem arasında bağlantı hakkıyla sağlanabiliyor mu? Bu soruya olumlu cevap verebilmek maalesef mümkün gözükmemektedir. Bu sorunun olumsuz cevabı zamana yüklenilen anlamın kaybedildiğinin, modern zaman dayatmalarına boyun eğildiğinin ve çağın sunduğu yaşam tarzının tüketildiğinin bir göstergesi olacaktır. Günümüzde sadece bayramın anlam ve önemiyle ilgili bir kırılma yaşanmıyor. Bayramın kutlanış biçiminde de aynı kırılmayı görüyoruz. Hepimizin malumu olduğu üzere, modern hayatın yaşam biçimi, tüketim, konfor, haz ve eğlence üzerine kurulu. Hızlı ve hazlı yaşamın cenderesinde anı kotarma telaşında bir hayat sunumu var karşımızda. Kutsallık, günümüzde yaşamın belirleyicisi olmaktan çıkmıştır. Netice itibarıyla yaşanan zamanlar modern dünyanın bize sunduğu cazibeli hayatın belirleyiciliğinde şekilleniyor. Günümüzde maalesef Müslümanların anlam dünyasında çok derin manaları ihtiva eden bayramlar da bu şekillenmenin etkisinde kalmıştır. Günümüzde bayramın kutlanış biçiminde iki önemli sapma göze çarpmakta. Birincisi bayramın tatil olarak algılanmasıdır. İkincisi ise bayramın seküler eğlence mantığı içerisinde değerlendirilmesi. Bayramlar tatile ya da eğlence zamanına indirgendiği için Müslümanca yaşam adına elimizdeki imkanlar bir bir yok edilmiş oluyor. Tatili bayramların asıl gayesinin yerine ikame etmek, bu zamanların derinliğine yönelik hiçbir katkısı yok. Sıla-i Rahim'in esas olduğu bu zamanları tatil için fırsata dönüştürmek yabancılaşmanın vardığı noktayı gösterir. Bu durum tatilin formuyla değil, ontolojik varlığıyla alakalı bir sapmadır. Bayramlarda bir güzel servis edilen İslami tatil gibi kavramlarında böyle bir ontolojik sapma yaşadığını bilmemiz gerekiyor. Aynı durumu bayramın eğlenceye fırsat oluşturması için de söyleyebiliriz. Eğlence günümüz dünyasının insanı saran ve ruhunu daraltan hayat koşturmasından bir kaçıştır. Bu kaçış için bayramların fırsat olarak kullanılması bayramın asıl amaç ve mahiyetinin göz ardı edilmesine neden oluyor. Modern çağda oruç ayı, bayram günleri gibi zamanlar bize zamanı Müslümanca yaşamak için imkan oluşturmakta. Yoksa Müslümanların modern hayatın cazibesi, lüks ve konforun vazgeçilmezliği karşısında kendini koruyabileceği bir alanı yok. Günümüz sapmaları karşısında Müslümanların sığınağı kutsal zaman ve mekanlardır. Bayramları bu pencereden değerlendirip bu şuur ve hassasiyetle ifa etmemiz gerekir. Şunu da unutmamak gerekir ki, bu vurdum duymazlık ve yozlaşma devam ettiği sürece kaybedilmemiş son mevzilerimiz de düşebilir. Muhammed Esiroğlu, Milli Gazete.

Eski bayramların insanı ya da eski insanların bayramı. Allah bütün yaratılmışları belli bir mertebe ve hiyerarşik sistem içerisinde şekillendirmiştir.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Aksa Akustik.
10: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net.
15: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
1: Özel FM.
16: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntarihan

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

Hazreti Peygamber hicretin 8. senesinin Cemaziyel Ula ayında Mu'tiye bir birlik gönderdi. Onlara Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin etti. Zeyd öldürülürse bu takdirde Cafer bin Ebu Talip kumandandır. Cafer de öldürüldüğü takdirde kumandan Abdullah bin Revaha'dır dedi. Böylece halk hazırlık yapıp sonra çıkmaya başladılar. 3000 kişiydiler. Çıkış anları yaklaşınca halk Hazreti Peygamber'in tayin ettiği kumandanlarla vedalaştı. Abdullah bin Revaha veda anında ağladı. "Ey Revaha oğlu, seni ağlatan nedir?" dediler. Abdullah, "Vallahi dünyayı sevdiğimden veya sizden ayrılmak istemediğim için ağlamıyorum. Fakat Hazreti Peygamber'in sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme uğramayacak olsun. Bu Rabbinin üzerine aldığı kesin borçtur." ayetini okuduğunu duydum. "Öyleyse cehenneme gireceğim kesin. Fakat oradan nasıl çıkacağımı bilemiyorum," dedi. Halk da, "Allah sizinle beraber olsun. Sizleri esirgesin ve sağ salim olarak geri getirsin," diye dua ettiler. Abdullah bin Revaha da, "Fakat ben Rahman'dan geri dönmek değil, bağışlanma ve vücudumda geniş bir yara açıp köpüklü kan fışkırtan bir kılıç darbesi veya kana susamış bir kimsenin eliyle ciğerimi ve iç organlarımı yaran bir süngü vuruşunu dilerim. Öyle ki mezarımın yanından geçenler, Allah rahmet etsin, büyük bir kahramandı ve iyi bir yolda gitti," desinler anlamında bir şiir okudu. Sonra Hazreti Peygamber'e gidip vedalaşırken, "Allah sana yardım etsin. Musa'ya verdiği sabır ve metaneti sana da versin. Ben sende büyük bir hayır görüyorum ve Allah biliyor ki ben basiretli bir kimseyim. Sen gerçekten Allah'ın

Allah'ın Resulüsün. Kader, sana inanmayan ve senin hayrından uzak kalan kimseye ihanet etmiştir anlamında bir şiir daha söyledi. Sonra ordu yola çıktı. Hazreti Peygamber orduyu uğurladı. Abdullah bin Revaha, hurmalıkta veda ettiğim, uğurlayanların en hayırlısı ve en hayırlı dost olanın üzerine selam olsun anlamında bir beyit daha söyledi.

sahabe ordusu Ma'an'a vardı. Orada Herakl'in Rumlardan 100 bin kişiyle Belka nahiyesindeki Me'ab'a geldiğini ve Malik bin Zane'nin kumandası altında Lahm, Cüzam, El-Kain, Behra ve Beli kabilelerinden de 100 bin kişinin ona iltihak ettiğini öğrendiler. Orada iki gece kaldılar ve Hazreti Peygamber'e bir mektup yazarak Hazreti Peygamber'i durumdan haberdar ettiler ve ne emrettiğini sordular. Abdullah bin Revaha ise, "Arkadaşlar, siz şehit olmak için çıktınız. Biz sayımızla savaşmıyoruz. Silahlarımızla da savaşmıyoruz. Biz Allah'ın bize ihsan ettiği bu din sayesinde savaşıyoruz. İlerleyin. Şüphesiz Allah iki şeyden birini verecektir. Ya galip ya da şehit olacağız. Bunların ikisi de güzeldir," dedi. Bunun üzerine "Vallahi doğru söylüyor," dediler ve ilerleyerek Belka sınırına girip Herakl'in Rum ve Araplardan oluşan ordusuyla Meşarif adlı köyde karşılaştılar. Düşman iyice yaklaşmak istedi. Fakat Müslümanlar Mute'ye çekilerek orada savaşa hazırlandılar. Sağ kanada Beni Uzre kabilesinden Kutbe bin Katade'yi, sol kanada Ensar'dan Abaya bin Mali'yi kumandan yaparak savaşa başladılar. Zeyd, düşman mızrakları altında can verinceye kadar Hazreti Peygamber'in sancağını bırakmadı. Sonra Cafer bayrağı aldı. Savaş onu kurtulmayacak şekilde pençesini alıncaya kadar savaştı. Sonra Şakra adındaki atından inerek onu düşman eline geçmesin diye öldürdü. Ve şehit oluncaya kadar düşmanla çarpıştı. Cafer, İslam tarihinde atını düşmana geçmesin diye ilk defa öldüren zattır.

Zeyd bin Erkam şöyle anlatıyor. Ben Abdullah bin Revaha'nın elinde yetişen bir yetimdim. Mu'te seferinde beni terkisine alarak götürdü. Allah'a yemin ederim ki o gece sabaha kadar şiirler okudu ve devesine hitaben de beni günlerce uzaktan savaş meydanına götürünce artık sana başka bir yolculuğu teklif etmeyeceğim. Çünkü benim arzum Allah yolunda şehit olup ailemin yanına bir daha dönmemektir. Kardeşlerim dönerken beni Şam ülkesinde toprağa verip kimsesiz ve yalnız bırakmaları tek dileğimdir. İşte o zaman arkamda bahçe, servet ve saman kalmış umurumda değildir diye bir şiir okudu. Ben bunu duyunca ağladım. Beni kamçısıyla dürterek, "Neden ağlıyorsun? Sen sağ salim evine döndükten sonra Allah'ın bana şehitlik vermesinde senin ne zararın var?" dedi.

Cafer şehit edildikten sonra Abdullah bin Revaha sancağı aldı. Atını sürdü ve biraz durakladıktan sonra "Ey nefis! Yemin ettim, sen ineceksin. Evet, ya ineceksin veya mecburen indirileceksin." Halk toplanmış, hengame başlamış ve cennet kapıya gelmişken "Ne diye geri tepiyorsun? Sen uzun zamandır rahat ediyordun. Sen ancak çürümüş bir torbada bulunan bir su damlasısın. Ey nefis! Eğer öldürülmezsen kesinlikle öleceksin. İşte ölüm değirmenidir, dönmektedir. Neyi temenni ettiysen bu sana verildi. Eğer giden iki arkadaşının yaptığını yaparsan hidayet olunursun" anlamında bir şiir okuduktan sonra atından indi. O sırada amcası oğlu ona üzerinde biraz et bulunan bir kemik vererek "Birkaç gündür çok yoruldun, bir şey de yemedin. Şunu ye de ayakta durabilesin" dedi. O kemiği alıp yemeye başladı. Fakat savaş gürültüsünü duyunca "Sen hala dünyadasın" deyip kemiği attı ve kılıcını alıp fırladı. Şehit düşünceye kadar savaşa devam etti.

Ben sanki şu anda Cafer'e bakıyorum. Atından indi, sonra Şakra adlı atını öldürdü. Sonra şehit düşünceye kadar savaştı ve ne güzeldir cennet. Onun yaklaşması ne hoştur. Havası güzel, içecekleri serindir. Rumlar da soyu sopu belli olmayan bir millettir ve azaba uğramaları yaklaşmıştır. Onlarla karşılaştığım zaman onları vurmak boynumun borcudur anlamında şiirler okuyordu. Zeyd bin Hattab Yemame gününde ordunun bayrağını taşıyordu. Müslümanlar kaçtılar. Beni Hanife kabilesi onlara galip geldi ve İbn Hattab askerlere, "Siz ne biçim asker ve ne biçim piyadesiniz? Allah'ım, arkadaşlarımın kaçmalarından dolayı senden özür dilerim ve Müseylime ile Muhakkem bin Tufeyl'in uydurduklarından da sana sığınırım." dedi ve düşman saflarına dalarak şehit oluncaya kadar savaştı. Elinden düşen bayrağı Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim aldı. Müslümanlar Salim'e, "Savaşı iyi idare edemeyeceğinden korkuyoruz." dediler. O da, "Eğer ben dediğiniz gibi beceriksizsem, öyleyse iyi bir Kur'an temsilcisi de değilim." dedi. Zeyd bin Hattab hicretin 12. yılında şehit oldu. Hazreti Ebubekir, irtidad eden Müseylime ve Yemame halkını cezalandırmak için asker gönderdi. Sabit bin Kays da onların içindeydi. Müseylime ve Beni Hanife kabilesiyle karşılaştıklarında Müslümanlar 3 defa yenildiler. Sabit ve Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim, "Biz peygamberle beraber bu şekilde savaşmıyorduk." dediler ve başladılar kendilerine çukur kazmaya. O çukurlara girdiler ve şehit düşünceye kadar savaştılar. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor. Abbad bin Bişr bana, "Ey Eba Said, bu gece rüyamda gördüm ki gök benim için açıldı, sonra da benim üzerime kapandı. Bu eğer Allah dilerse şehadet mertebesidir." dedi. Ben de, "Hayır olsun, sen güzel bir rüya görmüşsün." dedim. Yemame gününde ona baktım. Ensara, "Kılıç kınlarını kırın ve bir tarafa ayrılın." dedi. Böylece 400 ensari ayrıldı. Aralarında ensardan olmayan kimse yoktu. Başlarında Abbad bin Bişr, Ebu Dücane ve Bera bin Malik vardı. Böylece Müseylimetül Kezzab'ın bahçesinin kapısına geldiler. En şiddetli savaşı yaptılar. Abbad bin Bişr şehit düştü. Üzerinde birçok darbe vardı. Onu ancak cesedinde bulunan bir alametle tanıdılar. Yemame gününde ilk yara alan Ebu Akil el-Üneyfi'ydi. Ona bir ok atıldı ve ok tam iki omuzlarıyla kalbi arasına isabet etti. Fakat öldürücü bir noktaya rastlamadı. Ok çıkarıldı. Onun sol tarafı gevşedi. Bu hadise günün evvelinde oldu ve onu eşyalar ve çadırlarının yanına çektiler. Savaş kızışınca Müslümanlar kaçtılar. Eşyalarını geçtiler. Ebu Akil de yarasından dolayı zayıf bir durumdaydı. Ma'an bin Adi'nin ensarı, "Allah'tan korkunuz, Allah'tan korkunuz, düşmana dönün." diye çağırdığını duydu. Bunun üzerine ensar birbirlerine, "Bir tarafa ayrılın." diye bağırıştılar ve teker teker ayrılıp bir araya toplandılar. Ma'an önlerine geçti. O sırada Ebu Akil de onlara katılmak istedi. Ona, "Sende savaşacak güç kalmadı." dedim. "Beni çağırıyorlar, görmüyor musun?" dedi. Ben de ona, "Ey ensar diyorlar, ey yaralılar demiyorlar." dedim. O da, "Ben ensardan olduğuma göre sürünerek de olsa onlara katılmalıyım." dedi ve belini bağlayıp kalktı.
kılıcını sağ eline alarak "Ey Ensar, Huneyn günündeki gibi dönün!" diye bağırdı. Ensar ordunun önüne geçip düşmana korkunç bir saldırı yaptılar. Onları bahçenin duvarına kadar sürüp sıkıştırdılar. Bundan sonra iki taraf arasında yalın kılıç savaşı başladı. Bir ara Ebu Akil'i gördüm. Sol kolu omzundan kopup yere düşmüştü. 14 yerinden yaralanmıştı ve hepsi de çok ağırdı. Bu sırada Allah'ın düşmanı Müseylime de öldürüldü. Ebu Akil'in yanına geldiğimde son anını yaşıyordu. "Ey Ebu Akil!" diye seslendim. Peltek bir dille "Buyur!" dedi ve hemen "Kim galip geldi?" dedi. "Müjdeler olsun, Allah'ın düşmanı gebertildi!" dedim. Bunun üzerine parmağını semaya doğru kaldırıp Allah'a hamd etti ve ruhunu teslim etti. Medine'ye döndükten sonra babama olanları anlattım. Babam, "O daima şehadet istiyordu. Ben onu tanıdığımdan beri o, ashabın büyüklerinden ve ilk Müslümanlardan sayılırdı," dedi.

Enes şöyle anlatıyor. Yemame gününde halk kaçtığında Sabit bin Kays'a "Ey amca, görmez misin bunlar ne yaptılar?" dedim. Baktım ki Sabit kendi bedenine koku sürüyordu. Bana "Biz peygamberle beraber bu şekilde savaşmıyorduk. Siz düşmanı kötü alıştırmışsınız. Ey Allah'ım, ben bu Müslümanların kaçışından ve ötekilerin de uydurduklarından teberri ediyorum," dedi. Sonra kalkarak savaşmaya başladı ve şehit oldu. İkrime bin Ebi Cehil falan günde atından indi. Halid bin Velid ona "Atından inme. Çünkü senin öldürülmen Müslümanlara çok ağır gelecektir," dedi. Fakat o "Ey Halid, yakamı bırak. Senin İslam'a hizmetin çoktur. Ben ve babam Ebu Cehil ise biz bütün insanlardan daha fazla peygambere düşmandık. Böylece şehit düşünceye kadar düşman saflarında ilerledi." İkrime bin Ebi Cehil Yermük gününde düşmanlara "Birçok savaşta peygambere karşı savaştım. Bugün ne diye sizden kaçayım? Bu imkansız bir şey," dedikten sonra "Kim ölüm üzerinde beyat eder?" diye bağırdı. Amcası El-Haris bin Hişam, Dirar bin Ezver ve Müslümanların ileri gelen kahramanlarından 400 kişiyle ölüm üzerine biatlaştı ve Hazreti Halid'in çadırının önünde savaşa başladılar. Hepsi yaralar aldı ve onlardan birçok kimse de şehit oldu. Şehit olanlar arasında Dirar bin Ezver de vardı. Ertesi gün sabahleyin yaralı olarak İkrime'yi Hazreti Halid'e getirdiler. Hazreti Halid İkrime'nin başını dizine koydu. Bu esnada Amr bin İkrime'yi de getirdiler. Onun başını da ayağının üzerine koydu. Onların yüzlerinden toprağı sildi, ağızlarına su damlatmaya başladı. Bu sırada İkrime Hazreti Ömer'i kastederek "İbnül Hantem'e şehit olmayacağımızı söylüyordu," dedi. Ammar bin Yasir Sıffin'de savaşıyordu. Fakat şehit olmadığı için Hazreti Ali'ye geldi ve "Ey müminlerin emiri, bugün şehit olmayı umuyordum. Fakat Allah nasip etmedi," dedi. Ali de ona "Böyle yapma," dedi. Ammar sözünü 3 defa tekrar etti. Sonra ona biraz süt getirildi. Onu içtikten sonra "Hazreti Peygamber bu sütün dünyada içtiğim son içecek olacağını bana söylemişti," dedi ve sonra savaşmaya başladı. O gün şehit oldu.

Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Berâ bin Malik'in yanına girdim. O şarkı söylüyordu. Ona, Allah sana şarkıdan daha hayırlısını vermiştir dedim. Bana, yatağımın üzerinde öleceğimden mi korkuyorsun? Hayır, Allah'a yemin ederim öyle olmayacaktır. Allah beni şehitlik mertebesinden mahrum bırakmayacaktır. Ben tek başıma Allah rızası için düşmandan 100 kişiyi öldürdüm. Ortaklaşa öldürdüklerim de ayrıdır dedi. Fars memleketinde Akabe Savaşı'nda İslam ordusu savaş meydanından geri çekildi. Berâ atına bindi ve adeta sürülüyordu. Sonra arkadaşlarına düşmanlarımıza adet olarak gösterdiğimiz ne kötü bir şeydir dedi ve düşmana hücum etti. Allah Müslümanlara zafer nasip etti. Berâ da o gün şehit düştü. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Osman bin Maz'un şehit olmaksızın öldüğünde gözümden düştü ve şu kişiye bakınız ki hepimizden daha fazla bir şekilde dünyadan vazgeçmişti. Halbuki yatağında ölüyor da şehit olmuyor dedim. Böylece Osman bin Maz'un'un mertebesi benim gözümden düşmüş bulunuyordu. Ta ki Resulullah vefat edinceye kadar. Hazreti Peygamber vefat edince hayret edilecek bir şey. Bizim en hayırlılarımız yataklarında ölüyorlar dedim. Sonra Ebu Bekir vefat etti. Onun hakkında da hayret edilecek bir şey. Bizim en hayırlılarımız yataklarında ölüyorlar dedim. Ve bundan sonra Osman bin Maz'un'un mertebesi benim kalbimde tekrar eski mertebesine yükseldi.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
7: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. bırakabilirsin.org Yeşilay.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Üçüncü özellik. Yönetici kadro İslam devletinin doğuşunu belirliyor. Mübarek Furi'nin biat konusunda değerli fikirlerine dönelim. Bu haber Kureyş'in kulağına ulaştığında çok büyük bir yankı yaptı, sarsıntı ve üzüntüye sebep oldu. Çünkü onlar böyle bir biatın canları ve malları için ne gibi sonuçlar doğuracağını çok iyi biliyorlardı. Çok geçmeden Mekke müşriklerinden bir heyet bu anlaşmaya olan şiddetli kınamayı sunmak için Yesrib halkının kaldığı çadır kampa yöneldiler ve "Ey Hazreçliler, dostumuzu Resulullah Aleyhisselam'ı kastediyorlar, aramızdan çıkarmak için geldiğiniz ve bizimle savaşmak üzere ona biat ettiğiniz haberi bize ulaştı. Allah'ın adına yemin olsun ki sizin yüzünüzden bizimle diğer Araplar arasında savaş çıkması kadar bizi hiçbir Arap boyu kızdıramaz," dediler. Hazrec'in müşrikleri bu biat hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Her şey gece karanlığında ve tam bir gizlilik içerisinde olmuştu. Onun için müşrikler Allah'a yemin ederek "Hiçbir şey yoktur, ne olup bittiğini bilmiyoruz," deyip söylenmeye başladılar ve Abdullah bin Ubey bin Selul'un yanına gittiler. O da "Bu batıldır, böyle bir şey yoktur, benim kavmim böyle bir şey yapmaz. Yesrib'de olsaydım kavmim böyle bir şey yapmadan önce bana danışırlardı," dedi. Müslümanlarsa birbirlerine bakındılar ve susmayı tercih ettiler. İçlerinden hiçbiri olumlu veya olumsuz konuşmadı. Bunun üzerine Kureyş liderleri müşriklere inanarak geldikleri gibi geri döndüler. Mekke liderleri döndüklerinde bu haberin yalan olduğuna aşağı yukarı inanmışlardı. Fakat emin olabilmek için boş durmadılar. Gelen haberleri dinlemeye, araştırmayı çoğaltmaya ve konu üzerinde önemli durmaya devam ederek sonunda biatın gerçekten de yapılmış olduğunu gördüler. Bu da şöyle oldu. Hacılar vatanlarına dönmek üzere yola çıktıktan sonra Kureyş süvarileri Yesriblileri takibe başladı. Fakat iş işten geçmişti. Ancak Sa'd bin Ubade ile Münzir bin Amr'ı görebildiler ve onları takibe başladılar. Münzir onları atlattı. Fakat Sa'd'ı yakaladılar. Bineğinin kayışıyla ellerini boynuna bağladılar. Vura vura, sürükleye sürükleye ve saçlarından çeke çeke Mekke'ye getirdiler. Mut'im bin Adi ve Haris bin Ümeyye gelerek onu müşriklerin elinden kurtardılar. Çünkü Sa'd Medine'de onların kervanlarına kolculuk yapıyor ve onları yönlendiriyordu. Ensar Sa'd'ı kaybettiklerini anlayıp hücum için tam karar aldıklarında Sa'd yanlarına çıka geldi ve hep beraber Medine'ye döndüler. 1. Kureyş şeytan çarpmış gibi harekete geçti ve Hazrec'in çadır kampına geldi. Müşrikler Allah'ın adına yemin ederek bir şeyden haberleri olmadığını söylediler ve söyledikleri doğruydu. Abdullah bin Übey de kavminin kendisine danışmadan böyle bir iş yapamayacaklarını söyleyerek olayı tamamıyla reddetti. Doğru söylüyordu fakat aynı zamanda da yalancıydı. Planlaması yapılan gizli inkılabın sırlarının uğrunda başlar gitse bile açığa vurulamayacağını bilmiyordu. Burada konuyla ilgili olarak aklımıza şu soru geliyor. Kureyş olayla ilgili haberi araştırırken ve Müslümanlar susarken, müşrikler bu iddianın yalan olduğunu büyük yeminler ederek söylerken, niçin Resulullah Aleyhisselam Mekke'de devletini ve ittifakını ilan etmedi? Cevap açık ve kolaydır. Fakat maalesef bundan alınması gereken ders ve ibretler İslami hareketin gençlerinin gözünden kaçmaktadır. Sorunun cevabı şudur. Böyle bir şeyi ilan etmek için şartlar müsait değildi. Genel olarak Mekke müşriklerinin güçleriyle Müslümanların güçleri kıyas edilecek olsa, Müslümanların güç olarak daha zayıf oldukları görülürdü. Küfür devletine karşı savaş ilan etmek veya İslami devletin kuruluşunu ilan etmek, bunların hepsi sağlam ve düzenli bir hareket planı içerisinde yönlenen Müslüman cemaatin sahip olduğu imkanlara bağlıdır. Bu gibi durumlarda kesinlikle duygular ve tepkilerle hareket edilemez. Yönetici kadronun uygun şartları göz önüne alarak verdiği kararlar doğrultusunda hareket edilir. Onun için İslami hareket gençlerinden istediğimiz, genel şartların gerektirdiği durumlara göre mücadelenin ve mücadelenin tabiatının ilan edilmesini yönetici kadrolarına bırakmalarıdır. Bu ders bize iki noktayı belirlemektedir. Birinci nokta, İslami devletin doğuşunu belirleyecek olan merci yönetici kadrodur. Tabanı oluşturanlar değildir. Kendi yerleri içinde veya dışında her iki halde de durum böyledir. Bu meselede herhangi bir gecikme söz konusu olduğunda çoğu zaman yönetici kadro korkaklık ve inhirafla suçlanmaktadır. Örneğin bazı Müslüman gençler yapılan inkılap hareketlerinin kimliği ilan edilmedikçe İslami bir inkılabın, İslami bir hareketin olabileceğini ve İslami bir devletin kurulabileceğini düşünememektedirler. Böyle bir inkılabın yapılabilmesi için o inkılabın kimliğinin açıkça ortaya konulmasının vacip olduğu, bunun hak ve cesaret olduğu görüşündedirler. Fakat siyasi menfaatler bazı zaman bu inkılabın kimliğinin ilan edilmesini aylarca, hatta senelerce geciktirebilir. Bu gençler aslında özgürlüklerini ve hareket serbestliklerini tehlikeye atacak biçimde kendilerini ortaya koymayan dava adamlarının bu politik davranışlarını İslam'dan sapma olarak görmektedirler. Bu yanlış bir düşünce ve haksız bir ithamdır. Böyle bir itham yapmadan önce onların içinde bulundukları şartları çok iyi değerlendirmek gereklidir. Oysa bunun için uygun şartların oluşmasını beklemek ve sabırlı olmak gereklidir. Resulullah Aleyhisselam da bu plan çerçevesinde hareket ederek ilanı erteledi. Mekke müşriklerinin şerri altında zaten böyle bir fırsatı bulamazdı. Kureyşlilerin duydukları haberden emin olmak için yaptıkları ısrarlar karşısında Müslümanlar güç durumda kalmalarına rağmen sır vermemişlerdir. Eğer bu durum ilan edilseydi, Kureyş ve onun yanındaki müşrik hacılar bu 70 Müslümanın hepsini keser ve yeryüzünde İslam diye bir şey kalmazdı. İslami hareket herhangi bir yerde kimliğini ilan ettiği takdirde her yönden düşman işgali altında kalacağını ve sonunun getirileceğini düşündüğünde böyle bir girişimde bulunmamalıdır. Hama tecrübesi İslami cihat hareketi için çok büyük bir derstir. İslami hareketin uygun olmayan şartlarda kafir otoriteye karşı direkt savaş ilan etmesi şehrin harabeye dönmesine ve binlerce kişinin yok olmasına sebep olmuştur. İkinci nokta. 1. Yönetici kadronun bazı şeyleri taraftarlarından gizlemesi onların bazı ithamlara muhatap olmalarını gerektirmez. Hatta zahirde bizim için uygun şartların oluştuğu kabul edilse bile durum böyledir. Peygamber Efendimizin hayatında Ebu Bekir ve Ali radıyallahu anhümden başka muhacirlerden hiçbir Müslümanın biat meselesini bildiklerine dair bir malumat görmüyoruz. Böyle bir buluşma ve böyle bir biatın onlara duyurulması gerekli değildi. Bu biatın ışığı altında kendilerine yeni görevler verilmişti. Meseleyi sonradan öğrenmeleri, muhacirleri sır saklama konusunda daha da bilinçlendirmiştir. Rivayetler, belli bir müddet sonra Medine'de durum istikrara kavuştuğunda Resulullah Aleyhisselam'ın "Şüphesiz ki Allah sizlere güvenle oturacağınız bir yuva ve kardeşler ihsan etti. Gruplar halinde oraya yönelin" kavliyle muhacirlere durumu bildirdiğini zikretmektedirler. Öyleyse Resulullah Aleyhisselam muhacirler için Yesrib'e hicret kapısını açmaya karar verdikten sonra kendilerine durum bildirilmiştir. 2. Rivayetler haberin yayılmasıyla zor sonuçların ortaya çıktığını belirtmektedirler. Örneğin haberin yayılması Sa'd radıyallahu anh'in esir düşmesine sebep olmuştur. Eğer Allah'ın lütfu keremi olmasaydı Sa'd öldürülebilirdi veya örgütün ve biatın sırlarını tam olarak Kureyş'e nakledebilirdi. Sa'd'ın serbest bırakılması ancak Kureyş'in yüksek makamlarının girişimiyle olmuştur. Tehlikelerin daha da fazla olabileceğini düşünebiliriz. Eğer Cenab-ı Allah Sa'd'ı geri döndürmeseydi, onu kurtarmak için Ensar hücum edebilirdi. Bunun da neticeleri çok vahim olurdu. Aynı şekilde Sa'd'ı korumak için Resulullah Aleyhisselam'ın ve Müslümanların olaya müdahale etmediklerini görüyoruz. Çünkü böyle bir hareket Müslümanlarla Hazreç arasında biat olduğunu ortaya çıkarırdı. Bu aynı zamanda Müslüman gençlere bir derstir. İslami hareketin yönetici kadrosu çok zor şartlar altında Müslümanlara yardımdan geri kaldığı zaman hemen ithamlara maruz bırakılmamalıdır. Çünkü böyle bir davranışta Müslümanların büyük bir menfaati söz konusu olabilir. İslami hareket cihat çizgisinde davanın menfaati gereği menfaatleri aynı düşmana karşı birleşen komşu bir devletle sulh yapmıştır. Bu sulhun tabiatı gereğince de bu devlet harekete silah ve eğitim yardımı yapmış ve topraklarında hareket imkanı sağlamıştır. Bu anlaşmaların esaslarından biri ve bu devletin İslami hareketten menfaati de hareketin bu devletin iç işlerine karışmamasıdır. İslami hareketin temennisi, kardeşlerinden hiçbirine bir kötülük dokunmaması olduğu halde anlaşma tam bir güvenle uygulandı. İslami hareket başka bir yerde, plandaki bir menfaat ve imkanlardaki yetersizlik yüzünden, mensuplarından hiçbirinin direkt olarak korunmasına karışmayabilir ve böyle bir girişimle onlarla arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmama zorunda kalabilir. Böyle bir uygulama İslami harekete bir zarar getirmez ve onu küçük düşürmez. İslam cemaatinin menfaati daima ferdin menfaatinin üstündedir. 3. Sa'd'ın da rivayet ettiği gibi Sa'd'ı cahiliye prensiplerinin kurtardığını görüyoruz. Sa'd şöyle rivayet ediyor. Allah'ın adına yemin ederim ki onların ellerindeydim ve beni sürüklüyorlardı. İçlerinden bir adam bana acıdı ve yazıklar olsun sana. Kureyş'ten hiçbir kimseyle aranda bir antlaşma ve civar ahdi yok mudur dedi. Ben de Allah adına yemin ederim ki vardır. Cübeyr bin Mut'im bin Adi'nin kervanını himayem altına alır, onları memleketimde kendilerine zulmetmek isteyenlerden korurdum. Haris bin Harp bin Ümeyye'yi de dedim. O da öyleyse ne duruyorsun? Bu iki adamın isimlerini çağır ve onlarla arandaki antlaşmayı hatırlat dedi. Ben de onun dediğini yaptım ve bu adam onları bulmaya gitti. İkisini de Kabe'nin yanındaki mescitte buldu ve onlara ''Şu anda Mekke Vadisi'nde dövülen Hazreçli bir adam sizin isminizi çağırıyor ve aranızda bir civar ahdi olduğunu söylüyor.'' dedi. Onlar da ''Kimdir o?'' diye sordular. ''Sa'd bin Ubade'' dedi. Onlar da ''Vallahi doğru söylüyor. O bizim ticaret kafilelerimizi himaye eder ve memleketinde zulmedilmekten korurdu.'' dediler. Sonra Sa'd'ı ellerinden kurtardık ve gitti dedi. Öyleyse genel menfaatinden ve ana prensiplerinden taviz vermediği müddetçe İslami hareketin gençlerini kurtarmak için herhangi bir prensip, kanun ve örften yararlanmasında bir sakınca yoktur. Dördüncü özellik: Soğuk Harbin Başlaması. Sa'd'ın tutuklandıktan sonra serbest bırakılması üzerine Kureyş şairi Dırar bin Mirdas şöyle dedi. Güçlü Sa'd'a yetiştim ve onu esir ettim. Münzir'e de yetişseydim bana şifa olurdu. Eğer onu bulsaydım kanlar yarasını aşar, kanı dökülüp alçaltılmaya layık olurdu. Hasan bin Sabit de Dırar'a cevap olarak ne Sa'd'da ne Münzir'de değilim. Kavmin kinini içinde sakladıktan sonra ayakları gömülerek ölen koça benzeme, hiçbir çukura razı olmadıktan sonra. Kureyş patlamak üzere olan İslami hareketin fitilini tutmuştu. Eğer Sa'd serbest bırakılmasaydı iki grup arasında her an bir savaş patlak verebilirdi. Başlangıçta tehditler yağmaya başlamış, Müslümanlar da bunu karşılıksız bırakmamışlardı. Hassan'ın şiiri bu soğuk harbin başlarında verilen ilk karşılıklardandı. Öyle bir milletiz ki bize kasideler ihda eden, Hayber ehline hurma sermaye veren gibidir. Hayber hurması ile meşhurdu. Onun için Hayber ehline hurma sermaye vermek hiçbir şey yapmamak anlamına gelirdi. Burada da mecazi olarak bu anlamda kullanılmıştır. Yani biz öyle bir milletiz ki hiç kimsenin övgüsüne ihtiyacımız yoktur anlamına gelir. Propagandanın kılıçtan keskin olduğu ilk anlardan itibaren İslam propaganda organları hazırdılar. Bütün bunlar olup biterken Resulullah Aleyhisselam antlaşma kendisiyle olmasına rağmen tarafsız kalıyor, hiçbir girişimde bulunmuyordu. Hala Mut'im bin Adi, onun oğlu Cübeyr bin Mut'im ve kardeşlerinin himayesindeydi. Cübeyr aynı zamanda Sa'd'ı da himayesi altına aldı. Resulullah Aleyhisselam tam bir hazırlık yapılmadan yan savaşlara girmek istemiyordu ve İslam devleti kurulana kadar savaşı ve kan dökmeyi ertelemeyi başardı. Bu merhalede İslami hareket için bundan büyük bir hedef var mıdır? Mümkün olduğu kadar az kan dökülerek İslam devletinin kurulması sağlanmış ve hiçbir siyasi antlaşma, cahiliye örfü ve yeryüzü kanunu bırakılmaksızın bu hedefin gerçekleştirilmesi için kullanılmıştır. Beşinci özellik: yer seçimi, hicret ve gizlice toplanma. İbn İshak şöyle diyor: Allah-u Teala savaş için izin verince Resulullah Ensar'dan bir grubun kendisine biat etmeleri üzerine Mekkeli Müslümanların Medine'ye hicret etmeleri için emir verdi. Şüphesiz ki Allah sizlere güvenle oturacağınız bir yuva ve kardeşler ihsan etti. Gruplar halinde oraya yöneliniz dedi. Resulullah Aleyhisselam Mekke'de kalıp Medine'ye hicret etmek için Rabbinin iznini beklemeye başladı. Resulullah Aleyhisselam buna benzer bir sözü Müslümanları Habeşistan'a hicrete davet ettiğinde söylemişti. Orada yanında hiç kimsenin zulme uğramadığı bir hükümdar vardır. Bugünse şüphesiz Allah sizlere güvenle oturacağınız bir yuva ve kardeşler ihsan etti. Bu iki söz ve iki merkez arasındaki fark açıktır. Bölge olarak Habeşistan'ın uzak olduğunu görüyoruz. O günkü şartlara göre Arap muhiti ve topraklarından uzak olduğu için İslam devletinin kuruluşuna merkez olabilecek bir özelliğe sahip değildi. Ne kadar kuvvetlenirse kuvvetlensin, devlet sadece muhacirlere has olarak kalacak, düşmanla mücadele hareketi felce uğrayacaktı. Fakat Medine, az da olsa Mekke'den uzak olmasına rağmen Mekke'ye göre çok hassas bir bölgede bulunmaktaydı. İktisadi olarak Mekke'yi çıkmaza sokabilirdi. Çünkü Kureyş kafilelerinin yolu oradan geçmekteydi. Ticaret ise Kureyş'in hayatının temelini oluşturuyordu. Bununla birlikte aynı ortam içerisindeydiler. Bu ortamda Arapların İslam saflarına davet edilmeleri ve onların bu daveti kabul etmeleri mümkün olabilirdi. Müslümanlar Habeşistan'da değişmesi her an mümkün olan adil bir hükümdara dayanıyorlardı. Bu hükümdarın değişmesi Müslümanları çok büyük bir tehlikeye sokabilirdi. Nitekim Necaşi'ye karşı yapılan ayaklanmada bu durumu görüyoruz. Necaşi bu ayaklanmada asıl hedefin Müslümanlar olduğunu biliyordu. Ayaklanmanın hedefine ulaşması halinde Müslümanların memleketini terk etmeleri için iki gemi hazırlatmıştı. Medine'de ise kendilerinden olan kardeşlerine ve Yesrib'deki toplulukların en büyüğünü temsil eden büyük bir İslam topluluğuna dayanıyorlardı. Günümüzdeki İslami hareketin bu gerçekleri gözetmesi ve bu dersleri anlaması gerekir. Yeni İslami hareketin bazı grupları devlet kurmak için cihat hareketini başlattıklarında azgın kafir otoriteye komşu olan bir devleti topluluğuna merkez olarak kullanmaktan başka bir seçeneği yoktu. Mücadele, hareket ve eğitim için komşu devletten başka bir devletin seçilmesi yanlış olurdu. Çünkü bu devletten başka her yer, kafir otoriteye karşı yapılan mücadeleyi tam olarak felce uğratırdı. Ama Medine'de olan ikinci unsur, bazı devletlerde bulunuyor, bazı devletlerde ise bulunmuyordu. Ensar kardeşlerin bulunduğu devletlerde bile otoriteye sahip olunamıyordu. Hüküm küfrün elindeydi. Öyleyse burada komşu devlette bulunan yönetim sisteminin tabiatına dayanılıyordu ve bu sistemin değişmesiyle bu topraklardaki İslam varlığı her an için tehlikeye düşebilirdi. Bundan dolayı böyle bir yer, İslami hareket için kendisini teyit eden yönetimin desteklediği geçici bir dayanak noktası olmaktan öteye gidemezdi. Asıl dayanak noktası ve merkez, hareketin mücadeleye yetecek kadar bir kuvvet oluşturduğu yerdir. Mücadele bölgesinin dışına hicrette asıl olan hicretin geçici olmasıdır. Fakat Medine hicretinin sabit olduğunu ve Medine'nin İslam devletinin kuruluş vatanı olduğunu görüyoruz. Genel olarak İslami hareket bir yer araştırırken istediği yeri seçebilme hürriyetine sahip olmayabilir. Zorunlu şartlar altında tam olarak uygun olmayan bir bölgeyi seçebilir. Daha iyi bir bölge bulunana kadar mevcut olan bu bölgeyle yetinmesi gerekir. Uzun bir müddet, hatta Yesrib'den de sonra, Habeşistan Müslümanlar için güvenilir bir bölge olarak kaldı, fakat İslami devletin kuruluşu için bir merkez olmadı. Medine'de şartlar el verdiği zaman, Rabbani bir tevfikle Yesribli hacılar İslam'ı kabul ettiler. Mesela, eğer İslam veya himaye ile ilgili görüşmeler başarısızlıkla sonuçlansaydı veya şeyban ve kinde ile yapılan görüşmeler başarılı olsaydı, mevcut verilere göre merkez başka bir bölge olabilirdi. Resulullah'ın hicret emri birçok ailenin bütünüyle göç etmesine sebep oldu. Göçe izin verilmesiyle Ganen oğullarından tam 14 erkek ve 7 kadın göç etti. Aynı zamanda Ömer radıyallahu anh ailesi, aşireti ve müttefikleri harekete geçtiler. Böylece Müslümanlar birbirinin peşi sıra hicret etmeye başladılar. Ancak Mekke dışına çıktıklarında müşrikler durumdan haberdar oluyordu. Altıncı özellik: düşmanların yönetici kadroyu yok etmek üzere toplanmaları. İbn İshak şöyle diyor: Kureyş, Resulullah Aleyhisselam'ın kendi memleketleri dışında kendilerinden başka dostları ve cemaati olduğunu, muhacirlerden olan sahabesinin de çocuklarını, ailelerini ve mallarını alarak Evs ve Hazrec'e hicret ettiklerini görünce, muhacirlerin sığındıkları milletin savaş ehli ve sığındıkları diyarında savunma diyarı olduğunu anladılar. Resulullah Aleyhisselam'ın da onların peşinden hicret ederek onlarla birleşmesinden korktular ve onun kendileriyle savaşmak için bu kavimle anlaştığını anladılar. Bunun için Darun Nedve'de toplandılar. Darun Nedve, Kureyş müşriklerinin toplantı merkezidir. Aralarında rey ve makam sahibi hiç kimse toplantıya katılmamazlık etmedi. Resulullah Aleyhisselam'ın durumu hakkında görüşmeye başladılar. Ebu Cehil, "Onun hakkında bir görüşüm var. Fakat siz henüz bunu onaylamış değilsiniz," dedi. "Nedir o ey Ebal Hakem?" dediler. Ebu Cehil, "Benim görüşüm şudur. Her kabileden nesep sahibi kuvvetli kahraman birer genç alalım. Sonra bu gençlerden her birine birer keskin kılınç verelim. Sonra hepsi birden onun üstüne gidip tek bir adamın vuruşu gibi ona vurup öldürsünler ve ondan kurtulalım. Eğer böyle yaparlarsa kanı bütün kabilelere dağılır ve Abdülmenaf oğulları bu kabilelerin hepsiyle birden savaşamazlar. Akıllı davranıp bizden razı olurlar ve böylece mesele hallolur," dedi. Şeyh Necdi, "Söz bu adamın sözüdür ve bu görüşten başka bir görüş yoktur," dedi. Müşriklerin hepsi bu görüşü benimsemiş ve onaylamış olarak dağıldılar. Dipnot: burada söz konusu komşu olan Eşşeyh En-Necdi, yani Necidli yaşlı adam, şeytanın ta kendisidir. Bu özellik, daha önce de belirttiğimiz gibi düşmanın ana hedefinin İslam'ın liderlerini katledip yok etmek olduğunu gösteriyor. Düşmanlar çoğu zaman liderin yok edilmesini mücadelenin yok edilmesi olarak düşünmektedirler. Cemaatle ana görevin emire bağlı olmasına ve emirin öldürülmesinin çok tehlikeli olmasına rağmen bu düşünce tarzı her zaman doğru değildir. Böyle bir olay hareketi aksatabilir ve devrimi kısıtlayabilir. Fakat İslam'ın ruhu dava erlerinin içinde çalkalanmaktadır. Liderin yok edilmesiyle bunun bitmesi mümkün değildir. Söz konusu toplantıya katılan Şeyh Necdi'nin öldürmeyi öngören görüşü haricinde bütün görüşleri çürüttüğünü ve Resul'ün sağ kalmasının tehlikesinden onları uyardığını görüyoruz. Bu görüş müşavirlerin arzu ettikleri görüştü. Allah'ın diriliş gününe kadar kalmasını vaat ettiği şeytan daima kendisine tabi olanların kafalarına yeryüzündeki Müslüman liderleri tamamıyla yok etmeyi yerleştirmektedir. Hatta ne olursa olsun ılımlı bir görüşün ortaya çıkmasına bile fırsat vermemektedir. Bu yüzden İslam düşmanlarının İslami hareketi yok etmek için suikastler ve idamlarla Müslüman liderleri öldürme yolunu seçtiklerini görüyoruz. Karar verme yetkisi bulunanları izleyenler, aralarındaki fikir ve meşrep ayrılıklarına rağmen İslami hareketi yok etmek için bu liderlerin öldürülmesinde hepsinin bir araya geldiklerini göreceklerdir. Mesela Mısır'da şehit İmam Hasan el-Benna'nın suikast düzenlenerek öldürülmesi, İngiltere'nin yerine başka bir seçeneği kabul etmeyeceği ana hedefti. Bu konuda İngiltere ile Kral Faruk'un hedefleri birleşmişti. Mısır devrimi yapıldığı zaman bu suikastin çok büyük bir zulüm olduğunu görmüş ve şehit imamın katillerini yargılamak için bir mahkeme oluşturmuştu. Dipnot: buradaki Mısır devriminden kasıt Cemal Abdünnasır'la ordu subaylarının Kral Faruk'a karşı yaptıkları askeri inkılaptır. Fakat bunlar da İslami hareketin gücünü anlayınca Faruk'un gittiği yoldan gitmeye başladılar ve başta Abdülkadir Ude, Muhammed Fergali ve Yusuf Talat olmak üzere 6 kişiden oluşan Müslüman kardeşlerin yöneticilerinden ilk kafileyi idam ettiler. Bu katliamın üzerinden 10 sene geçtikten sonra cemaatin liderlerinden arta kalanı temsil eden Seyyid Kutup da aynı akıbete uğrayacaktı. Zorba idareciler, Seyyid'in fikri kuvvetinin Mısır topraklarını kuşattığını görünce bu sefer Sovyetler Birliği'nden onun idamı yönünde gelen isteğe karşı çıkmadılar. Seyyid'in idamına kalkışmanın tehlikesi ve İslam aleminin duyacağı üzüntüye rağmen tağut tutumundan dönmedi. Seyyid'in ve arkadaşlarının idamından başka bir karara razı olmadı. Sonra da gelip demokrasi ve hürriyetten bahsetmeye başladı. Muhalefet liderlerini tehlikeli gördüğü zaman hepsini hapishaneye tıktı. Ona göre İslami muhalefete karşı tek çare idamdı. Zamanında iki büyük katliam yaptı. Birincisi, Fen Bilimleri Fakültesi olayıyla itham ettikleri gençlerden 5 kişinin asılması. İkincisi, Şükrü Mustafa grubunun ve kardeşlerinin asılmasıydı. Bu yöneticilerin dönemi, İslami akımın liderlerinden başka kimsenin idam edildiğini görmedi.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazlarının kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişleri

0: Kesimimizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Reklamları dinlediniz.
4: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
5: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 7737 Bahçeli Evler.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 0065.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
5: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'uusi rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla. Ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبطين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Hac suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen hafta okuduğumuz en son ayeti kerimelerinde Rabbimiz şiarlarından, sembollerinden söz etmişti. Kurbanlardan söz etmişti. O ayetin devamı olarak bu hafta okumuş olduğum 33. ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor: Lekum fiha menafi'u ila ecelin musamma. O kurbanlık hayvanlarda belli bir süreye kadar sizin için menfaatlenmek vardır. Belli bir süreye kadar onlardan istifade etmeniz caizdir. ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Ve onlar en son Beyt-i Atik'te son bulurlar. Bu ayeti kerime Araplardaki bir yanlış anlayışı düzeltmek üzere gelmiş bir ayeti kerimedir. Araplarda bu ayet gelmeden önce şöyle yanlış bir anlaşılma vardı. Bir hayvan Kabe'ye adanmış kurban olarak belirlenmişse artık kesim zamanına kadar onun ne sütünden ne yününden istifade etme caiz değildi. Böyle bir anlayış vardı Araplarda. Bu yanlış anlayışı düzeltmek üzere Rabbimiz buyuruyor ki o kesim mahalline ulaşıncaya kadar, yani kesim günü gelinceye kadar kurbanlık hayvanlarınızdan istifade etmenizde bir sakınca yoktur. Sütünden, yününden istifade edebilirsiniz diyerek Rabbimiz Araplardaki bir yanlış anlaşılmayı böylece düzelttikten sonra bakın şöyle buyuruyor: وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ. Her bir ümmet için Allah kendilerine lütfettiği, rızık olarak verdiği hayvanların üzerine besmele çekerek kesim yasasını belirlemiştir. Her bir ümmet için Cenab-ı Hak kurban yasasını belirlemiş, kurban yasasını onlara emretmiştir. Anlıyoruz ki Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama gelinceye kadar tüm peygamberlere ve onların ümmetlerine kurban yasasını Allah belirlemiş. Her bir ümmet Allah'a imanının göstergesi olarak kurban kesmiş. Biz Kur'an-ı Kerim'de ilk kurban hadisesini Adem aleyhisselamın oğullarından Habil ile Kabil arasındaki kıssada görüyoruz. Her ikisi de Allah'a birer kurban takdim ettiler. Onlardan bir tanesi malının en güzelini Allah'a kurban takdim ederken ötekisi malının en çarığını, çürüğünü kurban etti. Onlardan birisinin adağını, kurbanını Allah kabul ederken diğerininkini kabul etmedi. Böylece anlıyoruz ki Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana kurbanı Allah tüm ümmetlere, tüm peygamberlerin ümmetine bir yasa olarak belirleyivermiş. Her bir dönem insanı Allah'a kulluğunun nişanesi olarak kurban vazifesini, kurban ibadetini icra etmiştir. Allah'ın size rızık olarak verdiği hayvanları keserken besmele çekin diyor Rabbimiz. Geçen dersimizde de ifade ettiğimiz gibi o hayvanları yaratan Allah'tır. Eğer Allah o hayvanları yaratmasaydı bizim onlara ulaşma imkanımız olmayacaktı. O hayvanları bizim emrimize amade kılan Allah'tır. Bize muti kılan Allah'tır. Eğer Allah onları bize muti kılmasaydı biz onlara asla güç yetiremezdik. Bizden çok daha güçlü olan o varlıklar bizim canımıza okurdu. Biz onları asla kesemezdik. Onları bize boyun büktüren Allah'tır. Bir de onların kanını akıtmayı bize helal kılan, bu konuda insan oğluna yetki veren Allah'tır. Dolayısıyla biz Allah'ın bize verdiği o yetkiyi kullanarak Bismillah, Allahu Ekber diye hayvanlarımızı kesmek zorundayız. Önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi bilerek besmele çekmeyen bir kişinin kestiği yenmez. Ama besmeleyi unutarak bir kişi hayvan kesmişse onun kestiği yenir. Keserken Allah için kesin, küserken Allah için küsün, savaşırken Allah için savaşın, barışırken Allah için barışın, hayatınızı Allah adına yaşayın. Çünkü fe ilahukum ilahun vahid, sizin bir tek ilahınız var, o da Allah'tır. Sözünü dinleyeceğiniz, uğruna bir hayat yaşayacağınız, çektiği yere gideceğiniz, yasalarını uygulayacağınız, arzularını gözü kapalı yerine getireceğiniz bir tek ilahınız var, o da Allah'tır. Felehu eslimu, öyleyse ona teslim olun, ona Müslüman olun, iradelerinizi ona teslim edin, Allah'ın seçimini kendiniz için seçim bilin, boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu sadece Allah'a verin, onun sizin adınıza aldığı kararları uygulayın. Ve beşşiril muhbitin, bir de ey peygamberim muhbitini cennetle müjdele. Muhbitin kimdir? Muhbitin Allah karşısında asla güç iddiasında bulunmayan, Allah karşısında bilgi iddiasında, varlık iddiasında, benlik iddiasında bulunmayan, Allah karşısında küçüldükçe küçülen, Allah'ı büyükleyen kişilere, hayatlarını Allah için yaşayan insanlara muhbitin denir. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onların özelliklerini, cennete gidecek muhbitinin özelliklerini şöylece ortaya koyuyor. Madem ki bunlar Allah tarafından cennetle müjdelenen kullar, öyleyse şu sayılan özellikleri inşallah biz de üzerimizde taşıyalım. Birinci özellikleri şuymuş: اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, Allah zikredildiği zaman onların kalpleri coşar. Allah anıldığı zaman, yanlarında Allah gündeme getirildiği zaman ya da Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların kalpleri engin denizler gibi coşar, taşar, kabına sığmaz hale gelir. İnşallah biz de öyle olalım. İkinci özellikleri, وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ, kendilerine isabet eden şeylere de sabredermiş onlar. Kendilerine iyi kötü ne isabet etmişse, istedikleri ya da istemedikleri cinsten ne isabet etmişse ona sabrederler. İşte şu anda bütün dünya bir imtihan salonu. 6,5 milyar insan var imtihanda ve bakın ki her birerinin imtihan sorusu farklıdır. Kimilerini çekilmez bir kocayla, kimilerini dırdır bir hanımla, kimilerini geçimsiz bir komşuyla, kimilerini zalim bir patronla, kimilerine 5 tane kız çocuğu vermiş, hiç erkek evladı vermemiş, kimilerini bir çadırla, kimilerini bir villayla, kimilerini meteliksiz, kimilerini milyarlarla Allah şu anda imtihan ediyor. Koskoca yeryüzü bir imtihan sahnesi, bir imtihan salonu. Şu anda 6,5 milyar insan imtihanda ama bir bakın ki herkesin imtihan sorusu farklıdır. Bir Müslüman, Rabbim bunu bana münasip gördüğüne göre, beni bununla imtihan ettiğine göre en güzelini Rabbim yapar. Demek ki bu benim için hayırlıymış. Ben buna layıkmışım diye Allah'ın kendisine gönderdiği imtihan sorularına hoş bakarsa, isyan etmezse, kafa tutmazsa, beni mi buldun ya Rabbi? Ben buna mı layıktım? Başkasını değil de beni mi buldun bununla imtihan etmek için demezse, işte o kişi de muhbitiğindendir. O da cennetle müjdelenen kimselerdendir. Üçüncü özellikleri, vel mukîmus salâti, bir de onlar namazı ikame ederler. Namazı yerlerde sürünmekten kurtarırlar. Namazı ayağa kaldırırlar. Hayata özdeş bir namaz kılarlar. Namaza özdeş bir hayat yaşarlar. Namazla Allah'tan mesaj alırlar. Namazla Allah'tan aldıkları mesajla hayatlarını düzenlerler. Namazı ayağa kaldırır onlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bir dördüncü özellikleri de bizim kendilerine verdiğimiz rızıklardan onlar çevrelerindeki Allah kullarına infak ederler. Allah kullarına ulaştırırlar. Evlerine götürdüklerinden garibanların evlerine de götürürler. Müslümanların evlerine de götürürler. Onlar Allah için paylaşmadan yana bir tavır alırlar. Dikkat ederseniz kendi mallarından infak ederler demiyor Rabbimiz. Kendi ceplerinden, kendi kasalarından, keselerinden infak ederler demiyor da bizim kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler diyor. Demek ki bu ayetten öğreniyoruz ki şu anda sahip olduğumuz şeylerin tamamı Allah'tandır. Elimizdekiler, kasamızdakiler, kesemizdekiler hepsi Allah'tandır. Tüm nimetler Allah'tandır. Önceki derslerimin birisinde de ifade etmiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Şu anda istifade ettiğiniz tüm nimetlerin iki kaynağı var. Ya bitkiseldir ya da hayvansaldır. Ya bitkiseldir, işte elma armut gibi, buğday gibi, nohut fasulye gibi bitkiseldir. Yahut da et gibi, süt gibi, balık gibi, bal gibi, onlar da hayvansaldır. İşte şu anda istifade ettiğimiz nimetlerin tamamı ya bitkisel ya da hayvansal. Bitkileri tümüyle Allah yarattığına göre, hayvanların tümünü de Allah var ettiğine göre, öyleyse istifade ettiğimiz nimetlerin tamamı Allah'tandır. İşte bakın Allah diyor ki bizim kendilerine rızık olarak verdiklerimizden onlar infak ederler, paylaşmadan yana bir tavır alırlar. İşte bu dört özellik muhbitinin özelliğidir ve bunlar işte Rabbimizin bu ayetinin ifadesiyle cennetlik müminlerin özellikleridir. Rabbim inşallah bu özellikleri de üzerimizde taşımayı bize nasip etsin. Vel butne cealnaha lekum min şa'airillah. Şu bedene dediğimiz deve gibi hayvanları da sizin için Allah birer ayet kıldı, birer sembol kıldı, birer şiar kıldı. Lekum fiha hayrun. O devede sizin için hayırlar var. Etinden, sütünden, yününden, derisinden, hatta gübresinden bile istifade ediyorsunuz. O develerde sizin için çok büyük menfaatler var. فَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا سَوَافْ Savaf olarak onları keserken Allah'ın adını anın. Savaf Arapçada üç ayağı bağlı, bir ayağı salık, ayakta kesilirmiş develer. Allah'ın Resulü sevgili peygamberimiz öyle kesmiş. Biz de develeri ayakta keseriz. Üç ayak bağlı, bir ayak salık bir biçimde ki ona savaf denir. Öyle develeri keserken üzerlerine Allah'ın adını anın. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا O kestiğiniz develer yan tarafına düşüp de ölünce, hareketsiz hale gelince فَكُلُوا مِنْهَا Ondan yiyin. وَاَطْعِمُ الْقَانِعَ الْمُعْتَرَّ Bir de onun etinden isteyen ve isteyemeyen Allah kullarına infak edin, yedirin. İsteyen ve isteyemeyen. Kimi insanlar haya damarı çatlamıştır, çok rahat ister, benim ete ihtiyacım var, benim paraya pula ihtiyacım var diye çok rahat ister. Ama kimileri iffetinden, hayasından istemeyi bile beceremez, isteyemez. İşte bakın Allah diyor ki, benim adıma kestiğiniz o develerin, o kurbanlık hayvanların etlerinden isteyen ve isteyemeyen kullarıma da yedirin. Kezalike sahharnaha lekum. İşte o develeri sizin emrinize musahhar kılan biziz. Size muti kılan biziz. Bakın bizden çok daha güçlü olan o develeri bizim emrimize amade kılan Allah'tır. Eğer Allah o develeri bize boyun büktürmeseydi, o develer bizim canımıza okurdu. Biz onları kesme gücüne, onların etine ulaşma gücüne asla sahip olamazdık. Bu ifadeyle şunu anlıyoruz ki, sanki bizden çok daha güçlü olan o develer bizim önümüze boynunu uzatırken şunu söylüyorlar: ey sahibim, bilesin ki ben sana Allah için teslim oluyorum. Allah böylece emretti diye ben sana boynumu uzatıyorum. Al beni kes diyor sanki. Ve biz Allah'ın bize musahhar kılması sebebiyle o develeri kesebiliyoruz. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Belki şükredersiniz diye, belki teşekkür edersiniz diye ben o develeri, o hayvanları sizin emrinize amade kıldım diyor Rabbimiz. Şükür neydi? Önceki derslerimizde de ifade etmiştim. Şükür, bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini anmaktır. Şükür, bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini gündeme almaktır. Şükür, bir nimeti kullandıktan sonra oluşan enerjiyi o nimetin sahibine, kulluğa dönüştürmektir. Şükür, bir nimetten istifade ettikten sonra o nimetin sahibine saygıyla dolup taşmak ve teşekkür etmektir. Yani kulluğa yönelmektir. İşte Rabbimiz diyor ki, belki şükredersiniz diye, bize kulluğa yönelirsiniz diye o hayvanları sizin emrinize amade kıldık. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا. Şunu da kesinlikle bilesiniz ki ey Allah'ın kulları, kestiğiniz o kurbanların ne kanları ne de etleri Allah'a ulaşır. Kestiğiniz o kurbanların etleri de kanları da asla Allah'a ulaşmaz. Allah'ın ne o hayvanların etine ne de kanına ihtiyacı yoktur. Araplarda bir adet varmış. Kurbanı kestikten sonra ellerini kurbanın kanına batırıp Kabe'nin duvarına sürerlermiş. Buna gerek yok diyor Allah. Bu tür bid'atleri terk edin. Çünkü kestiğiniz hayvanların ne etleri ne de kanları asla Allah'a ulaşmaz. Yani Allah'ın sizin kurbanlarınıza asla ihtiyacı yoktur. Sizin namazlarınıza, sizin oruçlarınıza, sizin infaklarınıza, sizin zekatlarınıza da, sizin şahsınıza da Allah'ın zerre kadar bir ihtiyacı yoktur. Siz yaptığınız kulluklarınızı sadece kendiniz için yapıyorsunuz. Kendi geleceğiniz, kendi cennetiniz için yapıyorsunuz. Yani Allah adına bir kurban mı kestiniz? Allah'ın dininin ikamesi adına bir adım mı attınız? Allah'ın dininin yeryüzünde egemenliği adına bir damla ter mi döktünüz? Bir damla kan mı akıttınız? Bilesiniz ki bu sizi dünyada cennet yolunda tutmak içindir. Ve öbür tarafta gözlerin görmediği, kulakların duymadığı enva-ı çeşit devletlere ve nimetlere ulaştırmaktadır. Yani yaptığınız amellerin tamamı sizin kendi menfaatinizedir. Allah'ın ne size ne de sizin yaptığınız amellerinize ihtiyacı yoktur. Şöyle bir hadisi kutsi okumuştum. Sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, insiniz ve cinniniz bir meydanda toplansa, yeryüzündeki en sağlam bir kul gibi, bir peygamber gibi, bir melek gibi Allah'a ibadete yönelseniz, sizin bu kulluklarınız Allah'ın mülküne zerre kadar bir şey ilave etmediği gibi, yine öncekileriniz ve sonrakileriniz, insiniz ve cinsiniz, insiniz ve cinniniz bir meydanda toplansa, Firavun gibi, iblis gibi Allah'a isyan bayrağını çekseniz, Allah'ın mülkünden zerre kadar bir şeyi eksiltemezsiniz. Öyleyse sizin kulluklarınıza Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ne kestiğiniz hayvanların etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Ancak sizin takvanız Allah'a ulaşır. İbadetlerinizin dış formuna Allah bakmıyor da o ibadetleri işlerken taşıdığınız niyetlerinize ve kalplerinizin takvasına Allah bakıyor. Allah'a ulaşan sizin takvanızdır. Bir ibadeti icra ederken taşıdığınız güzel niyetlerinizdir. Yani kurbanı ne adına kesiyorsunuz? Et için mi kesiyorsunuz? Çevredeki insanlar kurban kesiyor desinler diye mi kesiyorsunuz? Ya da filanlar işte falanlar razı olsun diye mi? Ya da toplum için mi? Çevre için mi? Ya da Allah için mi? İşte yaptığınız ibadetlerin niyeti çok çok önemli. Takvanız çok çok önemli. Kezalike sakharaha lekum. İşte bütün bu şiarlarını, şairlerini Allah size musahhar kıldı. لِتُكَبِّرُ ala ma هَدَاكُمْ Allah'ın size yol gösterdiği gibi, Allah'ın sizi hidayete ulaştırdığı gibi, siz de Allah'ı tekbir edin diye, Allah'ı büyükleyin diye, Allahu Ekber deyin diye, Allahu Ekber, Allahu Ekber, en büyük Allah. Hangi konuda? Hayatın her bir konusunda en büyük Allah. Sevilmeye layık en büyük Allah, korkulmaya layık en büyük Allah, yasaları uygulanmaya layık en büyük Allah, arzuları yerine getirilmeye layık en büyük Allah, hayatın her bir kademesinde Allah'ı büyükleyin, Allah'tan başka büyükler kabul etmeyin, ve beşşiril muhsinin, böyle yaşayan muhsinleri sen cennetle müjdele ey peygamberim. Az evvel muhbitini müjdelemişti Rabbimiz cennetle, şimdi de muhsinleri müjdeliyor. Muhsin kim? Muhsin, Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk eden kişiye muhsin denir. Her ne kadar biz Allah'ı görmüyorsak da Allah bizi görüyor ya, öyleyse Allah'ın kendisini gördüğü bilinci içinde, Allah'ın kontrolü altında olma bilinci içinde, Allah karşısında esas duruşunu muhafaza ederek, kulluk yapan kişiye muhsin denir. Sen muhsinleri cennetle müjdele ey peygamberim. Bundan sonra Rabbimiz Medine'ye hicret etmiş Müslümanlara yavaş yavaş savaşı gündeme getirecek. Yavaş yavaş Müslümanları bir cihada, bir savaşa hazırlayacak. Bakın Allah buyuruyor ki İnnallâhe yudâfi'u anillezîne âmanû. Şüphesiz ki Allah müminleri müdafaa eder. Allah müminleri savunur. Allah müminlerin desteğindedir. Allah müminlerin safındadır. Kime karşı? Kafirlere ve müşriklere karşı. İnna Allaha la yuhibbu kulla havvanin kefur. Şüphesiz ki Allah her bir haini ve nankörü de sevmez. Kim onlar? Mekke müşrikleri. Onlar haindi, onlar nankördü. O nankörlere karşı, o kafirlere karşı Allah müminlerin safındadır. Allah müminleri destekler. Bakın Mekke'de savaşa izin yoktu. Çünkü İslam'ın tebliğ edilme ortamı barış ortamıdır. Savaş ortamında İslam tebliğ edilmez. Savaş ortamında İslam'ın daveti yapılamaz. Onun için İslam'ın insanlar tarafından net ve açık bir biçimde anlaşılabilmesi için Rabbimiz Mekke'de 13 yıl savaşa izin vermemişti. Müslümanlar öldürülüyordu, Müslümanlar zulme uğruyordu, öteki Müslümanlar canı yanmış bir biçimde geliyordu Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah, izin ver de bizim de gücümüz kuvvetimiz var, şu zalimlerin haddini bildirelim diyorlardı. Allah'ın Resulü buyuruyordu ki hayır, savaş ortamında İslam tebliğ edilmez. İslam ancak barış ortamında tebliğ edilir, anlaşılabilir. Namazlarınızı kılın, Allah'ın gönderdiği ayetleri okuyun, evlerinizde Allah'ın istediği Müslümanlığı yaşayın, dış dünyanızda da insanları kendi imanınıza, kendi takvanıza ve teslimiyetinize davet edin. Kesinlikle silaha sarılmak yoktur. Kesinlikle savaş yoktur diyordu sevgili peygamberimiz. Bakın Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. Mekke küfür ve şirk ortamından, zulüm ve işkence ortamından kurtuldular. Medine'de Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir hayata ulaştılar. Aradan bir yıl ya geçti ya geçmedi. Yavaş yavaş Rabbimiz Müslümanları savaşa hazırlıyor. İşte bu ayetler Müslümanları savaşa hazırlayan ayetlerdi. Allah'ın Resulü Medine'de sayımını yapmış, devletini kurmuş. Ama Medine'de sadece Müslümanlar yaşamıyordu. Yahudiler ve münafıklar vardı. Allah'ın Resulü onlarla bir anlaşma yaptı. İşte Mekke müşrikleri, Mekke'de Müslümanları rahatsız eden o zalimler, Medine'de de Müslümanlara rahat nefes aldırmama kararındaydılar. İşte bakın Rabbimiz Müslümanlara savaş iznini şu ayetiyle veriyordu. Uzine lillezine yukatelune, kendileriyle savaşa tutuşulan kafirlerin kendileriyle savaştığı Müslümanlara savaş izni verildi. Bi ennehum zulimu, çünkü onlar Mekke'de zulme uğradılar. Ve innallaha ala nasrihim lekadir, Allah onlara yardıma güç getirendir. Kafirler karşısında Allah onları galip getirmeye güç getirendir diye müminlerin safında olduğunu ve artık Müslümanların yavaş yavaş savaş hazırlığı içine girmeleri gerektiğini işte Rabbimiz bu ayeti kerimesiyle ortaya koyuyordu. اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّنَ, o Müslümanlar haksız yere ülkelerinden çıkarıldılar, Mekke'den çıkarıldılar. İlla ancak bir tek suçları vardı.

Mekke'de Müslümanların bir tek suçları varmış. Neymiş o? Rabbim Allah demeleri, Rabbimiz Allah demeleri. İşte yeryüzünde kafirler için en büyük suç budur. Bakın Mekke'de Müslümanlar Rabbimiz Allah diyorlardı. Bizim program yapıcımız Allah'tır. Bizim hayat programımızın belirleyicisi Allah'tır. Biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim ettik. Biz hayatımızı Allah için yaşayacağız dediler. Ve Mekke'de Mekke müşrikleri Müslümanların bu sözüne asla tahammül edemediler. Müslümanların bu imanını asla kabullenemediler. Dediler ki ya bu nasıl şey? Bu adamlar bizi nasıl reddederler? Bunlar bizim egemenliğimizi nasıl reddederler? Egemenliği bizden alıp da Allah'a nasıl verirler? Bunlar bizim istediğimiz kıyafetten nasıl uzak bir kıyafete sahip olurlar? Bunlar bizim gibi niye layık değiller? Bunlar niye bizim gibi demokratik değiller? Bunlar neden bizim gibi giyinip soyunmuyorlar? Bunlar neden bizden farklı yaşıyorlar, bizden ayrıldılar diye Mekke müşrikleri Müslümanların Rabbimiz Allah demelerine asla razı olamadılar. Tarih içinde bu hep böyle olmuştur. Dünyanın neresinde inanmış bir kesim Rabbimiz Allah demişse kafirleri gazaplandırmış, kafirler onları yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmıştır. Bir tek örnek vereyim Kur'an'dan. Uzunca örnekler var ama bir tek örnek vereyim. İsa Aleyhisselam'a inanmış bir avuç Müslümanı Yahudiler hendekler kazarak içini ateşle doldurdular ve hendeğin kenarına getirdikleri o Müslümanları iki şeyden birinin tercihiyle karşı karşıya bıraktılar. Dediler ki ya dininizden dönersiniz ya da şu ateşi boylarsınız dediler ve Müslümanları cayır cayır hendeklerde ateşin içinde yaktılar. Peki neydi o Müslümanların suçu? Ne yapmıştı onlar? Hırsızlık mı yapmışlardı? Millet malına mı göz dikmişlerdi? Zina mı etmişlerdi? Ne yapmışlardı? Bakın suçlarını da Allah şöyle anlatıyor. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Onların bir tek suçu vardı. Aziz ve hamid olan Allah'a iman etmek. Rabbimiz Allah demekti. O günde bugün de Rabbim Allah demek kafirin gözünde en büyük suçtur. İşte şu anda da Rabbimiz Allah deyip Allah'ın istediği biçimde giyinmeye çalışan, Allah'ın istediği biçimde namaz kılmaya çalışan, Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşamaya çalışan insanları kafirler yok etmeye çalışıyorlar. Tek tip insan üretmeye çalışıyorlar. Bizim istediğimiz gibi inanmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi giyinmek ve soyunmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi layık olmak zorundasınız diye birileri o Müslümanları yok etmeden yana tavır alıyorlar. Bakın Allah diyor ki: "Velevla def'ullahi nase ba'dhum bi ba'dhin lehuddimet savami'u ve bi'un ve salavatun ve mesacidu" يُذْكَرُ ف۪يهَ اسْمُ اللّٰهِ كَث۪يرًا Eğer Allah insanlardan kimilerini kimileriyle def etmeseydi, eğer Allah insanlardan bazısını bazısıyla dengelemeseydi, eğer Allah insanların kimilerinin gücünü kuvvetini kimileriyle kırmasaydı, eğer Allah Müslümanlara savaş izni, cihat izni vermeseydi, eğer Allah Müslümanların desteğinde olmasaydı, kafirler yeryüzünde ne mescit bırakırlardı, ne kilise bırakırlardı, ne manastır ne de havra. Eğer Allah yeryüzünde insanların kimilerini kimileriyle def etmeseydi, yeryüzünde ne kiliseler kalırdı ayakta, ne manastırlar, ne havralar, ne de içinde Allah'ın çokça zikredildiği mescitler kalırdı. Hepsi yıkılır giderdi. Hepsi yok olur giderdi. Ne anlıyoruz bu ayetten? Şunu anlıyoruz. Bakın Allah devletlere güç veriyor, imkan fırsat veriyor ama Allah'ın o devletlere, o iktidarlara verdiği güç kuvvet sınırsız değildir. Sınırlıdır. Belli bir noktaya kadar Allah izin veriyor. Eğer onların gücü sınırsız olsaydı, istedikleri her şeyi yapabilecek bir güçte olsalardı, onlar yeryüzünde

0: ne mescit bırakırlar, ne kilise bırakırlar, ne havra bırakırlar, ne de manastır bırakırlardı. Yeryüzündeki Allah'a kulluk merkezlerinin tümünü yıkarlar, yumarlar. İnsanları Allah'a kulluktan engellerler ve insanları kendi yasalarının kulu kölesi yaparlardı. Allah insanlardan kimilerini kimileriyle nötr hale getirmeseydi, dengelemeseydi sonuç böyle olurdu diyor Rabbimiz. Mesela İmam Hatiplerin başına gelenleri bilirsiniz. Birisi geliyor orta kısmını kapatıyor, bir başkası açıveriyor, dengeliyor Allah. Birisi tümüyle kapatıyor İmam Hatipleri, bir başkası açıyor. Birisi katsayı problemi getiriyor, ötekisi düzenliyor. Yani Allah birilerini birileriyle dengelemeseydi, zalimlere mutlak güç verseydi, sınırsız güç verseydi, İmam Hatipler de yaşamazdı, mescitler de yaşamazdı. İşte balyoz operasyonuyla mescitleri bombalayacaklarını falan söylüyorlar. Allah birilerini onların karşısına çıkarıveriyor. Böylece zalimlere fırsat vermiyor, güç kuvvet vermiyor. Acaba burada mescitler niye öteki yerlerden sonra zikredilmiş diye bir soru aklımıza gelebilir. Önce manastırlardan, havralardan, kiliselerden söz etti Rabbimiz. En sonunda da içinde Allah'ın çokça zikredildiği mescitlerden söz etti. Bunu şöyle iki şekilde anlamaya çalışıyoruz. Bir tanesi, mescitler tarihsel olarak onlardan sona olduğu için sona alınmıştır diyoruz. Yani kiliseler, havralar, manastırlar, mescitlerden, camilerden önce inşa edildiği için yeryüzünde öne alınmış onlar, mescitler sona alınmıştır diyoruz. Bir ikinci sebebi de Allahu Alem, onlar yıkılmaya daha müsait de, onlar heder edilmeye daha uygun da, belki onun için yıkılmasınlar diye Allah kiliseleri, havraları, manastırları başa alıvermiş. Çünkü oralarda Allah, Allah'ın istediği biçimde zikredilmiyor. İşte kiliselerde, manastırlarda sadece müzikal bir kısım eylemlerle güya ibadet yapıyorlar ama şu andaki yeryüzündeki mescitlerde Allah çokça zikrediliyor. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bu konuyu anlatıverdi. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Şüphesiz ki kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım edecektir. Bakın bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Kim Allah'a yardım ederse Allah da onun yardımında olacaktır. Peki haşa Allah'ın insanların yardımına mı ihtiyacı var? Haşa öyle değil. Allah'a yardım Allah'ın dinine yardımdır. Allah'a yardım Allah'ın kitabının anlaşılır hale gelmesine yardımdır. Allah'a yardım Allah'ın peygamberinin sünnetinin gündemde tutulmasına yardımdır. Allah'a yardım Allah'ın emirlerinin harfiyen icra edilerek, Allah'ın yasaklarından da sakınılarak Allah'ın dinine yardımdır. İşte kim Allah'a yardım ederse, Allah'ın dininin egemenliği adına bir adım atarsa, Allah'ın yeryüzünde dininin, Allah'ın arzularının hakimiyeti adına bir damla ter dökerse, Allah'ın dininin yeryüzünde egemenliği adına bir damla kan akıtırsa, kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım edeceğini vaat ediyor. Ey Müslümanlar, bir derdiniz var da Allah'ın yardımını mı istiyorsunuz? Organik bir hastalığınız var da Allah'tan şifa mı istiyorsunuz? Bir ailevi geçimsizliğiniz var da Allah'tan dirlik düzen mi bekliyorsunuz? Bir düşmanınız var da korunmak mı talep ediyorsunuz Allah'tan? Allah'ın dinine yardım ediverin. Allah'ın dininin yeryüzünde egemenliği adına bir sayın, bir gayretin içine giriverin. Kesinlikle bilesiniz ki Allah'ın yardımını yanı başınızda bulacaksınız. Allah'ın desteğini yanı başınızda bulacaksınız. Bu Allah'ın yeryüzünde koyduğu bir yasadır ve kıyamete kadar değişmeyecek bir yasadır. İnna Allahe le kaviyyun aziz. Şüphesiz ki Allah kavidir, güçlüdür, azizdir, intikam alandır. Dostlarını ödüllendiren, düşmanlarından da intikamını alandır. Peki kafirler, zalimler yeryüzünde egemen olduğu zaman yıkarlar, yumarlarmış kulluk merkezlerini. Peki Müslümanlar yeryüzüne egemen olduğu zaman ne yaparlarmış? Yani yeryüzünün dizaynını Allah müminlere devrettiği zaman, yeryüzünde müminleri egemen bir konuma getirdiği zaman Müslümanlar ne yaparlarmış? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz onu şöylece anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ اِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ Müminleri yeryüzünde sağlam bir biçimde yerleştirdiğimiz zaman, onları iktidara getirdiğimiz zaman, onlara egemenliği verdiğimiz zaman ne yaparmış onlar? اَقَامُ الصَّلَاةَ Birinci olarak onların görevi namazı ikame ederlermiş. Ne demek o? Namazı yerlerde sürünmekten kaldırırlarmış. Namazın önündeki engelleri kaldırırlar, barikatları kaldırırlar. İnsanların rahat bir biçimde namaza gitme imkanını sağlarlar onlar. Namaz eğitimi verirler. Çünkü namaz eğitimi alamayan insanlar namaza gidemez ki. Onlar ilkokullardan, ortaokullardan, liselere, üniversitelere varıncaya kadar namaz eğitimi verirler çocuklarına. Ve onlar namaza özdeş bir hayat, hayata özdeş bir namaz yaşarlar. Hayatın tüm programını namaza endeksli bir biçime getirirler. Namazı hayatın odak noktası haline getirirler. Ve atevuz zekate, bir de onlar zekatı verirler. Allah Allah. Kafirler ve zalimler yeryüzünde egemen olduğu zaman insanları sömürürler. İnsanların ellerindekileri bırakın ağızlarındakini, bırakın ağızlarındakini, midelerini bile yarıp onların midelerindekini kendi midelerine aktarma kavgası verirken, kafirler ve zalimler yeryüzünde egemen oldukları zaman insanların mal varlıklarına el atıp onların yeraltı yerüstü kaynaklarını sömürürlerken, Müslümanlar zekat verirlermiş. Allah Allah. Sömürmek şöyle dursun, kendi mal varlıklarını dünya insanlarına sunarlarmış onlar. Dolayısıyla bakın, Müslümanlar için zenginlik hiçbir zaman bir nimet değil, külfettir. Çünkü bir Müslüman zenginleştikçe sorumluluğu artacaktır. Daha çok insana ulaştırma kavgası içine girecektir. Ama kafirler ve zalimler zenginliği, serveti, sömürüyü hedef bilirler. Müslümanlar ise dağıtmayı hedef bilirler. Bir dönem Osmanlı'nın bünyesinde zekat verecek fakir kalmamış da Bulgaristan'a zekat malı göndermiş Osmanlı ecdadımız. Tüm insanlığın yüzünü güldürür Müslümanlar yeryüzünde egemen oldukları zaman. Ve emaru bil marufi, marufu emreder onlar. Allah'ın iyilik dediği, güzel dediği ne varsa hepsini yaygın hale getirirler yeryüzünde. Ve nehev anil münkeri, bir de Allah'ın münker dediği, haram dediği şeylerin kökünü kazırlar, onların köküne dinamit korlar. Yeryüzünde kötülüklerin, haramların, pisliklerin temizlenmesine sahi ederler. Velillahi akibetul umur, ve işler sonunda Allah'a dönecektir. Bütün işler sonunda Allah'a dönecek. İster kafir ister mümin, yeryüzünde hayat yaşayan insanların tamamı yaptıklarının tümünün hesabını, faturasını ödemek üzere herkes Allah'ın huzuruna dönecek. Ve in yukezzibuke, ey peygamberim, eğer seni yalanlıyorlarsa, fakat kezzebet qablahum kavmu Nuhin, senden önce Nuh kavmi de Nuh aleyhisselamı yalanladı. Ve adun, Ad kavmi Hud peygamberi yalanladı. Ve Semud, Semud kavmi Salih peygamberi yalanladı. Ve kavmu İbrahim, İbrahim toplumu İbrahim aleyhisselamı yalanladı. Ve kavmu Lut'in, Lut kavmi de Lut aleyhisselamı yalanladı. Ve ashabu Medyen, Medyen halkı da Şuayb peygamberi yalan saydı. Ve kuzzibe Musa, Musa aleyhisselam da Firavun oğulları tarafından yalanlandı. Fe emleytu lil kafirine, ey peygamberim, ben o elçilerimi yalanlayan kafirlere mühlet verdim. Düşünün, Nuh aleyhisselamı yalanlayan Nuh kavmine 950 yıl Allah mühlet verdi. Bir Ad kavmine 400 küsür yıl Hud peygamber karşısında Allah mühlet tanıdı. Bir Semud kavmine 300 küsür yıl Salih aleyhisselam karşısında Allah mühlet verdi. Sonunda ne olmuş bakın. Sümme ahastuhum, sonra ben onları yakalayıverdim. Ben onların ağızlarının payını veriverdim. Onları muahaze ediverdim. Fekeyfe kâne nekîr, beni inkarın cezası neymiş bir bakın. Beni yok saymanın, beni kamufle etmenin, beni diskalifi etmenin, beni reddetmenin cezası, neticesi neymiş? Bir bakıverin ey Müslümanlar. Allah bu kitabında önceki peygamberlerin toplumlarıyla ilişkisini bize anlattı. Önceki toplumların helak yasasıyla bizi yüz yüze, göz göze getirdi. Allah'ı inkar etmenin cezası nasılmış? Allah onu tarihi örnekleriyle bize anlatıverdi. Feke eyyim min karyetin ehleknaha, nice kasabaları, nice ülkeleri biz helak ettik. Ve hiye zalimetun, onlar zalimdiler, onların halkı zalimdi. Yani olmamaları gereken yerde bulunuyor, bulunmaları gereken yerde bulunmuyorlardı. Kendilerini sahiplerine kulluk makamından indirgeyip kendi kendilerine secde ediyorlar, kendileri gibi aciz varlıklara kulluk ediyorlardı. Böylece zulmediyorlardı Allah'a, zulmediyorlardı Allah'ın elçilerine, zulmediyorlardı Allah'ın ayetlerine, zulmediyorlardı ellerine, ayaklarına, gözlerine, kulaklarına. Fehiye haviyetun ala uruşiha, ne olmuş neticede? Evlerinin tavanları başlarına çöküvermiş. Ve bi'rin muattalatin, terk edilmiş kuyuları, işte şu anda yeryüzünde kurumuş, terk edilmiş kuyuları. Ve kasrin meşid, boşalmış sarayları, yıkılmış yumulmuş saraylarının kalıntıları. Bakın, gerek ülkemizde gerekse ülke dışında gezilere çıktığınız zaman yeryüzünde o sarayların kalıntılarını, o medeniyetlerin bakiyelerini görürsünüz. İşte Efes'te, Antalya'da ya da başka yerlerde o medeniyetlerin kalıntılarını, saraylarını görürsünüz. Örümcekler ağ tutmuş, baykuşlar ötüyor. Hatta bir zamanlar o sarayın yakın semtinden bile insanlar geçmeye cesaret edemezlerdi. Ya ne olur ne olmaz, içerideki görür de kafası bozulur da şunun kellesini getirin deyiverir korkusuyla, insanlar onların saraylarının yakın semtinden bile geçemezlerdi. Ama şimdi o kralların, kraliçelerin eğri kemikleri üzerinde, kafa tasları üzerinde tekmeyi vurup insanlar geçiyorlar, geziyorlar. Yok gitmiş onlar. Peki onların gittiği bir dünyada siz gitmeyecek misiniz? Siz yeryüzüne kazık mı çakacaksınız? Siz onların gittiği yere gitmeyecek misiniz? Siz Allah'ın huzuruna hesap vermeye çıkmayacak mısınız? Bakın Allah diyor ki: "Efelem yesiru fil ardı?" Şu insanlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? "Fetekuna lehum kulubun yaqiluna biha." Şu olayları, şu gerçekleri kavrayacak bir kalpleri yok mu bu insanların? "Ev azanun yesmauna biha." Yahut da olayları, hadiseleri, Allah'ın o hadiseleri anlatan şu ayetlerini işitecek kulakları yok mu bu insanların? "Fe innaha ama la ta'mel absar." Sadece gözler kör olmaz. "Velakin ta'mel kulub elleti fis sudur." Sadırlardaki kalpler kör olur. Bakın Allah diyor ki sadece başlardaki gözler kör olmaz, bir de sadırlardaki, göğüslerdeki kalpler de kör olur. Eğer insanların sadırlarındaki kalpleri kör olmuşsa, kalpleri artık duymaz duygulanmaz hale gelmişse, o kalbin dışa açılan iki penceresinin varlığı hiçbir anlam ifade etmez. Kalpler ölmüşse, kalpler kör olmuşsa, o kalplerin dışa açılan iki penceresi, gözler görse de bir şey anlamaz, kulaklar işitse de bir şey anlamaz. Eğer bir insanın kalbi varsa, dışa açılan göz ve kulak bir işe yarar. Bakın, Allah diyor ki, şu yeryüzünde seyahat etmiyor musunuz, gezintiye çıkmıyor musunuz? Görmüyor musunuz o medeniyetlerin kalıntılarını, bakiyelerini? Ama önce Kur'an sayfaları arasında bir gezi yapmamız gerekiyor. Önceki derslerimizde de söylemiştim. Şu Kur'an'ı tanımayan bir insan, Kur'an'ın ayetlerinin bilincine ulaşmayan bir insan, Kabe'nin içinde yatsa bile Lut gölünün içinde yatsa bile, Semud kavminin helak olduğu coğrafyanın üstünde otursa bile, o bölgeler ona fazla bir şey söylemeyecektir. Onun için fazla bir değer ifade etmeyecektir. Onun için önce Kur'an sayfaları arasında bir gezintiye çıkacağız. Allah'ın şu önceki toplumların sergüzeşti hayatını anlattığı ayetlerini önce bir öğreneceğiz. Sonra o bakiyeler, o saraylar, o kalıntılar bize çok şey ifade edecek. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Peygamberim, acele senden azaplarını istiyorlar. Şu Mekke müşrikleri azapları konusunda senden acele bir talepte bulunuyorlar. Ey Muhammed, sen bir azaptan söz ediyordun. Müslümanca bir hayat yaşamazsanız Allah'ın azabı ve gazabı üstünüze patlayacak diyordun. Hani 3 yıl geçti, 5 yıl geçti, 10 yıl geçti, sözünü ettiğin o azaptan hiçbir eser göremiyoruz. Ya da ey Muhammed, sen bir kıyametten söz ediyordun, bir dirilişten, bir hesaptan, kitaptan söz ediyordun. Hani 10 yıl geçti, 20 yıl geçti, hala o kıyametten eser yok. Sen onu bizim külahımıza anlat. Ey Muhammed, hadi azap mı, gazap mı getireceksin, ne getireceksen getir de görelim diyorlar. Cahiller Allah'tan istemeleri gereken bir azabı kendileri gibi aciz bir beşerden isteyerek yanlış kapı çalıyorlar. Allah diyor ki bakın, وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ Allah vaadinden asla dönmeyendir. Allah vaadinden asla caymayandır. وَاِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَكْ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Şunu bilesiniz ki Rabbinizin katında bir gün sizin bildiğiniz saydığınız 1000 yıl gibidir. Allah katındaki bir gün sizin bildiğiniz saydığınız 1000 yıl gibidir. Peki ne anlatıyor bu ayet bize? Allah katında bir gün bizim 1000 yılımız gibi ise Allah yeryüzünde hiçbir kimseye bir günlük bile bir saltanat tanımamış, bir günlük bile bir fırsat vermemiştir. 1000 yıl yaşayan yok değil mi? Ey kafirler, ey zalimler, 50 yıldır, 100 yıldır yeryüzüne egemen olduk. Yeryüzünün siyaseti bizden sorulur. Yeryüzüne düzen verme bize ait diye övünüyorsunuz. 100 yıldır biz yeryüzünde egemeniz, Allah bize egemenlik verdi diye övünüyorsunuz. Halbuki 100 yıllık egemenliğiniz Allah katında 1000 yıl eden bir günün çok kısa bir miktarı kadardır. Sevinmeyin, dün 900 küsür yıl Nuh kavmine mühlet veren Allah, 400 küsür yıl Ad kavmine müsaade eden Allah, şu anda 100 yıllık bir Allah müsaadesiyle karşı karşıyasınız. Önceki toplumlara ne yapmışsa Allah, kesinlikle bilesiniz ki size de aynısını yapacaktır. وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا Nice kasabalara, nice köylere ve kentlere biz mühlet verdik. وَهِيَ ظَالِمَةٌ Onların ehli zalimdi. ثُمَّ اَخَسْتُهَا Sonra biz onları yakalayıverdik. Onların ağızlarının payını veriverdik. وَاِلَيَّ الْمَصِيرِ Zaten sonuçta dönüş bizedir, sonunda dönüş bizedir. Kul de ki ey peygamberim, ya eyyühen nas, ey insanlar, innema ene lekum nedirun mubin, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım, ben sizin için gönderildim, benim geliş gayem sizi kurtarmak içindir, sizi uyarmak içindir, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Sizi cennetle müjdeliyor, size yaklaşmakta olan bir kıyametle, bir cehennemle, bir azapla da uyarıyorum. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden ve salih amel işleyen kimseler için لَهُمْ مَغْفِرَةٌ Onlar için bir mağfiret var. Allah onların geçmiş günahlarını sıfırlayacak, geçmişlerini bağışlayacak. وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Onlar için gelecekte cömertçe bir ücret var, cömertçe bir cennet var. وَالَّذ۪ينَ سَعُوا ف۪ي آيَتِنَا Ama bizim ayetlerimizi yok etmek için çırpınanlar, yeryüzünde bizim ayetlerimizin görüntüsünü silmeye çalışanlar, yeryüzünde bizim sembollerimizi, bizim şiarlarımızı yok etmeden yana bizimle savaşa tutuşanlar var ya, ulaike ashabul cahim, işte onlar da cehennem ashabıdır, onlar da ateşin ashabıdır. Allah izin verirse bu sezonki programımızı, bu dersimizde tamamlamış oluyoruz. Ama bu ders bitti diye Kur'an bitmedi, sünnet bitmedi. Allah'ın izniyle evlerinizde okuyun, Kur'an okuyun, sünnet öğrenin. Günde en azından bir 10 ayet öğrenmeye çalışın, birkaç hadisi öğrenmeye çalışın. O sizi günlük hayatınızda diri tutacaktır. Sizi günahlara düşmekten koruyacaktır. İmanlarınız eskidiği zaman tıpkı elbiseleriniz eskiyince yenilediğiniz gibi ayetlerle imanlarınızı da yenileyin hadisi gereğince okumanızı inşallah sürdürün. Önümüzdeki Ramazan sonrası Allah izin verirse tekrar haberleşiriz. İnşallah bu derslere kaldığımız yerden devam ederiz. Sürekli okumanız dileğiyle, sürekli Müslümanca bir hayat yaşamanız dileğiyle, Allah kontrolü altında Müslümanca bir hayat yaşamanız dileğiyle Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmaktadır. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklam.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
9: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15 bin TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.

0: için hacibabalokumları.com.
1: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: İDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDEF.org 0212 621 çift 065.

Kurban kelimesi lügatta kendisiyle Allah'a yaklaşılan şey manasına gelir. Bu isimden de anlaşıldığı gibi kurban, Allah'a yaklaşma ve onun rızasını kazanma vesilesidir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık. Allah'ın rızk olarak verdiği dört ayaklı davarlar üzerinde yalnız Allah'ın ismini ansınlar diye. O halde hepiniz ona teslim olun. Habibim, sen itaatli ve mütevazı olanları ebedi saadet ve selametle müjdele." El-Hac 34. Bu ayette kurban kesmenin Allah'ın hatırlanması, yeryüzünde mevcut bütün hayvanların Allah'ın mülkü olup sırf rahmet eseri olarak insanların istifadesine verilmiş olduğunun bilinmesi için emrolunduğu belirtilmektedir. İnsan zamanla gaflete düşüp sahip olduğu malın, mülkün, servetin Allah'ın kendisine bir lütfu olduğunu unutabilir. Karun gibi her şeye kendi çalışmasıyla, bilgi ve maharetiyle sahip olduğunu vehmederek, kendisinde bir kudret ve kuvvet görmeye, ilahi nimetleri şahsına mal etmeye başlar. Gururlanıp haddini aşar. İşte kurban emri ona sahip olduğu mal ve mülkün, bağ ve bostanın, hayvanların, servet ve paranın Allah'ın bir ihsanı ve lütfu olduğunu ve asıl mal sahibinin Allah olduğunu hatırlatır. Onun izni ve müsaadesi olmadan hiçbir şeye sahip olunamayacağını bildirir. O da gururu bırakıp mahviyet ve tevazuğa girer. Hakiki kulluk tavrını takınır, şükür vazifesini ifaya çalışır. Bu hal ise onun Allah'a yaklaşmasına ve rızasını kazanmasına bir vesile teşkil eder. İnsanın yaptığı bütün ibadetler gibi kurban kesmesine de Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ancak Allah, kurban kesme emriyle kullarını imtihan etmekte, onların takvalarını, ilahi emre itaatteki titizliklerini, Allah'a yakınlık derecelerini ölçmektedir.

geçmektedir. Haç suresi 37. ayette bu husus şöyle belirtilir. Onların ne etleri ne de kanları hiçbir zaman Allah'a yükselip erişmez. Fakat sizden ona yalnız takva, Allah'ın emirlerine itaat ve yasaklarından içtinap titizliği ulaşır. Bu ayette de görülüyor ki, kesilen kurbanlarda gaye, ihlas, takva ve Allah'a yaklaşmaktır. Maksat, Allah'ı verdiği nimetlerle hatırlama ve O'nun rızasını kazanmaktır. Bu maksat ve gaye olmadıktan sonra, kesilip dağıtılan etlerin, akıtılan kanların ne kadar çok olursa olsun, Allah katında hiçbir değer ve kıymeti yoktur. Kurban aynı zamanda Hazreti İsmail aleyhisselamın Allah için kurban edilmekten bir lütuf eseri olarak kurtuluşunun hatırlatılmasına da vesiledir. Cenab-ı Hak İbrahim aleyhisselamı büyük bir imtihana tabi tutmuş, sevdiği biricik evladını Allah için kurban etmesini istemiştir. Hazreti İbrahim ile oğlu İsmail her ikisi de bu isteğe tam bir teslimiyet ve sadakat içinde uymuşlardır. Hazreti İbrahim oğlunu kesmek üzere yatırmış ve bıçağı boynuna çalmıştır. Fakat bıçak İsmail'i kesmemiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın muradı Hazreti İsmail'in kesilmesi değil, baba oğul iki şanlı nebinin erişilmez teslimiyet ve sadakatlerinin, feragat ve fedakarlıklarının melekler ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlar tarafından bilinmesi, daima hatırlanmasıydı. Bu hikmet tahakkuk ettiği için bıçağı İsmail'i kesmemesini emretmiş, Hazreti İsmail'in yerine onlara cennetten bir koç göndererek onu kurban etmelerini istemiştir. İşte kurban kesmek, bu büyük ve ibretli hadisenin yıl dönümünü kutlamak mahiyetindedir. Her yıl Müslümanlar tarafından binlerce kurban kesilmektedir. Bu bir bakıma bir Müslümanın Allah'a ibadet ve onun emrine uymak için her şeyini feda edebileceğinin, Allah yolunda bütün varlığından vazgeçebileceğinin sembolik bir ifadesi olmaktadır. İslam'ın koyduğu kurban kesme hükmü aynı zamanda insanlar için büyük bir nimet ve rahmettir. Bir yıl boyunca pek çok sıkıntılar çekmiş, belki de ağzına bir lokma et koyamamış fakirler, Kurban Bayramı münasebetiyle bol bol et yeme fırsatına kavuşurlar. Fazla gelen etleri kavurma yapıp uzun zaman o etten faydalanma imkanını elde ederler. İslam'ın sosyal adaleti temin edici bir hususiyeti de böylece ortaya çıkmış olur.

0: Allah'ın özel ismidir. Diğer isimler fiillere, sıfatları ve tecellileriyle ilgilidir.
1: Ya Rahman.
0: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, hakiki nimet verendir.
1: Ya Rahim.
0: Ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden, hakiki nimet verendir.
1: Ya Melik.
0: Her şeyin hükümdarı ve yegane sahibi O'dur.
1: Ya Kuddus.
0: Mukaddes, pak ve bütün noksanlıklardan uzaktır.
1: Ya Selam.
0: Her türlü eksiklik ve noksanlıktan salim olup kullarına kurtuluş yollarını açandır.
1: Ya Mu'min.
0: Yarattıklarına güven veren, emin kılan ve kullarına imanı nasip edendir.
1: Ya Muhaymin.
0: Her şeyi gözetip koruyandır.
1: Ya Aziz.
0: Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli ve meliktir.
1: Ya Cebbar.
0: Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır.
1: Ya Mutekebbir.
0: İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve uludur.
1: Ya Halik.
0: Her şeyi yaratan, dilediği şekilde yaratandır.
1: Ya Bari.
0: Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat edendir.
1: Ya Musavvir.
0: Yarattıklarına şekil ve özellik verendir.
1: Ya Gaffar.
0: Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan ve mağfireti çok olandır.
1: Ya Kahhar.
0: Dilediği şekilde yapmaya kadir olan, daima galip gelendir.
1: Ya Vahhab.
0: Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatandır.
1: Ya Razzak.
0: Bütün mahlukatına bol nimet, maddi ve manevi rızık verendir.
1: Ya Fettah.
0: Kullarına nimet kapılarını açan, zoru kolaylaştıran ve çözendir.
1: Ya Ali.
0: Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyandır.
1: Ya Kabil.
0: Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden, daraltan ve sıkandır.
1: Ya Basit.
0: Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok verendir.
1: Ya Hafiz.
0: Düşüren ve alçaltan, değersiz yapan ve cezalandırandır.
1: Ya Rafi.
0: Yükselticidir, dilediğinin derecesini yükseltir.
1: Ya Muiz.
0: Güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapandır.
1: Ya Muzil.
0: Boyun eğdiren, zelil eden ve alçaltandır.
1: Ya Semih.
0: Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyandır.
1: Ya Basir.
0: Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi görendir.
1: ya hakem.
0: Hüküm veren, son kararı verendir.
1: Ya adil.
0: Adaletle hüküm eden, zulmetmeyendir.
1: Ya latif.
0: Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar ve kullarının ihtiyaçlarını ihsan edendir.
1: Ya Habib.
0: Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilendir.
1: Ya Halim.
0: Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, acele etmeyen, tövbe için mühlet verendir.
1: Ya Azim.
0: Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir.
1: Ya Gafur.
0: Mağfireti çok olan, kulunu bağışlayandır.
1: Ya Şakur.
0: Şükrü kabul eden, ibadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendirendir.
1: Ya Ali.
0: Şan, şeref, İzzet ve kudret ve yücelik sahibi olandır.
1: Ya Kebir.
0: Zat-ı isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük olandır.
1: Ya Hafiz.
0: Varlıkları koruyan, muhafaza edendir.
1: Ya
0: mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır.
1: Ya Hasib.
0: Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir.
1: Ya Celil.
0: Her şeyin üzerine yüce, azametli ve ululuk sahibidir.
1: Ya
0: şerefli, kullarına karşı ikramı sonsuz, kerem ve ihsanı çok olandır.
1: Ya Rakib.
0: İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, bütün mahlukatını gözetim altında tutan, gözetendir.
1: Ya Mucib.
0: Kullarının dualarına icabet edendir.

0: güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, ilmi, kudreti her bakımdan sonsuz olandır.
1: Ya Hakim.
0: İşlerinde sonsuz hikmetli olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olandır.
1: Ya Vadud.
0: Kullarına hayırlar dileyen müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilendir.
1: Ya Medid.
0: Çok şerefli, çok itibarlı, zatı ve sıfatlarıyla yücelik sahibidir.
1: Ya
0: Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, gizlilikleri ortaya çıkarandır.
1: Ya Şehid.
0: Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır ve nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe edendir.
1: Ya
0: varlığı ilah ve Rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı izhar eden, mülk sahibi, varlığında asla şüphe bulunmayandır.
1: Ya Vakil.
0: Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisidir.
1: Ya
0: yegane kuvvet ve kudretli, her şeye gücü yetendir.
1: Ya Medin.
0: Çok kuvvetli, çok dayanıklı ve güçlü olandır.
1: Ya Vali.
0: Çok seven, görüp gözeten ve yardım edendir.
1: Ya Hamid.
0: Layık bütün varlıkların diliyle övülendir.
1: Ya Muhsin.
0: İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatandır.
1: Ya Mubdi.
0: Varlıkları ilk defa yaratan, ilk icat eden, maddesiz ve örneksiz ilk yaratandır.
1: Ya Mu'in.
0: Tekrar yaratandır.
1: Ya Muhyi.
0: Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten, can bağışlayan ve sıhhat verendir.
1: Ya Mumit.
0: Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alandır.
1: Ya
0: yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedidir.
1: Ya Kayyum.
0: Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, uyuması ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve her şeyi ayakta tutandır.
1: Ya Vacid.
0: Dilediğini bulan, zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yetendir.
1: Ya Macid.
0: Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olandır.
1: Ya Vahidul Ahad.
0: Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan tek olandır. Her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır.
1: Ya Kadir.
0: Kuvvetli, her her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilendir. Kudret sahibi olup aciz olmayan, istediğini istediği gibi yapandır. Dilediğini yakınlaştırıp öne alandır. Dilediğini geri bırakıp uzaklaştırandır. Öncesi olmayan, yaratılmamış ezeli ve kadim ve en evveldir.

0: varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki olandır. Ya Vahid. Varlığı her şeyden aşikar olandır, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olandır. Ya Batın. Mahiyeti akılla idrak olunamayan, hayalle tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilendir. Ya Vali. Yardım eden, işleri deruhte edendir. Ya Mutaal. Aşkın, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, izzet ve şeref sahibi olandır. Ya Bar. İyilik eden, çok merhametli, çok lütufkar, çok şefkatlidir. Ya Devvab. Tevbeleri seven ve kabul edendir. Ya Muntakim. Zalimlerden intikamını alandır. Ya kullarının günahlarını silen, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Ya çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyandır. Ya Malikel Mulk. Bütün kainatın sahibi, mülkün sahibidir. Ya zel celali vel ikram. Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibidir. Ya muqsit. Adil, hakla hükmeden, işleri denk, birbirine uyan ve merkezinde yaratandır. Ya kıyamette insanları bir araya toplayan, bütün hayırları cem edendir. Ya Gani. Yegane zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Ya Muni. İnsanlara mal mülk veren, dilediğini zengin yapan, cömert, nimet sahibidir. Ya Mani. İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden, kötülüklere mani olandır. Ya zarar veren şeyleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandırandır. Ya Nafi. Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olandır. Ya simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdırandır. Ya Hadi. Hidayeti yaratan, hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Ya Bedi. Misali olmaksızın her şeyi yaratan, var eden, icat edendir. Ya ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi olandır. Ya Varis. Bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan, her şey kendisine dönendir. Ya Raşid. Her işinde isabetli, doğru yolu en iyi gösterendir. Ya Sabur. Çok sabırlı, acele etmeyendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Özel efendim.

0: güzel efendim.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
4: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
10: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
13: İGDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İGDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İGDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Orke Asansör. Kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 18.
17: 18. Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Hepiniz topluca Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanmayın. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu cemaatin önemidir. İnsanlar için olmazsa olmaz olan cemaat, Rabbimizin insan fıtratı için koyduğu ve insanları birbirlerine bağlayan çok önemli bir unsurdur. Gerek hak olsun, gerekse batıl olsun, bütün dava sahipleri cemaat halinde hedefe doğru ilerlerler ve ancak öyle başarılı olurlar. Her din, doktrin, ideoloji, fikri akım, felsefe, mezhep ve benzeri yapıların hepsinin kendine has cemaatsel çalışmalarıyla ve kendine has kural ve kaideleriyle yaşamlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Ve ancak cemaat halinde seslerini ve görüşlerini duyurabilmişlerdir. Rabbimiz Allah-u Teala bizlere gönderdiği ve bizleri onunla sorumlu tuttuğu İslam dini de cemaati önceleyen, cemaate önem veren ve cemaati emreden bir dindir. Çünkü bu dini yaşarken imtihan gereği olarak bazı zorluklarla, yokluklarla ve İslam düşmanlarına karşı yapacağımız mücadelelerle birlikte yaşayacağımız İslami delillerle bize haber verilmiştir. İşte bu imtihan anlarında ve alanlarında Rabbimizin kendisine kıyamete kadar izin verdiği şeytan aleyhillâne Müslümanların imtihanı kaybetmeleri için elinden geleni yapmaya çalışır. Müslümanları en çaresiz anlarında onlara çeşitli vesveseler vererek onları umutsuzluğa düşürüp yoldan çıkarmak için her yolu denemeye gayret eder. İşte bunu bilen Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri uyararak bu konuda bizleri haberdar ediyor. İblis dedi ki, şu benden üstün kıldığına bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında onun neslinden birçoğunu kendime bağlayacağım. Allah buyurdu, git. Onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt. Süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir yetkin ağırlığın olmayacaktır. Onları koruyucu olarak Rabbin yeter. İsra suresi 62'den 66. ayete kadar. Buna benzer ayetlerin tamamını Araf ve Hicr surelerinde bulabilirsiniz kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, şeytan ve dostlarına karşı kendimizi koruyabilmemiz ve onlara karşı savaşabilmemiz için cemaat olmak kaçınılmazdır. İblis ve dostları isterler ki
Müslümanlar fert fert olarak hareket etsinler. Böyle olunca da onları tuzaklarına düşürmeleri daha kolay olmuş olur. Onun için Allah Celle Celaluhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere cemaat olmamızı emrediyor. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler bunu bize açık açık haber veriyor. Yegane önderimiz ve örneğimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı olarak ümmetine cemaatleşmeyi emrederek yalnızlıktan uzak olmaları gerektiğini gündeme getiriyor. İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Yalnızlık hakkında benim bildiklerimi insanlar bilseydi hiçbir binekli, rakip, hayvan üstünde seyahat eden kişi geceleyin tek başına yürümezdi." Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın rivayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Tek yolcu şeytandır, iki yolcu şeytandır, üç yolcu ise cemaattir." Bu konuda Said bin Müseyyep rahmetullahi aleyh der ki, şeytan bir veya iki yolcuya musallat olur. Üç kişi olursa onlara musallat olmaz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Üç kişi yolculuğa çıktığı zaman içlerinden birini kendilerine emir seçsinler." Yani cemaatini oluşturup emrini seçsinler. Muhterem Müslümanlar, dünya üzerinde yapılan geçici olan yolculuklarda bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatin önemini beyan ve emrederken, dünyadan ahirete olan hayat yolculuğunda da cemaat olmayı ve cemaatin bir emrinin olmasını gündeme getirerek şöyle buyuruyor: "Dünyanın ücra bir köşesinde bile olsa üç kişinin içlerinden birini kendilerine emir tayin etmeden yaşamaları helal olmaz." İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor: "Ömer bin Hattab radıyallahu anh Cabiye'de bize hutbe irad ederek şöyle konuştu: "Ey insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize irad buyurduğu hutbenin benzerini size irad etmek için kalkmış bulunmaktayım. Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştu: size ashabımı, sonra onların peşinden gelenleri ve sonra bunların peşinden gelenleri tavsiye ederim. Daha sonra yalan yayılacaktır. Hatta kişiye yalan yere yemin ettiği için yemin verdirilmeyecek. Yalan yere şehadet ettiği için şahitlik yaptırılmayacaktır. Dikkat! Bir erkek ve bir kadın baş başa kalmasın. Aksi halde üçüncüleri behemehal şeytandır. Cemaatten, İslam topluluğundan ayrılmayın. Tefrikadan önemle sakının. Çünkü şeytan yalnız kalanla beraberdir. Ve birlik olan iki kişiden daha uzaktır. Her kim cennetin mütena yerini istiyorsa cemaatten ayrılmasın. Her kimi yaptığı iyiliği kendisini sevindiriyor ve yaptığı kötülüğü de kendisini üzüyorsa işte o kimse mümindir." Temim bin Eddari der ki, "Ömer zamanında halk bina yapımında adeta yarış haline girmişti. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şöyle demişti: ey küçük Arap topluluğu, dünyadan sakının, dünyadan sakının. Durum şu ki İslam, İslam olmaz cemaat olmayınca, cemaat, cemaat olmaz emiri olmayınca, emiri de emiri olmaz emire itaat olmayınca. Kim ki topluma bilgi sahibi, fakih olan bir kimseye emir yaparsa, bu hem o hem de diğerleri için dirlik vesilesi olur. Kim de topluma bilgisiz olan bir kimseyi emir yaparsa, bu hem o hem de onlar için helak sebebi olur." Değerli Müslümanlar, cemaatin, emir seçmenin ve emire tabi olmanın önemiyle ve cemaat olmamanın tehlikesiyle ilgili
daha birçok İslami deliller vardır. Fakat şu okuduğumuz deliller bile meselenin anlamasına yeterli olsa gerek. Şu halde Rabbimizin hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılıp parçalanmayın emrinin gereği olarak her birimiz önce ülke İslam cemaatinin, sonra da dünya İslam cemaatinin oluşması için var gücümüzle çalışıp gayret etmeliyiz. Bugün yeryüzünü ifsad eden, Müslümanlara her türlü kötülüğü yapan, onlara zulmeden, işkence eden ve onları katleden dünyanın birleşmiş kafir ve müşrikleri bile Müslümanlara karşı cemaat olup kendilerine bir başkan seçebiliyorlar. Bundan dolayı da Allah onlara gücü veriyor ve rahat rahat keferelik ve fecerelik yapıp insanlara zulmedebiliyorlar. Müslümanların birleşip İslam cemaatini oluşturmamaları ve kendilerine bir baş seçmemeleri de dünyanın müstekbir tağutlarının ekmeğine yağ sürüyor ve meydanlarda rahat rahat azgınlaşmalarına da sebep oluyor. Bütün bunların son bulabilmesi ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Ve Allah'ın yardımı da ancak cemaatle beraberdir. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah'ın yardım eli cemaatle beraberdir. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın rivayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Cemaatte hoşunuza gitmeyen, tiskindiğiniz bir hal, ayrılık halinde, yani ayrıyken beğendiğiniz halden daha iyidir. Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de İslam cemaatinin oluşması için gayret ve çaba sarf eden gerçek muvahhidlerden eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzeriniz olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Keme kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: hediyedir, müjdedir. Bayram müminlere özel ikramdır. Bayram kardeşliktir. Bayram selamlaşmak, kucaklaşmaktır. Bayram dünyanın en özel, en güzel zamanıdır. Bayramınız mübarek olsun. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gimdes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
3: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 6404 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
10: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام

0: Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkı'yla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
14: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Küresel infak kurban. Kendi değerlerini bilmeyen ve dolayısıyla gereği üzere uygulama yapmayan toplumun varlığını koruması imkan dahili değil. Kurban bu büyük değerlerimizden biri. Kurbanın küresel bir ibadet olduğu gerçeğini anlamayanlar, cahil, sefil ve fasit insanlardır. Genelde kurban kesmenin bir katliam olduğu söylentileri, Haçlı teröristlerin mesnetsiz iddiaları. Bu aynı zamanda baştan başa fitne ve fesat kumpasıdır ve düşmanca propagandadır. Tarihte hep bu kara propagandayı sürdürdüler. Batı müsteşrikleri her alanda olduğu gibi kurban meselesinde de yaptıkları itibarsızlaştırma olayından ileri geçemediler, zaten geçemezlerdi. Ancak bununla kendi cehaletlerini deşarj ihtiyaçlarını giderirler. Tabii bunun da ilginç bir sebebi vardır. İncil'i tahrif ettikten sonra muharef dini savunma uğruna İslam'ı karalama kampanyalarıyla kendi yanlışlarını yalıtmayı hedefliyorlar. Onların bu psikolojik bunalımlarına imrenen içimizdeki basiretsiz sözcüleri ağız değiştirirler, kimi kurban nihayet sünnettir der ve kendince kurban ibadetini itibarsızlaştırır. Kimi ise kurban kesmeye katliam yaftası vurarak İslam dinini cani bir sistem gösterme gayretkeşliğine tevessül eder. Kimi de et stoklama olarak görür. Tabii buna da bazı Müslüman sebep olur. Bu iddialar çok düşündürücü. Tarihi süreç itibarıyla kurban, ilahi beyanda gerçek değerini gösterir ve hikmet boyutuyla ortaya çıkar. Allahu Teala kurban hakkında herkesin dikkatini çeker, şöyle buyurur. Biz her ümmet için kurban kesme görevi verdik ki, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını zikretsinler. İlahınız bir tek ilahtır. Yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed, o gönüllü kullarımı müjdele. Haç 34. Görüldüğü gibi kurban ibadeti ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem ile başlayıp her ümmette uygulanıp süregelen çok önemli bir ibadet. İşte Kur'an'ın bize haber verdiği önemli olayın beyanı onlara Adem'in iki oğlunun haberini, gerçeğini anlat. Hani her biri birer kurban takdim etmişlerdi de birinden kabul edilmiş, diğerindense kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kıskançlık yüzünden kardeşine "Andolsun seni öldüreceğim." dedi. O da "Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder." dedi. Maide 27. Burada kurban için önemli bir şart ileri sürülmekte. Bu şarta bugün pek dikkat edilmediği kimi Müslümanın uygulamasında görülmektedir. Bu şart takva şartıdır. Takva, Allahu Teala'nın rızasına en uygun olanı yapmaktır. Kurban etlerinin taksim edilişi Haç suresinde anlatılır. Elbette takva, Allahu Teala'nın rızasına en uygun olanı, onun yaptığı taksimata uymakla mümkündür. Aslında bu taksime uymak bir iman meselesi. Allahu Teala kurban etlerinin taksimini şöyle emreder. Ve develeri de sizin için Allah'ın hikmet içerikli alametlerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Artık onların üzerlerine birer ayakları bağlı, üçer ayakları üzerine ayakta bulundukları halde Allah'ın ismini zikredin. Yanları üzerine yere düşünce de artık etlerinden yiyin, kanaatkar olup istemeyene de ve isteyene de yediriniz. Onları size öylece itaatkar yaptık ki şükredesiniz. Haç 36. Zikredilen ayet meallerinde kurban, ibadet, zikir, tevhid, zühd, takva, şükür, teslimiyet, infak ve Allahu Teala'ya yakınlık kurma anlamında bütünlük arz etmektedir. Bu ilke ve esaslara uygun olması için kurban etinin taksimi de Kur'an'a göre yapılmalıdır. Allahu Teala'nın taksiminde eti üçe ayırmak esastır. Biri kurban kesene, biri onurundan isteme sıkıntısı çekene, biri de isteyene yani muhtaçlara verilir. Fakat dil et
Bir lokma kuru ekmeğe muhtaç dünyada nice Müslüman var. Onlar için yapılan çalışmaları unutmamak ve takdir etmek gerekir. Ancak kurban parasını ben kazandım, etini de ben yerim diyecek kadar bencilleşen bir Müslümanın varlığını düşünmek bile hazin. Kurban etini kardeşleriyle paylaşma erdemine eren Müslümanlar, İslam'ın şahlanışına vesile olacaklardır. Bununla da İslami şuur tavan yapacaktır. Kurban, infak olarak yeryüzü bayramına dönüşecektir. Terörist düşmanlar ne derlerse desinler, iddiaları altında kendileri kalacaktır. Buna rağmen Müslümanlar, müminler olarak kurban duasındaki bilinç düzeyinde olmaları gerekmektedir. De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. En'am 162. Mübarek olsun. Esselamu aleyküm. İlhan Oral, Yeni Akit Gazetesi.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
1: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil RH pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında RH pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil RH pozitif intifada lazım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: bir hediyedir, müjdedir. Bayram müminlere özel ikramdır. Bayram kardeşliktir. Bayram selamlaşmak, kucaklaşmaktır. Bayram dünyanın en özel, en güzel zamanıdır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
7: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
8: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan

0: eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
1: Özel efem.
2: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kıymetli dinleyenler, Siyerin Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşler, geçen sohbetimizde Resulullah aleyhissalatu vesselamın amcasının oğlu İmam Ali'nin de Resulullah aleyhissalatu vesselamın aile halkına katılmış olduğunu ifade etmiş idik. Ondan önce Zeyd bin Harise'yi anlattık. Ana kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilerle inşallah bu sohbetimizde İmam Ali'nin de Resulullah aleyhissalatu vesselamın aile halkına katılmış olduğu olayını ifade etmeye gayret edelim. İbn-i İshak rahimallahu aleyh der ki, bana Abdullah bin Ebi Necih, Muhammed bin Cebr, Ebul Haccaş'tan naklen haber verdi. Ali bin Ebi Talip radıyallahu teala'nın üzerine Allah'ın nimetinden ve Allah'ın onun için yaptığı şeylerden ve ona kendisiyle murat ettiği haberlerden biri. Kureyş'e şiddetli bir kıtlık ve açlık isabet etmişti. Ebu Talip çoluk çocuk sahibi idi ve fakirleşmiş idi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Beni Haşim'in en varlıklarında biri olan amcası Abbas'a şöyle dedi. Ya Abbas, şüphesiz senin kardeşin Ebu Talip çok iyal sahibidir. Yani çok çoluk çocuk sahibidir. Çocukları çoktur. İnsanlara gördüğün halde insanlara bu kıtlık isabet etmiştir. O halde ikimiz birlikte ona gidelim ve ondan onun iyalinden yani çocuklarından hafifletelim. Oğullardan birini ben alırım, birini de sen alırsın ve onun yerine onlara biz bakarız diye teklif getirdi. Hazreti Abbas zengin bir şahsiyet. Aleyhissalatü vesselam, ya Abbas, kıtlığı görüyorsun. Ebu Talib'in kendisi de fakirleşmiş bir durumdadır. Onun oğullarından birini ben, birini de sen al. Bakımını üzerimize alalım ve onun yükünü hafifletelim diye amcası Hazreti Abbas radıyallahu teala anha teklif getirdi. Abbas olur diye kabul etti. Böylece ikisi gittiler ve nihayet Ebu Talib'e vardılar. Ona dediler ki, biz senden senin yükünü hafifletmek istiyoruz. Ta ki insanların içinde bulunduğu bu hal kalkıncaya kadar. Ebu Talip de onlara, bana Akil ile Talib'i bırakın, sonra nasıl dilerseniz öyle yapın dedi. İki büyük oğlunu bana bırakın, gerisini nasıl istiyorsanız öylece hareket edin. Böyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ali'yi yanına aldı. Abbas da yanına Cafer'i aldı. Ali radıyallahu teala an Resulullah aleyhissalatü vesselam ile birlikte Allah tebareke ve teala onu nebi olarak gönderinceye kadar kalmakta devam etti. Sonra da ona tabi oldu. Ona iman edip tasdik etti. Cafer de Abbas'ın yanında Müslüman olup ona ihtiyacı kalmayıncaya kadar onun yanında kaldı. İbn-i Hişam'ın İslam tarihi diye tercüme olunmuş olan Siret-i İbn-i Hişam'ın cilt 1 sayfa 326-327. Bu konuda daha birçok eserlerden aynı şey beyan ediliyor.

0: Hazreti Ali radıyallahu teala Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında büyümeye başladım. Hazreti Cafer ben yine amcasın Hazreti Abbas'ın yanından büyümeye devam etti ta ki onlara ihtiyaç kalmayıncaya kadar. O günkü akrabalık bağlarından dolayı, o günkü anlayıştan dolayı bu şekilde davranmak o toplumdan gerçekten izzetli bir durum arz ediyordu. Ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan özellikle kendisinin yanında büyümüş olduğu amcası Ebu Talib'in yükünü hafifletmiş oldu. Nas suresinin 90. ayet kerimesinde şüphesiz Allah adaleti, ihsanı yakınlara vermeyi emreder. Çirkin utanmazlıklardan yani fahşadan, kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Allah Azze ve Celle size adaleti, ihsanı yakınlara vermeyi emreder. Müminler olarak da elbette ki o gün daha Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nübüvvet ve risalet vazifesi verilmemişti. İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana veya İsmail Aleyhisselam'dan da bu yana bu güzellikler Mekke'de yer edinmiş idi. Akrabalık bağlarına riayet etmek, akrabaların birbirlerini gözetmesi o toplumda önemli bir vaka idi. Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o güzellikten hareket ederek akrabalık bağlarını sıkı tuttu ve böyle bir yola başvurdu. Yani yakınlara vermeyi de Allah Azze ve Celle daha sonra müminlere emretti. Bakara suresinin 215. ayet-i kerimesinde Rabbim buyurdu ki sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki hayır olarak infak ettiğiniz şey anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır. Hayır olarak her ne yaparsanız Allah onu şüphesiz bilir. Yolda kalmış olan bir kişiye ya da kalmış olanlara hayır olarak ne yaparsanız Allah onu şüphesiz bilir ve elbette ki ecrini verir. Neyi infak edeceklerini sana sorarlar. Resulullah Sellem'e gelip soruyorlar. Biz neyi infak edelim? Kime infak edelim? De ki hayır olarak infak edeceğiniz şey anneye babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu şüphesiz bilir. O halde mutlaka yakınlardan başlamak lazım. Aile halkından başlamak lazım. Eğer bir sadaka verileceksen önce aile halkından başlamak lazım. Kişi hanımından, çocuklarından ve en yakını kimdi? Annesi ve babası. Ondan sonra yakın akrabalar, kardeşleri, yeğenleri, dayıları, amcaları ve diğer bütün müminler. En yakınlarından başlamak kaydıyla Resulü Aleyhisselatü Vesselam o gün bunu gündeme getirdi ve amcası Hazreti Abbas da onun teklifini kabul etti. Amcası ki dedesinin vefatından sonra Ebu Talip kendisine dedesinin vasiyeti olarak sahip çıktı ve ta ki kendisini bulana kadar yani 20'li yaşlara kadar artık çalışacak rahatça ticaret yapacak şekliyle malum 25 yaşındayken de Hatice annemiz de evlenmiş idi ve dolayısıyla hali vakti ticareti yerindeydi. Ebu Talip ona o kadar yardım etti, o kadar ihsanda bulundu. O da döndü, Hazreti Abbas'a getirmiş olduğu teklifle beraber amcası Ebu Talip'e yardımda, ihsanda bulundu. İsra suresinin 26. ayet-i kerimesi. Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da israf ederek saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı nankördür. Akrabaya mutlaka hakkını ver. Yardıma ihtiyaçları varsa helal ve temiz olmak kaydıyla, Allah'a isyan söz konusu olmamak kaydıyla, eğer ki gerçekten ihtiyaç sahibi iseler akrabalarına, yakınlarına yardım et. Onların senin üzerinden hakkı var. Bir de bu yardımı gündeme getirirken gururdan, kibirden ve israftan alabildiğine uzak kal. Sakın saçıp savurma. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi çağda olursa olsun, mümine emredile bu. Müminler, kadın olsun, erkek olsun, kesinlikle israf etmezler. Çünkü israf haramdır. İsraf, yani malı saçıp savurmak, gösteriş olsun diye hareket etmek, birçoklarında bu gündeme gelir. Sadece gösteriş olsun diye. Falanca ne cömert adamdır kardeşim ya. Saçıp savuruyor. Gelene gidene yardım ediyor. Gelene gidene hizmet ediyor. Sadece desinler. Bu riyakarlığın ta kendisi. Riya, ibadetlerin sevabının, ateşin, yakılmak istenen şeyi yakıp kül ettiği gibi kül eder ve savurur. Hiçbir fayda bulamaz. Hiçbir ecir söz konusu olmaz. Çünkü o Allah için yardım etmiyor. Diğer insanlar onu takdir etsinler. Diğer insanlar onu övsünler diye yapıyor. Allah için değil, insanların onu takdir etmesi için yapıyor. Bu küçük şirk ya da gizli şirk idi. Her ne kadar insanı gerçek bir müşrik ya da kafir yapmıyorsa da yapmış olduğu ibadetlerin sevabını bütünüyle yok eder. Kül eder ve külünü de savurur. O halde hiçbir mümin israfçı olamaz, müsrif olamaz. Kadın olsun, erkek olsun, israftan alabildiğine kaçınmaları gerekli. Yemelerinde, içmelerinde, giyimlerinde, ev eşyalarında, barınmalarında, bütünüyle ancak ihtiyacın giderilmesi esastır. Kendisinin gerçekten de ihtiyacını giderecek bir elbisesi varsa, ikincisi, üçüncüsü israftır. Hani malum olduğu üzere bir iş elbisesi, iş elbisesi işine göre, günlük giyeceği bir elbise, bir de cumaya, bayrama, yani bayram namazına, cuma namazına giderken temiz olan bir elbisenin giyilmesi. Elbette ki bunu kişinin kendisi karar vererek gerçekleştirir. Öyle işler var ki mutlaka birkaç elbiseye ihtiyaç duyar. İşin durumuna göre. Günlük giyecekleri giyeceğiyle cuma günün giyeceğini de elbette ki ayırması lazım. Erkek için böyle. Kadın için gerçekten de edebine uygun bir şekilde giyimini gerçekleştirdiğim bir iki elbisesi kendisinin kafi gelir. Kendisinin tesettürünü gerçekleştirecek bir temiz elbise. O kadar. Elbiselerin üst üstüne yığılması, ayakkabıların üst üstüne yığılması, ayakkabılıkta ayakkabıların koyacağı yer kalmaması gibi bir ifade, bir manzara mümin bir aileye asla yakışmaz. Neye ihtiyaç varsa o kadar. Gösteriş meselesi bir mümine asla yakışmaz. Neye ihtiyaç varsa, ihtiyacını kendi halince tespit eder ve ona göre davranır. Elbette ki bunu da müminler olarak çok iyi tespit etmeleri lazım. Akrabaya hakkını ver, yoksula da, yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı nankörün tekiydi. Müminler buna dikkat ettikten sonra Allah'ın izniyle, keremiyle kesinlikle boynun bükük olmazlar. Mutlaka Rabbimiz Allah Azze ve Celle onların ihtiyacının gidereceği şekilde kendilerini rızıklandırır. Kuleyb bin Menfa'a dedi ki, deden Bekir İbnül Haris sordu. Ya Resulallah, kime iyilik edeyim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik et. Vacip bir, senin için vacip olan bir haktır. Yakınlarına da diye buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kime iyilik edeyim diye soran şahsiyete, annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır. Yakınlarına da, akrabalarına, yakınlarına da mutlaka iyilikte bulun. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfret isimli eserinde yer alır hadisimiz. Bab 25, hadis 47. Ayrıca bab 30, hadis 60'dan ve Sünnen Ebu Davud'un Kitabul Edeb'inde yer alan hadisimiz benzer bir hadise sahip Müslim'de yer almış olur. Kimlere iyilik yapacağımızı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize beyan etti. Aleyhisselatü Vesselam bir iyilikte bulundu, akraba iyilikte bulundu, hem de ihtiyaç sahibi olduğu an özellikle de diğer amcasına müracaat edip o güzelliği ortaya koydum, onun yükünü hafifletti. Bunlar hareketle müminler olarak bizler de nasıl yardımlaşabiliriz? Hasreten konu açılmışken onun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Ali İmran suresinin 92. ayeti kerimesi. Siz sevdiğiniz şeyden infak edinceye kadar birre, yani iyiliğe, ki sonucu cennettir, kavuşamazsınız. Her ne infak ederseniz muhakkak ki Allah onu çok iyi bilendir. Siz sevdiğiniz şeylerden mutlaka infak etmeniz lazım. Hem de sevdiğiniz şeylerden, infak da odur. Allah rızası için yapılacak infak da budur. Yoksa zaten buna ihtiyacın yok, çöpe atacaktın. Ya hiç olmazsa falancaya vereyim. Hem bana dua eder, beni takdir eder. Elbette ki çöpe atılacak bir mesele değilse, çöpe atılacak bir eşya değilse, ama evde fazladır, ziyadedir. Ya çöpe de atabilir, başkasına da verebilir. Mutlaka müminler müsrif olmamalıdırlar. O eşya onun için ziyade olmuş olabilir, ama bir başkasına ihtiyaç olmuştur. O halde kesinlikle ihtiyaç olunacak şeylerin çöpe atılması israf olduğunu mümin bilmesi gerekli. Efendim bu ikinci eldir. İkinci el, üçüncü el, beşinci el fark etmez ki. Eğer o eşya gerçekten kullanılacak bir durumdaysa. Birinci elde olduğu gibi ikinci elde de rahatça kullanılır. Canım ben el alemin eskisini mi giyeceğim? Sözü gerçekten bir mümine yakışan bir söz değildir. Onun eskisi öbürünün yenisinden daha yenidir. Çünkü temizdir. Rahatça kullanılabilir. Niçin eski olsun? Her birinci el kullanılır kullanılmaz ikinci el oluveriyor. Piyasa böyle. Her birinci el kullanıldıktan sonra isterse bir gün isterse iki gün olsun fark etmez, hemen ikinci el oluveriyor. Mühim olan o eşyanın temiz, dayanıklı olması. Kirli, yırtık, pırtık olmaması. Asıl olan, aranan budur. Yoksa elin eskisi meselesi söz konusu değildir. Temiz olsun, güzel olsun ve başkasının ikinci el meselesi söz konusu değil. Enes bin Malik radıyallahu teala şöyle diyordu: Ebu Talha Medine'de hurmalık mal yönünden Ensar'ın en zenginiydi. Rabbimiz buyurdu ya, siz sevdiğiniz şeyden infak edinceye kadar iyiliğe ulaşamazsınız. Sevdiğiniz şey gerçekten sevdiğiniz bir eşyadır. Ama sizin tabi ihtiyacınızın dışındadır. Tabi ihtiyaç olduktan sonra malum onu infak edecek kişi sevdiği o tabi ihtiyacı olan eşyayı onu infak edecek, sadaka olarak verecek. Sonra o tabi ihtiyacını gidermek için bir başkasına el açacak ya da boyun bükecek. Hayır, bu uygun bir hareket değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Sa'd bin Ebi Vakkas'a ifade ettiğiydi. Malum Sa'd demişti ki, ben öyle bir hastalığa yakalandım ki kanaati boydu ki artık ben bu hastalıkla beraber öleceğim. Aleyhisselatü Vesselam beni ziyarete geldi. Sadece bir kız çocuğum var. Ya Resulullah, ben bütün malımı Allah yolunda infak ediyorum, sadaka veriyorum. Resulullah buyurdu ki hayır ya Sa'd, öyle olmaz. Ya Resulullah, o zaman yarısını, dedi hayır. O vakit üçte birini, Resulullah buyurdu ki üçte biri de fazladır ama uygundur. Ya Sa'd, ister misin ki sen bütün malını Allah yolunda infak edesin, senden sonra kalanlar, yani hanımın, kız çocuğun, başkalarına el açsınlar. Hayır, böyle yapma. Ebu Talha Medine'nin hurmalık bal yönünden Ensar'ın en zenginiydi. Bakın, ihtiyacı yok. Hurmalık yönünden en zenginiydi. Kendisine malların en sevilmesi de Buruha denilen bostanıydı. Buruha mescidin karşısındaydı. Yani Resulullah Sellem'in mescidinin karşısında, Mescid-i Nebevi'nin karşısında bir bahçeydi, bir bağ idi, bir bostan idi. Resulullah Sellem de Buruha'ya girer, onun içindeki güzel sudan içerdi. Bir kuyusu vardı, o kuyuda soğuk su vardı. Aleyhisselatü Vesselam da zaman zaman oraya gider, orada dinlenir ve soğuk suyundan içerdi. Siz sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar birre, yani iyiliğe kavuşamazsınız. Ayeti indirilince Ebu Talha kalktı da, ya Resulallah, şüphesiz Allah siz sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar birre kavuşamazsınız buyuruyor. Mallarımdan bana en sevimli olan Buruha'dır. Buruha Allah için sadakadır. Ben bu sadakanın hayrını ve Allah katında bunun ahiret zahiresi olmasını umarım. Ya Resulallah, bu bostanımın Allah sana gösterdiği uygun bir yere sarf et dedi. Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, ben senin uhdene bunu bırakıyorum. Nasıl arzu edersen Allah'ın sana gösterdiği uygun yerlere bunu sarf et. Sevdiklerinden infak edecek. Ama ziyadesini, ihtiyacı olduğu halde sevdiği bir şeyin infakı değil. Kendisinin bizzat o eşyaya ihtiyacı var. Onu infak ettiğinde başkasına el avuç açacaksa, boyun bükecekse infak edilmemesi. Onu seviyor ama tabi ihtiyacı var kendisine. Hayati bir meseledir. Ona dikkat etmesi lazım müminin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki, bu ne kadar büyük ve hoştur. Bu ruha sahibine kazanç getiren bir maldır. Bu ruha kazanç getiren bir maldır. Ben senin dediğini işittim. Ben bu bostanı hısımlarının, yani akrabalarının arasında bölüştürmeni ve onlara vermeni uygun görüyorum buyurdu. Madem ki bana bıraktın bu meseleyi, ben de bu şekilde yapmanı uygun görüyorum. Akrabaların arasında bunu gerçekleştir. Ebu Talha, ben de böyle yaparım ya Resulullah dedi. akabinde Ebu Talha o bostanı kendi kısımları ve akrabaları ve amca oğulları arasında taksim etti. Sahih Bukhari, Kitab-ı Tefsir, Bab 57, Hadis 75. İmam Bukhari'nin Kitab-ı Tefsirinde yer aldı. Sahih Müslim, Kitab-ı Zekat, Bab 14, Hadis 42 ve 43. Sünnen Ebu Davud, Kitab-ı Zekat, Bab 45, Hadis 1689'da müttefakun aleyh olan hadisimiz kayıtlıdır. Demek ki Allah yolunda infak edilecekse, eğer ki bir sadaka verilecekse mutlaka kişinin sevdiği şeylerden verilmesi. O çok daha önemlidir. Çok daha önemlidir. Çünkü canı gönülden veriyor. Ama dikkat edileceği bir mesele ki kendisinin tabi ihtiyacı olmamalı. Hani tabi ihtiyacı oldu da o ihtiyaçtan vazgeçtim ve başka bir ihtiyaç sahibi mümin kardeşini kendisine tercih etti. Bu da ayrı bir güzellik, ayrı bir izzet, ayrı bir hayır. Kim gibi? Hazreti Ebubekir radıyallahu teala'nın bütün malını Allah yolunda vermesi. İmam Ömer radıyallahu teala'nın malının yarısını infak etmesi. Hazreti Ebubekir'e Resulullah sellem sual etti. Ya Ebubekir, ne getirdin? Dedi, malımın bütününü. Peki soluk çocuğunu ne bıraktın? Allah ve Resulünü. İmam Ömer dedi ki, anladım ki kesinlikle ben bu konuda Ebubekir'i geçemeyeceğim. Şimdi bu has bir meseledir. Her mümin İmam Ebubekir gibi davransın, hayır. Resulullah'ın hasreten tavsiye buyurduğu İmam Ömer gibi davranmak. Malının yarısını getirirsin ya da üçte birini Allah yolunda verirsin. Çoluk çocuğuna mutlaka bir şeylerin kalması lazım. İmam Ebubekir'in ki özel bir durum, yani has bir durum idi. Ümmetin kendisiyle amel edeceği İmam Ömer'in tavrıydı. Hadislerin şerhlerinden ve fıkıhta bunu görüyoruz. Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet olundu. Bir adam, ya Resulullah, bana beni cennete girdirecek bir amel haber ver dedi. Oradaki topluluk, buna ne olur ki, bunun dilediği ne var ki dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam, onun bir haceti var, nesi olacak buyurdu. Soran kimseye karşıdan Resulullah aleyhissalatü vesselam şu cevabı verdi. Kendisine hiçbir şeyi ortak kılmayarak Allah'a ibadet edersin. Namazı devamlı ayakta tutarsın, zekatı verirsin, hısımlara bağlılık ve iyiliği ekleyip durursun. Artık bineğini bırak, menziline doğru yürüsün buyurdu. Demek ki onun bir derdi var, haceti var. Onun için soruyor. Kendisine hiçbir şey ortak kılmayarak Allah'a ibadet edersin. Bir muvahhid mümin olarak sadece Allah'a ibadet edersin. Yani Allah'a itaat edersin. Ama hiçbir ortak kılmamak kaydıyla. Malumdur ki insanlar toplum halinde yaşıyorlarsa mutlaka onların bir yönetimi olacak. Bir devleti, bir hükümeti olacak. Kesinlikle yönetimde Allah'a ortak koşmayacak. Yönetimde Allah'ın indirdikleriyle hükmolunacak. Allah'ın indirdikleri bir tarafa bırakılır, yasaklanır, insanların ilahlaştırdıkları hevalarından kaynaklanan hükümler gündeme gelir de yönetim bu şekilde devam edecek olursa bu şirk ve küfürdür. Bir mümin eğer böyle bir şirk ve küfür yönetimine itaat edecek olursa Allah'a ortak kılmış olur. Kendi hayatını, ailesinin hayatını ya da sosyal hayatı, işini, ticaretini, alışverişini Allah'ın indirdiği hükümlerle gerçekleştirmeyip Allah'ın hükümlerini yasaklayıp onun yerine hevalarından kaynaklanan ilahlaşmış hevalarının emrettiği hükümleri gündeme getirir ve ben Müslümanım diyen de o hükümlerle, herhangi bir ikrah-ı mülci olmadan, ki ikrah-ı mülci gündeme geldiği vakit ruhsatı ve azimeti tercih etme noktasından mümin serbesttir. İkrah olmadan onunla amel ediyorsa, hayatı Allah'ın hükümlerine göre değil, o günün Nemrutlarının, Firavunlarının, Ebu Cehillerinin şirk ve küfür olan, Allah'a isyan olan hükümleriyle hayatı düzenlemeye çalışıyorsam, o kişi Allah'a şirk koşmuş olur. Kendisine hiçbir şeyi ortak kılmadan, şirk koşmadan Allah'a ibadet edersin. Namazı devamlı ayakta tutarsın, canlı tutarsın, dipdiri, dosdoğru kılarsın, zekatı verirsin ve hısımlara bağlılık ve ilgiyi ekleyip durursun. İşte sen bu şekilde davranırsan, artık bineğini bırak, menziline doğru gitsin, sen dosdoğru bir yoldasın. Sahih Buhari'nin Kitabul Edeb Bab 10 Hadis 12. Sahih Müslim Kitabul İman Bab 4 Hadis 12. İmam Buhari'nin El Edebül Müfred Bab 26 Hadis 49. Ayrıca Sünen-i Nesai Kitab-ı Salat Bab 10 Hadis 467'de hadisimiz kayıtlıdır. Bakın ne istedi o şahsiyet? Ya Resulallah, bana beni cennete girecek bir amel haber ver. Eğer sen bu şekilde davranırsan sen cenneti hak edersin. Tabi o günkü duruma göre, şahsiyetin durumuna göre, Resulullah Sellem'in beyan buyurduğu, kendisine hiçbir şeyi ortak kılmadan Allah'a ibadet edersin. Yönetimde Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayacaksın. Ekonomide, alışverişte, ticarette, yargıda, hukukta, eğitimde, sosyal hayatta, bütünlüğüyle hüküm Allah'a ait. Allah'ın indirdikleriyle amel edeceksin. Allah'ın indirdiklerini yasaklayıp da kendi hükümlerini, yasalarını gündeme getirenlerle amel etmeyeceksin. Bununla beraber namazı dosdoğru kılacak, canlı tutacak ve zekatı verecek. Ayrıca hısım ve akrabalara ihsanda bulunacaksın. İyilik yapacaksın, iyiliği daim bir şekilde gündeme getireceksin. Eğer bu şekilde davranırsan, bu şekilde akiden oluşursa, inanırsan ve amelini gerçekleştirirsen, elbette ki dediğin cennete Rabbin seni ulaştırır. Akraba bağı bu kadar önemli. Hangi akraba? Mümin, muvahhid, müttaki. Senin vermiş olduğun yardımınla kesinlikle Allah'a isyan etmeyecek akraba. Senin vermiş olduğunla kesinlikle Allah'a isyan etmeyecek bir yönetim. Ticaretin ve sosyal ilişkilerin bu ölçüde olması lazım. Yoksa sen onun karnını doyur, o da o halde Allah'a isyan ettin. Karnını sen doyur ama o her türlü kötülüğe meyletsin ve işlesin. Üstüne elbiseyi sen al, evinin kirasını sen öde ama o Allah'a isyan makamında bulunsun. Her türlü kötülüğü alabildiğine işlesin. Nasıl olur bu? Ne yapayım? Gözü kör olsun, akrabadır. Bu akraba değil. Bu kişinin gözünün kör olması, hakikati görmemesi ve İslam'ın yasak etmiş olduğu milliyetçilik duygusudur. Akrabalık bağlarından dolayı ırkçılık, milliyetçilik, kavmiyetçilik duygusudur. Benim akrabam eğer müminse benim kardeşimdir. Benim akrabam eğer mümin, muvahhid, müttaki olursa benim dostum, velimdir, kardeşimdir. Yoksa Allah'a isyan makamında, iman konusunda şirk ve küfür içinde, amel konusunda tamamen haramların içinde ve günahın içindeysem, kesinlikle ben ona asla yardım edemem. Yardımım onu o kötülüklerden kurtarabilirsem yardımdır. Çünkü nefsine zulmediyor, topluma zulmediyor, çoluk çocuğuna zulmediyor. Benim mümin olarak vazifem onu zulmünden alıkoymaktır. Malumuzdur ki İslam'ın dışındaki bütün sistemler zulüm sistemleridirler. Tamamen zulüm. Komünizmi ele alın. Güya kapitalizme karşı ortaya çıktın. Yani kapital sahibi olan patronların işçileri ezmemesi, emeğin hakkı verilsin, artık değerin onlar tarafından paylaşılsın diye ortaya çıktı. Ama Karl Marx'tan bugüne, özellikle de 1917 Ekim devrimiyle beraber Rusya'dan hayata egemen olan bir anlayış olarak gündeme geldi. Bakın bakalım, gerçekten faydası mı oldu insanlara? Komünizm insanlara ne mutluluk getirdi, ne fayda verdi? Efendim, onları patronların belasından, derdinden kurtardı. Ama bu arada politbüronun zulmüne maruz kaldılar. Önce bir inceleyin, bakarsınız. Kapitalizm, komünizm, sosyalizm, faşizm, laisizm, demokratizm, izimle ne sonuçları bitiyorsa kelimelerin ve onların gündeme getirdiği ideolojilerin bütünü zulüm sistemleridirler. Bir kısmın diğer kısma zulmetmesidir. Kesinlikle hiçbir adalet, hiçbir hayır, hiçbir güzellikleri yok. Ölçü İslam olduktan sonra bunu ifade ediyoruz. Yoksa ölçü benim aklım, benim zekam olursa o ölçü olmaz zaten. Senin aklın, senin zekan demokrasiyi arzu eder. Öbürün aklı, zekası sosyalizmi, diğeri komünizmi, öbürünki kapitalizmi, diğerinki faşizmi gündeme getirir. Onun aklına o yatıyor. Mutlak bir ölçü yok. Herkesin aklına göre, herkesin duygu ve düşüncelerine göre, hayata bakış açılarına göre ya da inandığına göredir. İşte o göreler en çok kim taraftar bulmuşsa o görelerin diğerine egemen olup kendi görecelerini, kendi ideolojilerini, kendi anlayışlarını kabul etmeyen diğerlerine zulmederler. Mutlak ölçü lazım. Mutlak ölçü de alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin sunmuş olduğu, beyan buyurmuş olduğu ölçüdür. Vahiy ile Resul Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği ölçüdür. O ölçünün kendisine öğretildiği gibi Resulullah tarafından hayata uygulanmış olan ölçüdür. Onun dışında bütün ölçüler insanların zevkinden, arzularından, isteklerinden gündeme gelmiş olan ölçüdür ki hepsi batıldır. Hak ölçü insanı yaratan ve insana yarattığı şekilde nasıl hareket edeceğini emreden Rabbimizin ölçüsüdür, mutlak ölçü odur. Onun ise kim neyi gündeme getirirse o ölçünün dışında, o ölçüyü hiç hesaba katmadan, kendi hevasından, nefsi arzularından hareketle bir ölçü gündeme getiriyorsa, hiç şüphesiz batıl ve zulümdür. Eldeki bulunan gücüyle, kuvvetiyle o zulmünü devam ettirir. Ta ki zulmünü devam ettirdiği mazlumlar bir araya gelsinler ve onun zulmüne karşı kıyam etsinler, karşı çıksınlar ve zulmünü yok etsinler. O putu devirsinler. O zamana kadar o zulüm devam eder. Ebu Eyüp Süleyman, Osman bin Affan'ın kölesi anlatıyor. Bu da Ebu Eyüp'tür ama Ebu Eyyub el Ensari değil. ismi Süleyman'dır. Hazreti Osman bin Affan'ın, İmam Osman radıyallahu teala'nın kölesidir. O anlatıyor. Perşembe akşamı cuma, yani cuma gecesi Ebu Hureyre bize geldi ve dedi ki: Sıla-i Rahmi terk eden her şahsı yanımızda bulunduğu için günah işlemekte suçlandırıyorum. Yanımızda durup günahında ısrar etmesin, sılasını yapsın. Sıla, yani akraba ziyaretini terk etmiş olanlar günah işlemiş olurlar. O yanımızda bulunmasın. Bizim meclisimizden bizimle aynı zamanı, aynı zemini, aynı mekanı paylaşmasın. Çünkü o bu konuda günah işliyor. Kimse kalkmadı. Bu sözü Ebu Hureyre 3 defa tekrar edince bir genç geldi ki 2 seneden beri halasına dargın bulunuyordu. Hemen halasına gitti. O genç ayağa kalktı. Bu emre itaat etti. Hemen 2 seneden beridir kendisiyle konuşmadığı, küs durmuş olduğu halasına gitti. Halası ona dedi ki: Ey kardeşimin oğlu, seni getiren nedir? Genç de dedi ki: Ebu Hureyre'nin şunu şunu söylediğini işittim. Halası ona şöyle dedi: Ebu Hureyre'ye dön ve ona sor ki bu sözü niçin söylemiştir? Ebu Hureyre'ye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her perşembe akşamı, yani cuma gecesinde insanoğlunun amelleri şanı yüce ve yüksek Allah'a arz edilir de sıla-i rahmi terk edenin ameli kabul edilmez. Demek ki her cuma gecesi, yani perşembe günü akşam, perşembe günü akşam cuma gününün gecesidir. Malum olduğu üzere İslam'ın mutlak ölçüsü, Allah Azze ve Celle'nin yarattığı kullar üzerinde, kainat üzerinde, eşya üzerindeki mutlak ölçüsünü iyi kavramak lazım. İslam'da Allah'ın buyurmuş olduğu üzere zaman ölçüsü, gün, gün akşamdan başlar, diğer akşama kadar bir gündür. O gece gündüzün gecesidir ve akşam vaktiyle beraber başlar. Gece biter, gündüz başlar, ta ki akşama kadar bir gün olur. İslam'ın ölçüsü bu, zaman ölçüsü. İslam'ın dışında batıl düzenlere rıza göstermişlerin ölçüsü nedir? Ertesi gün gece saat 12'yi bir dakika geçmeye başlayınca veya 12'den hemen sonraki saniyeler ertesi gün sayılır. Akşamdan başlamaz. Gece saat 12 geçmesi lazım ertesi gün için. Ertesi günün gecesi saat 12'yi geçtikten sonra o güne ait gecedir. Sonra gündüz olur. Sonra diğer günün gecesi ise akşam olur, yatsı olur. Ta ki saat 12'yin saniye geçer geçmez diğer günün gecesi başlamış olur. Bakın, zamanda bilen, şirk koşan, küfür işleyen kullar ihanet ediyorlar. İslam'ın zaman anlayışı buydu. Akşam vaktiyle diğer günün gecesi başlar. Cuma gecesi perşembe gününün akşam vaktinde başlamış olur. Mübarek bir gecedir. Saat hesabı yok. Güneşin batışıyla ertesi gün gündüz yaşanır ve güneşin batışıyla cuma günü bitmiştir, cumartesi başlamıştır. Şimdi bakın bakalım, 100 yıldan beridir işgal altındaki İslam topraklarından işlenen, egemen olan küfür ve şirk düzenlerinin zaman anlayışıdır. Hele hele yılbaşı, yılbaşı gecesi diyorlar ya, saat 12 olunca alabildiğine patlamaları görüyorsunuz, işitiyorsunuz. Ertesi yıla geçiş olmuştur. Ve özellikle işgal edilen İslam topraklarında egemen kılınmış olan yerli İslam düşmanları, ağalarından, ağa babalarından almış oldukları emirle zamanı bu şekilde gündeme getirmişlerdir. Ertesi gün gece saat 12 geçtikten sonra başlamış olur. İslam'ın hükmünde akşamla beraber ertesi gün başlamış olur. Önce gece, sonra gündüz. Leyl ve nehar. Artık bakın bakalım İslam topraklarında ne kadar korkunç zulümler işlenmiş. Hocam bu da önemli midir yahu? Gibi ifadeler zaman zaman duyuluyor. Çok önemli değilse, o halde gayrimüslim olan düzenlerin sahiplerine İslam'ın ölçüsünü kabul ettir. Önemli değilse onlara de ki gün akşam vaktiyle beraber başlar. Bu saat 12 kaldırır. Bu tabi değil. İslam tabi bir dindir. Fıtri dindir. Kabul ettir bakayım. Madem önemli değilse. Kabul edecekler mi? Ha, kabul ettikleri vakit o zaman konuşuruz. Bakalım durum nedir? Niçin kabul ettiler? Tabi şu anda kurduğumuz bir hayal. Onlar kabul etmeyecekler. Onlar kendi dinlerinde sapasağlam durmaya çalışıyorlar. Ve ben Müslümanım diyen kitlelere kendi dinlerinin ölçüsünü ister telkin yoluyla, ister eğitim yoluyla, isterse zor yoluyla kabul ettiriyorlar. Cuma gecesi ya da bütün geceler. Her perşembe akşamı, yani cuma gecesinden insanoğlunun amelleri şanı yüce ve yüksek Allah'a arz edilir de sıla-i rahmi terk edenin ameli kabul edilmez. İmam Bukhari'nin El Edeb-ül Müfred Bab 30 Hadis 61'den kayıtlıdır. Değerli kardeşler, ha şimdikine göre cuma gecesi nasıldı? Bugünkü ben Müslümanım diyen kitleye zorla kabul ettirilen zaman anlayışından saat 12 geçtikten sonra haşan Allah'a kulların amelleri arz edilir. 12 geçtikten sonra mı? Çünkü 12'den önceki vakitler daha cumadan sayılmaz. Cuma gecesi sayılmaz. Onların batıl ölçüsüne göre. Biz hak üzere olmakla mükellefiz ve öyle emrolunduk. Batıl düzenlerin ölçüsü değil, biz müminleri, muvahhidleri, müttakilerin Allah Azze ve Celle'nin beyan ettiği hak din İslam'ın ölçüsü bağlayıcıdır. Amr İbnül Abese radıyallahu teala anlatıyor. Mekke'de onun Resulullah'ın yanına, onun yani Resulullah Aleyhisselam'ın yanına girerek kendisine sen nesin dedim. Amr İbn-i Abese daha iman etmiş değil. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet ve risalet ehli olduğu ve Allah tarafından görevli kılınmış olduğu hakikati ona ulaştırıldı. O da bunu araştırmasına başladı ve Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldi. Sen nesin diye sual etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demektir dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni Allah gönderdi buyurdu. Seni neyle gönderdi dedin? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah beni akrabaya yardım edilmesi, putların kırılması, Allah'ın bir tanınması, ona hiçbir şeyin şirk koşulmaması vazifesiyle gönderdi buyurdu. Sahih Müslim Kitab-ı Salatil Musafirin Bab 52 Hadis 294. Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün, yani Mekke'deki ve Amr İbn-i Abese'nin kendisini ziyaret ettiği o gün neler bildirmişti, neyle gönderdi? Allah beni akrabaya yardım edilmesi, putların kırılması, bu putlar kendisine ibadet edilmek üzere, ruku ve secde edilmek üzere çarşıda pazarda, sokaklarda, caddelerde dikilmiş olan sadece o putlar değil, kalplerdeki putlar, beyinlerdeki putlar, Allah Azze ve Celle'nin dışından hüküm koyucu olan putlar ve o hükümlerine de insanların tabi olup onlara ibadet etmiş olduğu putlar, putçu düzenler, sistemler, ideolojiler, felsefeler, bunların bütününün kırılması üzere beni gönderdi. Şimdi insanlar put dediği vakit işte bir heykel dikecekler, sonra ona secde edecekler. Elbette ki o değil sadece. O da buna dahildir. Ama ondan önce beyinlerde ve kalplerde, ruhlardan o inancın yıkılması, kırılması lazım, parçalanması lazım. O inanç, o akide, o arzu, o istek insanları bedenen götürüp o diktikleri heykellere secde ettiriyor. Ya da saygı duruşunda durduruyor. Hani şimdikiler konuşulduğu vakit, ya sen öyle diyorsun ama kesinlikle biz secde etmiyoruz ki. Bakın nasıl yapıyorlar. Önce saygı duruşunda duruluyor. Yani büyük bir hürmetle, tazimle, rahat, hazır ol, saygı duruşuna duruluyor. Sonra heykellerin huzuruna çelenkler getirip koyuyorlar. Çelenk neydi? Süslenmiş haçtır. Hristiyanların haçı. Onu çiçeklerle süslüyorlar ya da süsleme eşyalarıyla süslüyorlar. O haçı getiriyor. Kişi tek başına getirdiğinde yine büyük bir saygıyla, bir hürmetle, bir tazimle o heykelin önüne koyuyor ya da yanına koyuyor. Koyarken de rukiye varıyor. Eğer iki kişi ise yine büyük bir tazimle ikisinin de adımları bir olarak atılıyor. Sarsılmadan böyle dik yürüyorlar. Gelip o çelengi, o heykele veya putlaştırmış olduğu neyse, yeryüzünün hangi ülkesindeyseler, onu sunduklarında ikisi beraber eğilerek, yani bir nevi rükû ederek, sonra gerisin geriye dönüp gitmiyorlar. Geri geri birkaç adım attıktan sonra dönüyorlar. Bu tapınmayı gündeme getiren, bedenlerini harekete geçiren inançlarıdır. Kalplerindeki, beyinlerindeki, ruhlarındaki inançlarıdır. O inançlar şirk ve küfür inancıdır, akidesidir. O şirk ve küfür akidesi onları harekete geçiriyor ve amel haline döndürülmüş olarak o heykelin, o putun huzuruna götürüyor. Bunların kırılması, Allah'ın bir tanınması, ona hiçbir şeyin ortak kılınmaması, şerik kılınmaması ile gönderdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu, ilk Resulullah'tan duyduğu buydu. Demek ki Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şey ortak kılınmayacak ve akrabaya yardım edilecek. İbni Ömer radıyallahu teala, Abdullah bin Ömer radıyallahu teala anhuma şöyle dedi. Rabbinden korkanın, yani müttaki ve rahim sılası yapanın eceli geciktirilir. Ömrü uzatılır, malı çoğaltılır ve ehli de onu sever. Bu Abdullah bin Ömer'in Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan duydukları hakikatin kendi ifadesiyle gündeme gelmesidir. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfret Bab 29, Haber 58 ve 59'da kayıtlıdır değerli kardeşlerim. İnşallah burada duruyor ve gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak,

da gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61. orkiasansor.com. Güngören. Reklam

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: hediyedir, müjdedir. Bayram müminlere özel ikramdır. Bayram kardeşliktir. Bayram selamlaşmak, kucaklaşmaktır. Bayram dünyanın en özel, en güzel zamanıdır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00. Demkur Kalıp. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
10: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
11: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında daha sizlerle birlikteyiz. Kamer suresinin artık son ayetlerine gelmiştik. İnşallah bu hafta Allah'tan bir mani olmazsa onu tamamlayacağız. Kamer suresi çok yoğun bir sureydi. Birkaç konuyu çok ön plana çıkartıyordu. Düşünmeyi ön plana çıkartıyordu. İki hafta bununla ilgilenmiştik. Geçen hafta da kader konusunu ağırlıklı olarak işlemiştik. Bu hafta da yine çok önemli olan ve son kapanış ayeti olan bir ayet var ki Kamer suresinde. O da bizim için çok önem arz ediyor. Onun üzerinde biraz duracağız inşallah. O son ayetin işlemiş olduğu ağırlıklı konu doğruluk üzerineydi ve doğrunun ne olduğu üzerineydi. Bugün inşallah buna ağırlıklı olarak değineceğiz. Çünkü doğru konusu ta insanlık tarihinden beri çok konuşulmuş, tartışılmış, çözüm üretilmeye çalışılmış çok büyük komplike bir konudur. Bu konuyla ilgili birçok yazılı metin bulabilirsiniz. Ansiklopedik bilgilerin dışında felsefi ve kelami kitaplarla beraber İslam ilahiyatı ve diğer ilahiyat disiplinlerinde birçok yazar, birçok çizer bu konuda birçok şey söylemiştir. Oradaki bilgileri süzerek, onlar içerisindeki doğru olabilecek şeyleri alarak doğru tanımını burada inşallah sizlerle birlikte ortaya koymaya çalışacağız. Doğru kavramıyla gerçek kavramı birçok kez birbirine karıştırılır. Bunu ilk elde söylemeye ihtiyacımız var. O aradaki benzerlikleri ve farklılıkları değinmemizin yararlı olduğu kanaatindeyiz. Doğru nedir, gerçek nedir, nerede birbiriyle örtüşürler, nerede ayrışırlar? Onları inşallah bu akşam dediğimiz gibi dile getirmeye çalışacağız. Fakat kaldığımız ayetten itibaren devam edecek olursak, Kamer suresinin son ayetleriydi artık. En son yaptığımız ayet hatırlarsanız, hiç şüphesiz biz her şeyi bir kader ile yarattık ayet-i kerimesiydi. Onun üzerine durmuş, kaderin tanımını yapmıştık. Bu hafta ise 50. ayetten itibaren 55. olan yani son ayete kadar inşallah işlemeye çalışacağız. Ayetlerin bize ne demek istediği üzerinde duracağız. Mesajlarını irdelemeye çalışacağız. Bizim ruh halimizde ne yapmak istediği konusuna değinmeye çalışacağız. Bununla birlikte muttakiler kavramı da geçecek birazdan inşallah. Ona da değinmemizin yararlı olduğu kanaatindeyiz. 50. ayet, bizim emrimiz bir göz kırpma gibi yalnızca bir keredir. Bu kıyametin, Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçen saat ifadesinin bir açıklamasıdır, açılımıdır. Saati tarif eden, kıyamet saatini tarif eden bir ayettir. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın bir şeye ol dediği vakit, o şeyin olmasının nasıl bir zaman süreciyle olduğunu bize anlatan ayetlerdir. Bu gözle bakmak gerekir. Bunları niye söylüyor acaba Allah? İnsan psikolojisinde şöyle bir konu vardır. Buna konumuz gereği değinelim isterseniz. İnsan hep somuta göre ayarlanmıştır. Yaratılış itibariyle somut değerleri öne alır, ciddiye alır, önemser. Somutun dışında kalan değerleri gerilere atar. Bazen önemsemez. Bu bir açıdan bakıldığında fitnedir, bir açıdan bakıldığında rahmettir, bir açıdan da bakıldığında insanın denenmesi için bir nüvedir, objedir. Nereden baktığına bağlıdır insanın. Eğer somutu önceleyen bir yapımız varsa ki öyle, bu bazen bizim somut olmayan değerlere karşı haksız bir ön yargıya girmemize sebep olur. Allah bunu çok iyi bildiği için bu problemi ortadan kaldırmak ister. Eğer bizlerde somut olmayan bir şeye karşı bir haksızlık hali oluşacaksa ki oluşuyor maalesef birçok kez, bunun telafi edilmesi gerekir. İşte soyut olan emrin, Allah indindeki emrin, bize göre soyut olan emrin nasıl gerçekleştiği bir somut örnekleme ile anlatılarak bizim zihnimizde belli bir oturtulması istenmektedir. İşte bu yapıldığı vakit İnsan zihnindeki muğlak yani belirsizlik hali ortadan kalkacaktır. İşte Rahman'ın bizim anlayabildiğimiz en büyük muradı budur. Şüphesiz ki hiçbir ayetin, hiçbir Kur'an'daki ifadenin tek bir muradı da var değildir. Birçok muradı vardır ama en çok bizim için ön plana çıkan muradı budur. Bir göz açıp kapama gibi, göz kırpma gibidir Allah-u Teala'nın emri gerçekleşmesi diyor. Bunu düşündüğümüz vakit ancak layıkıyla bizler anlayabiliriz. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle bir formata oturtulmuştur ki insan düşündüğü vakit birçok şeyi algılayabilir, düşünmediği vakit algılayamaz. Düşünmenin ne kadar önemli olduğu ve doğru düşünmenin ne olduğu ile ilgili hatırlarsanız Kamer suresinde tam iki program yapmıştık. O yüzden zihnimizi oraya göndererek bu konunun daha iyi yerine oturmasını sağlamamızın yararlı olacağı kanaatindeyiz. 51. ayetse andolsun biz sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Bu ayet bize ne söylüyor? Bizim iç dünyamıza ne mesaj uyandırır ve Allah bunu niye acaba söyledi üzerinde düşünmemiz lazım. Andolsun yemindi biliyorsunuz. Gerçekten muhakkak ki hiç şüphesiz ki anlamlarına geliyordu. Sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık. Neden acaba daha önce birçok insan neslini yıkıma uğrattık değil de sizin benzerleriniz olan insanları yıkıma uğrattık? Bunu neden acaba Allah söylüyor? Bu da aslında şunun içindir. Yine insanın tabiatında, ruh halinde başarmış olduğu şeylerden dolayı bir özgüven duygusu oluşur. Bu özgüven duygusu kendisi gibi birilerinin, bir sistemin, anlayışın, kurumun her ne ise olamayacağı kanaatini de beraberinde getirir. Yani ben ya da biz der o insanlar, çok iyiyiz, çok geliştik, çok yüceyiz, süper gücüz filan derler. Bize hiçbir şey olmaz derler ama öyle değil diyor Allah. Sizin benzerleriniz diyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde çok ileri tekniklere geldiğine işaret eden ayetler vardır önceki insanların. Dağlarda evler yontuyorlardı diyor. Onun dışında birçok ayet-i kerime geliyor. Çok gelişmiş bir, bizim dilimizde söylemek gerekirse, teknolojiye sahip olduklarına işaret eden ayetler vardır. Bu insanın şişen balonunu indirmek için konulmuştur. Birçok ders önce bunları dile getirmiştik hatırlarsanız. İnsan nefsindeki, psikolojisindeki şişme haleti ruhiyesi Allah-u Teala'nın iğneleriyle patlatılır. İşte bu da iğne olan ayetlerden bir tanesidir. İnsanın dikleşen burnunu kırmak için söylenir bu ayetler. İnsanı terbiye etmek için söylenir. Zaten o yüzden hemen ayetin son kısmında düşünüp öğüt alıyor musunuz der. Fakat düşünüp öğüt alan var mıdır der. Yani şunu söyler Allah, düşünün bakın, anlayın artık. Sizin gibi kendisinden çok emin, müstani ve çok güçlü olduğunu zanneden nice topluluklar, devletler, anlayışlar, sistemler, kurumlar hepsi vardı, geldi geçti, yıkıldı bitti. Siz de ilelebet sonsuza kadar kalacak değilsiniz der Allah. Roma İmparatorluğu dönemine geldiğimizde Romalıların hiçbirisi Roma'nın bir tarih olacağını akıllarına bile getirmiyorlardı. Aynı şey Bizans için de geçerliydi, aynı şey Selçuklu için de geçerliydi, aynı şey Osmanlı için de geçerliydi. Allah-u Teala'nın sisteminde hiçbir anlayış, güç, insan, topluluk kıyamete kadar baki kalacak değildir. Şu an için güçlü gözüküyor olması diğerlerinin ona galebe çalamadığından dolayıdır. Ama Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. Ve hiçbir güç sürekli değildir. Sürekli olan tek güç vardır, o da Allah-u Teala'nın gücüdür. Çünkü Allah kavidir, çok kuvvetlidir. Kendi isimlerinden bir tanesidir. İşte bu şımaran sosyolojik olarak ve psikolojik olarak kendisini yüceleştiren insanlara ve toplumlara çok önemli bir tokattır. Haddinizi bilin der Allah. Haddini bilmemişti eskiler, biz bildirdik der aslında. Onların kalıntılarını görüyor musunuz? Onlardan bir eser var mı? Diyor birçok ayette eski kavimleri anlatarak. Onlar da kendilerini çok güçlü zannediyorlardı diyor Allah. O yüzden sevgili dostlar, insan kendisine bakıp kendisini başka insanlarla karşılaştırdığı zaman ben çok güçlüyüm, yüceyim, ben çok iyi yerlere geldim demeye başlıyorsa o insan firavunlaşmaya başlıyor demektir. Allah onun balonunu söndürür. Nitekim tarihte söndürdüğü gibi. Bu bize kutlu bir derstir. Onların 52. ayet, onların işlemiş oldukları her şey kitapta yazılıdır. Yapmış oldukları her şey, tüm kusurları, suçları, günahları, artıları ya da eksileri diyelim buna genel manasıyla, hepsi kitapta yazılıdır diyor Rahman. Hiçbir şey bizden kaçmıyor. Yani bizim anlayacağımız dille tabiri caizse söylemek gerekirse hiçbir şey bizim gözümüzden kaçmıyor diyor Rahman. Gerçekten de buna iman etmeye ihtiyacımız var. Buna iman ettiğimiz vakit, Allah-u Teala'nın her şeye şahit olduğuna iman ettiğimiz vakit, Allah-u Teala'dan utanma duygusu da beraberinde gelecektir. Şu anda çok azı hariç insan neslinin büyük bir kısmının Allah'tan utanmıyor olması, Allah-u Teala'ya olan inancın zayıflığından ya da olmayışından kaynaklanıyor.
12: Özelde de Allah-u Teala'nın onu sürekli görüp her şeyi kaydettiğine olan inancın olmamış olmasından kaynaklanıyor. Ya da zayıf olmasından, en iyimser haliyle. İşte bunlar sevgili dostlar, insanın iç yapısındaki bozulmaların çıkış yerleridir. Bu bozulmalara dikkat ettiğimiz vakit üzerine gideriz ve bunun üstesinden gelebiliriz. Bu bozulmalara dikkat etmediğimiz vakit o bizimle beraber yaşar, bizimle beraber ölür ve ahirette ciddi bir hastalık olarak bizim yanımızdan ayrılmaz. O zaman da geri dönüş olan bir gün olmadığı için insanların yaptığı her şey yanına eğer eksiyse ateş olarak gelir. Artıysa cennet olarak, mükafat olarak gelir. O yüzden işlemiş olduğu her şey yazılıdır diyor bir kitapta ve kitapların anası olan kitapta geçtiği gibi, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi her şey levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Bunun ne anlama geldiğinin diğer yönünü kaderle ilgili konuştuğumuz geçen hafta izah etmeye çalışmıştık. Zihnimizde oraları canlı tutmaya çalışmamızın yararlı olacağı kanaatindeyiz. Devam ediyor ayet-i kerime, 3. ayet, 53. ayet. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. Bu neden söylenmiş olabilir acaba? İnsanda, insan doğasında büyük şeylerin kaydedileceği ama küçük şeylerin önemsenmeyeceğine ait bir kanaat mi var ki? Öyle bir düşünüş mü var ki? İnsanda öyle bir eminlik, öyle bir rahatlık mı var ki Allah bunu tekzip ediyor? Ya da tahsih ediyor, düzeltiyor. Evet öyle. Yani insanlar kendi diğer insanlarla olan ilişkilerine bakarak Allah-u Teala ile olan ilişkisini tartmaya çalışıyor. Bizler mesela başka insanla olan ilişkilerimizde büyük olan şeyleri unutmayız, küçük olan şeyleri pek dikkate almayız, kayda almayız. Zannederiz ki Allah da öyle yapar. Bu bizim zannımızdır. Zannederiz ki büyük kusurları ve günahları Allah dikkate alır, küçükleri es geçer, haşa. Onları hiç yazmaz. Onları yazan sağımızdaki ve solumuzdaki melekler hiç kaydetmezler zannederiz. İşte bu insanın bir zihin yanılmasıdır. Allah-u Teala bunu tahsiye ediyor. Böyle bir şey yok diyor. Neden? Küçükler bir araya geldiğinde büyük olurlar. Küçükler bir araya geldiklerinde büyük olurlar. Yani aslında Allah indinde karşıdan baktığımızda söylüyoruz. Büyük günah, küçük günah diye bir şey yok. Büyük sevap, küçük sevap olmadığı gibi. Ama bu özelde farklıdır. Büyük günahlardan sakınırsanız diyor Rahman, küçükleri örterim. Yani onları yok saymam, onları görmem değil. Örterim, ayet-i kerimedeki tam ifadesi o. Örtmek nedir? Mesela masanın üstüne ben birçok şey koyayım. Fakat onların üstüne bir örtü çekersem, o şeyler masanın üstünde var değil denemez. Yani yok olmazlar. Varlar ama onların üzerine örtü çektiğimiz için onlar artık örtü çeken tarafından ortada gözükmesi istenmeyen hale gelmiştir. Yani aslında orada Allah-u Teala'nın insana bir iyiliği vardır. Ama ne karşılığında? Büyük günahlardan insan kaçındığı vakit. Küçük olan günahlar örtülür. Örtü istenirse açılmaya delalettir. Ama Allah-u Teala vaadinden dönmeyeceği için örterim ve örttüm dediği şeyleri açmaz. Normal şartlarda açmaz. O yüzden o günahlar yok değildir, vardır. Fakat üstüne örtü çekilmiştir. O yüzden biz buradan şunu anlıyoruz. Allah katında küçük büyük diye bir şey yok aslında. Yok, ancak küçük olan şeyler büyüklerden sakınma gerçekleşirse sadece görmezlikten gelinebilir, üstü örtülebilir. Varlığı reddedilmez fakat ortaya dökülmez. Allah onları kapatır aslında. Ne karşılığında, ne şartıyla? Büyüklerden, büyük günahlardan sakınıldığı zaman. Demek ki insan buna dikkat etmeli. Buradan da bize büyük bir ders var. İnsan buna çok dikkat etmeli. Zaten bir alt ayette muttakiler ifadesi var. Muttaki olabilmek için büyüklerden geçip, büyük günahlardan geçip, küçük günahlara karşı çok duyarlılık, hassaslık ayarının yüksek olduğu anlamı çıkar. Gerçekten de muttaki insan titiz insandır. Hassas insandır. Günahları büyük küçük diye ayırmayıp her türlü günahın bir cezası olmasının ötesinde, bundan daha öte, Allah-u Teala'nın rızasızlığı olur. Allah benden soğur, benden yüz çevirebilir. Bu küçük günahlara dahi dikkat etmezsem Allah'la aram açılır düşüncesinde olan insandır. İşte muttaki budur. O kişi için günahlarıma şu kadar cevap verilecektir, bu kadar ceza verilecektirden öte bu kaygı da vardır, ama Allah-u Teala'nın rızasızlığı, tabiri caizse yüzüne ekşitmesi, memnuniyetsizliği muttaki insan için çok daha büyüktür. Mesela şöyle bir şey olsa bu bile muttaki insanı rahatsız eder. Senin günahların vardı, ben bunları affettim ama onlardan hiç hoşnut değildim dese muttaki insana Allah-u Teala, işte bu muttaki insanı kahreder. Bilir ki Allah ondan razı olmuştur ama zorla, tabiri caizse razı olmuştur. Hoşnutsuz bir şekilde razı olmuştur. Yani o kişi indinde, gözünde Allah-u Teala ona iyi bir bakışla bakmıyordur. İşte bu muttaki duygusuna sahip olan insanı rahatsız eder. O hep Allah-u Teala'yı memnun etmeye göre programlamıştır tüm hayatını. Allah-u Teala'nın ondan beklemiş olduğu farzların dışında hayatına nafileler de katarak dikkatli bir şekilde yaşar muttaki kişi. Çünkü takva, korku öncelikli saygının bir yürekte yoğun olarak yerleşmesi demektir. Tekrar söyleyelim, takva, saygı öncelikli bir korkunun yüreklerde yeşermesi, yerleşmesi demektir. Buna çok dikkat eder muttaki insan. Allah-u Teala'nın rızasızlığını, hoşnutsuzluğunu her şeyin üstüne koyar. Sahabe öyle diyordu, ashab öyle diyordu. Biz birçok kez 10 tane helalden bile vazgeçerdik, bir tane harama düşebiliriz. Ya da bizim anlayacağımız anlamda bir tane rızasızlığa düşebiliriz kaygısıyla birçok helalden bile vazgeçerdik. Onu haram yapardık değil, sadece onu tehir ederdik, istemezdik, vazgeçerdik diyorlar. Neden? Çünkü onlar muttaki insanlardı. Takvaya, temizliğe çok dikkat ediyorlardı. Maddi ve manevi tüm kirlere ve günahlara çok dikkat ediyorlardı. Günah işlememe duygusunun dışında onunla beraber onun hemen kapı komşusu olan hatalardan da çok uzak durmaya çalışıyorlardı. Çünkü günah olan şeyler bellidir. İnsan çok dikkat ederse ciddi bir perhizle bundan bir süre sonra bunlara galip gelebilir. Yani çok az günah işleyecek duruma gelebilir. Ama o insan sürekli hatalar da yapıyor olabilir. İşte muttaki insan günahlarla beraber birçok hatadan da uzak durma hassasiyetini üzerinde barındırır. Buna çok dikkat eder. Çünkü o yüreğinde bir ince damar taşıyan insandır. İnce bir ruha sahiptir ve en büyük saygısı Allah'adır. En büyük sevgisi Allah'adır. Allah-u Teala'nın bir konudaki hoşnutsuzluğu onun için dünyanın tamamının hoşnutsuzluğundan çok daha önemlidir. O buna göre hayatını kurar, o buna göre hayatını yaşar. 54. ayet için bunları söylemiştik. Ayetin metnini de isterseniz ortaya koyalım. Hiç şüphesiz muttakiler cennetlerde nehir çevresindedirler, nehir etrafındadırlar. Bazı ayetlerde biliyorsunuz altlarından ırmaklar akar diyor Allah. Altlarından ırmaklar akar. Burada nehir etrafında, çevresinde otururlar diyor. Bazı ayetlerde tahtlar üzerine kurulmuşlardır. Saf atlastan ipekler giyinmişlerdir diyor Allah Teala. Buna benzer ayetler var. Bazı ayetlerde de onların arzu ettiği her nimet onlara sunulur diyor. Her türlü güzellik onlara verilir. Neden? Çünkü onlar çok ince bir ruha sahiptiler. Sanki sevgili dostlar, sadece bu ayetlere baktığımızda sanki cennete yalnızca muttakilerin gireceğini düşünebiliriz. Aslında cennete muttakiler değil, sadece iman eden insanlar girecektir. Ancak Allah biraz üstü örtülü olarak şunu sanki demek istiyor. Cennete iman etmiş olanlar girecek, ancak cennet muttakilere daha çok yakışır. Gelin cennete muttaki olarak girin der adeta Allah. Çünkü Rahman hep takvayı önerir insan için. Hep takvaya işaret eder. Çünkü takva korunmaktır. İnsanı her türlü, maddi ve manevi her türlü kirlenmeye karşı ancak takva koruyabilir. Takvanın olmadığı yerde korunma, yani filtre sistemi çalışmıyor demektir. Dolayısıyla her türlü kir bizim manevi bünyemizi hasta eder. Nasıl ki bugün bilgisayarlarda virüs sistemi, antivirüs sistemi vardır. Onlar olmazsa bilgisayar virüs kapar ve bütün sistem çökerse, bütün programlar, yazılımlar bozulursa, insanın içerisine de günah virüsleri girer. İşte o günah virüslerini temizleyen antivirüslerin adı takvadır. Allah takvayla donanmış insana muttaki der. O yüzden bizlerin muttaki insanlardan olması en akıllıca ve en güzel hali olacaktır. Çünkü Allah bizden bunu bekler. Muttakilerin bir güzel özelliği vardır. Ondan bahsederek Allah Kamer suresini tamamlamış olur. Biz de burada Kamer suresinin son ayetini okumuş olacağız birazdan, ancak orada bir ifade geçiyor, doğruluk kelimesi. Doğru nedir? Doğrular kimdir? Bunun üzerine konuşacağız. Vaktimizin kalan kısmını inşallah ona ayırmaya çalışacağız. Çok kudretli Allah-u Teala için bu ayet, 55. ayet. Çok kudretli diyor Allah-u Teala, anlatıyor. Mülkün sonu olmayan Allah'ın yanında doğruluk makamındadır o insanlar. Onlar doğruluk makamındadırlar. Muttakiler için söylüyor Rahman. Allah-u Teala'nın yanında çok kudretli, mülkün sonu olmayan Allah'ın yanında onlar doğruluk makamındadırlar diyor. Ayet-i Kerime aynen bu şekilde bitiyor. Kamer suresi burada nihayete ermiş oluyor. Ancak dediğimiz gibi doğruluk nedir? Doğru nedir? İnsan nasıl doğru olur? Ya da insan neden doğru olmaz? Doğrulardan olmaz. Doğru üzere gitmez. Bunun üzerine konuşmaya ihtiyacımız var. Çünkü doğru bilgi, insanoğlunun var olduğu günden beri hep ilgi gösterdiği, bulmaya çalıştığı, peşinden koştuğu, birçok zamanlar üzerine gittiği, ancak çeşitli etkilerin, yani rüzgarların tesirinde kaldığı ya da saptığı bir değerdir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu hep tartışma konusu olmuş. Çoğunlukla insanlar kendisine ulaşan bilgilerle, akli çıkarımları ve de en son kendi uyarlarına, yani hevalarına, kendi kanaatlerine, burası çok önemli, bunun üzerine birazdan yine konuşacağız, kendi kanaatlerine göre doğru bilgi budur demişlerdir. Peki bunlarla beraber doğru nedir? Neden insanlar doğruyu bulamıyorlar? Doğruyla gerçek neden birbirine karıştırılıyor? Arasındaki benzerlikler nedir? Arasındaki farklar nedir? Onu programımızın kalan kısmına kadar konuşmaya ihtiyacımız var. Doğru nedir deyince şunları söyleyebiliriz sevgili dostlar. Bir kere doğrunun içerisinde parçadan bütüne bir eğrilik, uyumsuzluk ve çelişki olmayandır. Olmaması gerekir. Doğru odur ki parçadan bütüne içinde bir eğiklik, uyumsuzluk ve çelişki olmaması gerekir. Kişiye ve kurumlara göre değişmemesi gerekir. Doğru odur ki kişiye ve kurumlara göre değişmez. Bana göre doğru, ötekine göre doğru, bu kuruma göre doğru, bu sisteme göre doğru olmaz. Doğru olduğu zaman mutlaka ve mutlaka insanların hepsinin ortak doğruları olması gerekir. Bu da tabii vahiy temelli olarak insanların önünde yer alması gerekir. Eğer bu olmazsa insanlar kendi kanaatlerine göre doğru oluştururlar. Bu da doğrunun dışında başka bir şey olur. Ona Kur'an-ı Kerim insanın kendi hevasına göre gitmek diyor. Hevanın da daha önce tanımını yapmıştık. Birazdan yine ona açılım itibariyle değineceğiz inşallah. Yine doğru, biçim ve içerik açısından da bir uyumsuzluk ve çelişki oluşturmaması gerekir. Yani şekil ve muhteva olarak, görünen ve içinde olan konum olarak bir uyumsuzluk ve çelişki olmaması gerekir. Bu çelişki kelimesi iki kez geçti dikkat ettiyseniz. Allah-u Teala da kendi vahyini anlatırken, onun doğruluğunu ispatlarken iki şey kullanır. Buraya dikkat. Allah-u Teala kendi vahyini doğruluğunu ispat ederken, insanların zihinlerindeki şüpheleri kazırken iki yöntem kullanır. Birincisi der ki, bu kitap doğrudur ve içinde çelişki yoktur. Bir şeyin doğru olmasının ispatı içinde çelişkinin olmamasıdır. Allah-u Teala der ki, eğer bu kitap doğru olmasaydı, o anlamda söyle, meal olarak söylüyorum, içinde çelişki vardı, bulabilirdiniz. Çelişki var olması gerekirdi. Ama içinde çelişki yoktur. Kur'an-ı Kerim ilk inmeye başladığı 1400 küsür, yaklaşık 1430 yıldır hala insanlar Kur'an-ı Kerim içerisinde çelişki bulamamaktadırlar ve kıyametin kopacağı ana kadar da bu amaçları veya idealleri, hayalleri hep havada kalacaktır. İkincisi ise der ki Allah-u Teala, eğer bu kitabı iddia ettiğiniz gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o uydurduysa haşa, o zaman bütün insanları çağırın. Yetmedi, onlarla beraber cinleri de çağırın. Bu Kur'an'a benzer bir kitap getirin der. Hatta devam eder ayet-i kerimede, kitaptan da vazgeçer, buna benzer bir sure getirin. O da olmadı, bir ayet getirin. Aslında bu bir iddiadır. Ve bu iddiaya Kur'an-ı Kerim'in ilk indiği andan itibaren kimse doğru düz cevap verememiştir. Kur'an-ı Kerim'den nefret eden, haşa onun uydurma olduğunu söyleyen insanlar dahi Kur'an-ı Kerim'in bir benzeri sure, ayet, kitap getirememişlerdir. Bu çalışma ilk günden beri hep boş ve havada kalmıştır. İşte o yüzden bir şeyin doğru olması, çelişiksiz olması, içinde çelişkiyi barındırmamasıyla ancak ortaya konabilir. O yüzden çelişkinin olmaması ilk elde doğru olma ihtimalini güçlendirir. Ancak bununla her şey bitmez. Çünkü bir insan çok iyi bir hayal kurar, çok iyi bir senaryo uydurabilir, içinde hiç çelişki yoktur. O zaman ona da doğru dememiz gerekir. Demek ki sadece bu değil. Devam edelim doğrunun tanımını yapmaya. O zaman daha iyi anlaşılacak inşallah. Doğru, biçim ve içerik açısından uyumsuzluk ve çelişki içermemesi gerekir demiştik. Yine doğru, uzun araştırma, gözlem ve tecrübeyi içerisinde barındırması gerekir. Doğru odur ki uzun araştırmalar, gözlemler ve tecrübeleri içerisinde barındırması gerekir. Bu da çok önemli bir şey. Test edilmemiş, real olmayan, uygulanmamış, hayal olan şeyleri doğru olarak ortaya koymak kesinlikle doğru bir şey değildir. Yine doğru, farklı açılardan sağlama yapıldığında da aynı sonuca insanlara ulaştırmalıdır. Bu da çok önemli. Doğru odur ki sevgili dostlar, farklı açılardan da sağlama yaptığınızda mutlaka aynı sonuca ulaşmanız gerekir. Ulaşılmıyorsa orada doğru yoktur. Ya doğrudan kısmi bir şey vardır, ya da büyük ölçüde doğru değildir. Doğrunun kısmen içinde barındırmış olması, bulundurmuş olması tamamının doğru olduğu anlamına gelmez. O yüzden mutlaka ve mutlaka uzun araştırmalar yapılmış olması lazım, içinde gözlem olmuş olması lazım ve tecrübeyi barındırmış olması lazım. Bununla birlikte farklı açılardan da sağlama yapılmış.

zihnini epey bir karıştırır bu. Her gerçeği doğru zannederler, her doğruyu gerçek zannederler insanların büyük bir kısmı. Bu da bir zihin yanılmasıdır. Mesela kötü olan birçok şey vardır ama hepsi gerçektir. Mesela çok meşhur olan kapkaç hadisesi, hemen hemen her akşam haberlerde dinleriz. Kapkaç hadisesi gerçektir ama doğru değildir. Doğru bir şey değildir. Ha, bu gerçek olmuştur. Bir şeyin gerçek oluyor olması onun doğru olduğu anlamına gelmez. Tabi doğrunun ahlaki açıdan değil de epistemolojik açıdan, yani dil bilimi açısından bakıldığında, gerçekleşmişse o şey doğrudur anlamında bakılırsa evet belki, ama gerçek anlamıyla her gerçek doğru değildir. Her doğru gerçektir, o doğru. Yani bir şey doğruysa o gerçektir zaten. Hayal doğru olamaz. Demin biraz önce sıraladığımız gibi gerçekleşip mümkün olmayan hayalle ilgili söylediğimizi hatırlayacak olursak, bir insan çok iyi kurgu yapabilir ama o hayaldir, o doğru değildir. O yüzden doğrunun gerçek olması gerekir. Her doğru gerçektir ama her gerçek doğru değildir. Bununla birlikte devam edelim. Doğru dengeli olmak zorundadır sevgili dostlar. Bir şeyde denge yoksa orada doğru da yoktur. Yani doğrusuzluk vardır, eğrilik vardır. Doğru dediğimiz kavram mutlaka dengeli olması gerekir. Eğer o şey dengeli değilse doğrudan uzaktır. Yine bununla birlikte her dengeli olan şey içinde doğru demek uygun olmaz. Öyle şeyler vardır ki çok dengelidir, çok iyi yapılmıştır, hiç kimse anlamaz ama o doğru değildir. O yüzden doğru mutlaka dengeli olacaktır ama her dengeli olan da doğrudur diye birden böyle etiket yapıştırmak da bazen hatalı sonuçlar verebilir. Yine doğru sevgili dostlar, hislerden ve duygulardan uzak olması gerekir. İçinde hisleri barındıran, duyguları barındıran ve hisse ve duyguya göre kişiyi hareket ettiren düşünceler, teoriler, sistemler doğrudan uzaktır. Demek ki doğru o şeydir ki hislerden ve duygulardan uzak olarak ilmi, akli, mantıki hakikate uygun olarak yapılması gerekir. Kişisel kanaatler, duygular, hisler bir şeye karışırsa orada doğrudan uzaklaşma, sapma var olacaktır. Buna da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Yine bununla beraber hakikat kavramı da gündeme geliyor, dikkatinizi çektiği gibi. Her doğru hakikat değildir. Hakikat nedir? Dini olan doğrulardır. İlahi olan doğrulardır daha doğrusu. Kişiyi Rahman'a yaklaştırabilecek ilahi doğrulara hakikat denir. Yani bir şey doğru olabilir ama o hakikat olmayabilir. Mesela bir ürün alacaksınız. O ürünle ilgili tüm her şeyi size satıcı söyleyebilir. Hepsi doğru olabilir. Yani söylemiş olduğu her şey doğrudur. O üründeki bütün artıları ve eksileri dürüst bir satıcıdır. Size söyler. Ve söylemiş olduğu şeylerin hepsi doğru olduğu için siz buna itiraz etmezsiniz. Ama bu bir hakikat değildir. Yani ilahi bir doğru değildir. O yüzden tüm hakikatler doğrudur ama her doğru hakikat değildir. Biraz bunlar felsefi yoğunluğu var gibi gözükebilir ama bir tanımı, bir kavramı, hele doğru gibi çok çok önemli olan bir kavramı yüzeysel olarak anlattığımız vakit doğru yapmamış oluruz. Doğru gibi bir kavramın doğru bir şekilde anlatılabilmesi için bu kadar şeyin söylenmesi gerekir. Belki birçok dinleyici kardeşimiz çok karışık oldu, bunları nasıl aklımıza tutacağız, not alanlar olduğunu biliyoruz, bunları nasıl not alacağız filan diyebilirler, kabul ediyorum, ama eksik söylediğimiz zaman doğru olmamış olacak. Bunlar çok önemli. Ve bir kardeşiniz olarak bu kavramları çıkartmak için çok uzun zamanlar uğraştık. Çok uzun gerçekten araştırmalar yaptık bu konuyla ilgili. Kolay olmadı. O yüzden istiyoruz ki bu konuyu eksiksiz olarak artık anlatalım. Çünkü doğru nedir? İnsanlar tarafından hep karıştırılmış. Ahmet'e göre doğru başka, Mehmet'e göre doğru başka, ona göre doğru başka, buna göre doğru başka. Öyle şey olmaz. İnsanlar durduğu yere göre doğruyu değerlendirdikleri, algıladıkları için, hani hatırlarsanız ta evvelce vaktiyle şöyle bir örnek vermiştik. Eski dinleyici arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hatırlayabilirler. Ortaya bir sandalye konulsun.
10 kişi

0: olduğumuzu düşünelim. 10 kişi bir halka yapsın ve otursun. Ortaya da bir sandalye konulsun. Densin ki herkesin önünde de kağıt kalem olsun. Herkes bu sandalyeyi çizsin densin bize. Herkes elindeki kağıt kalemle o sandalyeyi çizmeye başlasın. Herkesin çizmiş olduğu sandalye doğrudur. Ama çizmiş olduğu sandalye doğrunun tamamı değildir. Yani sandalyenin tamamı değildir. Onun durduğu yere göre ve sandalye gördüğü açıya göre onu çizmiştir. Dolayısıyla o kişi şunu der haklı olarak ama eksik der. Ben sandalyeyi çizdim ve bu çizdiğim doğru. Ama öyle değil. Doğrusu nedir bunun? Benim durduğum yere göre, benim gördüğüm açıya göre sandalye bu kadardı ve ben onu çizdim. İşte doğru tanım budur. Benim çizdiğim sandalye doğru diyor herkes. Neden? Oradan öyle gözüküyor çünkü. Gördüğü şeyi ölçüp biçiyor, bakıyor gerçekten sandalye öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor ama senin durduğun yer öyle olduğu için. Peki doğru tanım nedir? Sandalye örneğinden çıkacak olursak, sandalye ilgili doğru tanım şudur. Bir insan sandalye eline alır, ölçüp biçer, ağırlığını, yapısını, kapısını, her şeyine bakar. Ahşapsa ahşap olduğunu belirtir, metalse metal olduğunu belirtir. Üzerinde başka bir malzeme varsa onu belirtir, vidasına kadar her şeyini belirtir. Der ki bu sandalye şu şu şu şu şu özelliklerden oluşan, şu ağırlıkta, şu ölçüde, şu gramajda, şu zamanda yapılmış, şu işçilikle yapılmış, şu kadar fiyata alınmış, bununla ilgili bütün bilgileri dürüst ve kendinden bir şey katmaksızın belirtirse işte o doğru olur. Doğru odur. Onun dışında herkes durmuş olduğu yere göre sandalyeyi tanımlar, der ki sandalye budur. İşte bu doğru değildir. Bütün anlaşmazlıklar ve problemler buradan çıkar. O yüzden bu kavram üzerinde bu kadar duruyoruz. Bu sorun halledilemediği sürece ve şu anda da halledilebilecek gibi de gözükmüyor maalesef. Bizler daha çok doğruyu arar dururuz. Sana göre doğru, bana göre doğru, ona göre doğru. Herkes sandalyeye baktığı yeri değiştirip farklı açılardan bakma halini, meslek haline, yani bir ahlak haline getirdiği vakit doğruyu anlayabilecek. Öyle insanlar gördük ki bu zamana kadar bir ayetin sadece belli kısmını alıp başka kısımlarını örtüyor. Aynı Yahudilerin yaptığı gibi. Diyor ki bak Allah burada böyle söylüyor, demek ki din budur. Din o değil, din o değil. Din senin görmek istediğin. Yani aslında o kişinin dini o, tabiri caizse. Biraz belki ağır gelebilir ama baktığımız zaman karşıdan böyledir. O kişinin görmek istediği odur. O onu görmek istiyordur. Sadece cımbızla bir ayeti alır, onun da birkaç kelimesini alır, diğerlerini örter, parmağıyla kapatır, der ki bu budur. O o değildir. O senin kurgundur. İşte bu karışıklıkların ortadan kalkabilmesi için doğrunun tanımının bu kadar uzun olması gerekiyor. Başka türlü kimse işin içinden çıkamaz. Zaten de şu anda karışıklığın, karma karışıklığın sebebi de budur bizce. Devam ediyoruz. Doğruda çok önemli bir şey daha vardır. Kişilerin kendi hevasına, yani kendi uyarlarına göre olmaması gerekir. Kendi kanaatlerine, çıkarımlarına göre olmaması gerekir. Doğruda iki şey çok önemlidir sevgili dostlar. Tam bir analiz ve dürüstlük. Bunu tekrar söylemek istiyoruz. Tam bir analiz, yani tam bir tahlil. Demin sandalye örneğinde olduğu gibi. Tam bir tahlil ve dürüstlük. Bu ikisi kişide hakim olursa o kişinin doğruyu bulması, yakalaması, doğruya varması çok kolay olacaktır. Aksi durumda çok debelenir dururuz ve doğruyu bir türlü bulamayız. Allah Teala doğru ile ilgili ne söylüyor acaba? Kur'an-ı Kerim'de doğru ile ilgili hangi ayetler geçiyor diye baktığımızda şu ayetleri görebiliriz. İlk okuyacağım ayet Ahzab suresinin 70 ve 71. ayetleri. Not alan arkadaşlarımız için bir kez daha söyleyelim. Ahzab suresinin 70 ve 71. ayetleri. Nedir o? Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sözü doğru olarak söyleyin. Demek ki doğrunun dışında bir şey söylenebilirmiş ama Allah doğru olarak söylenmesini istiyor. Olduğu gibi. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sözü doğru olarak söyleyin. Öteki ayet, ki o amellerinizi ıslah etsin, yani düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. O ayet devam ediyor, 71. ayet. Biz sadece burasını aldık. Dolayısıyla Allah Teala sözün mutlaka doğru söylenmesini istiyor. Bu insan için bir farzdır aslında. Devam ediyoruz yine Fussilet suresinin 30. ayeti. Tekrar söyleyelim. Fussilet suresinin 30. ayeti de yine doğrudan bahsediyor. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar, onların üzerine melekler iner ve derler ki adeta, korkmayın ve hüzne kapılmayın, size vaat olunan cennete sevinin. Tekrar bu ayeti okuyalım. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru olan istikamet tutturanlar, onların üzerine melekler iner ve derler ki adeta, korkmayın ve hüzne kapılmayın, size vaat olunan cennete sevinin. Demek ki Allah doğruluğu ve dosdoğru olmayı çok önemsiyor. Diğer bir ayetse İsra suresinin 84. ayeti. İsra suresinin 84. ayeti. De ki herkes, işte bu problem olan yönü burada Allah-u Teala anlatıyor. De ki herkes kendi yaratılışına, yani mizacına, yapısına göre davranır. Şu halde kimin daha doğru olduğunu, daha doğru yolda olduğunu ise Rabbin daha iyi bilir. Demek ki insanlar kendi mizaçlarına, yaratılışlarına göre hareket ederlermiş. Ama Allah bunu kınıyor, bunun doğru olmadığını söylüyor. İnsanların içinde diyelim ki öfkelilik varsa, Kur'an-ı Kerim'den kendince öfkeye destek olacak ayetleri alır, bak Allah bir müminin öfkeli olmasını istiyor derse, bu asla doğru söylemez. Yine bir insanın hiç içinde öfke yoksa, çok yumuşak huylu bir insansa, o da yumuşak huylu olmayı öğütleyen ayetleri toparlar, bak Allah sadece böyle bir şey istiyor derse, o da hata eder. Yani herkes kendi mizacına göre, Kur'an-ı Kerim'den, kendi yapısına göre, Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler çekip alırsa, o doğru olmayan bir şey yapmış olur. Kendisine uydurmuş olur vahyi. Kendisi ona uyacağı halde kendisine uydurmuş olur vahyi. Bunun sebebi parçacı bir anlayışla meseleye yaklaşmaktır. Doğrusu Kur'an-ı Kerim'in bütün olarak ele alınmasıdır. Bütün bakış her zaman doğrudur. Bütün bakışın dışındaki parçacı yaklaşımlar her zaman, ya da çoğu kez düzeltelim, yanlışa insanları sevk eder. Bu çok önemlidir. Bir başka ayetse Araf suresinin 35. ayeti. Ey Ademoğulları diyor Allah, İçinizden size ayetlerimizi haber veren elçiler geldiğinde, kim sakınır ve kendisini düzeltirse, işte onlar için korku yoktur, onlar da mahzun olmayacaktır. Bu ayet neden sonda yer aldı? Bu ayet, bu kadar duyduklarınızdan sonra hala kendinizi düzeltip sakınmazsanız, bu sizin için iyi olmaz diyor Allah. Bu ayeti öyle görmek lazım. Bu kadar söylenen şeylerden sonra, eğer sakınmazsanız, öğüt almazsanız, bu sizin için iyi olmaz. Sakının ve öğüt alın, kendinizi düzeltin diyor Allah. Hangi ayette? Araf suresinin 35. ayetinde. Şimdi bu doğru konusunun diğer başlıklarına gelecek olursak sevgili dostlar. İnsan niçin doğru hareket edemez? Bu da çok önemli bir konu. Bununla ilgili 4 maddemiz var. Birincisi, insanda doğru bilgisi yoktur. Ulaşamamıştır. Ya da karşılaşmamıştır, ya da aramamıştır. Yani doğru bilgi olmadığı için insan ilk elde doğru hareket edemez. İnsanlar neden doğru hareket edemez, onu konuşuyoruz. İkincisi, duygusal ya da hissi hareket etmedeki ısrarcılığından dolayıdır. Birçok insan vardır. İnsanları inceleyen bir kardeşiniz olarak çok insan gördük ki hep duygusal ve hissi yaklaşıyor hadiselere. Bu insanlarda bir hal haline gelmiş. O yüzden de birçok kez doğru hareket edemiyor. Üçüncüsü ise uzun vadeli yapılan başka hesaplardan dolayı. Bu şu demektir. Aslında insanların bazıları doğrunun ne olduğunun haberinde, farkında. Ama başka hesaplar olduğu için doğru davranmaz, doğruyu söylemez. Bu çok çirkin bir şeydir. Buna iç hesaplı insan denir. İçten pazarlıklı insan denir. Başka hesapları vardır. O yüzden gördüğü halde doğruyu görmemezden gelir. Söylemesi gerekirken söylememezden gelir. Başkalaştırır, evirir, çevirir, değiştirir. Bu çok kötü bir şeydir. Esas doğru uzun vadeli hesap ahirete göre yaşamaktır. Esas doğru olan uzun vadeli hesap ahirete göre yaşamaktır. Dördüncü maddemiz ise, bu da çok ciddi bir problemdir, başkalarının hatırı, kendi kişisel menfaatleri gibi durumlardan dolayı ve de hevasına uymadan dolayı insan doğru hareket edemez. Bunu tekrar söyleyelim. Başkalarının hatırı, kendi kişisel menfaatleri ya da hevasından dolayı, kendi kanaatlerinden dolayı, kendi isteklerinden dolayı, arzularından dolayı doğru hareket edemez. Başkalarının hatırını Allah-u Teala'nın hatırının üstüne tutuyorsak biz de doğru yapmıyoruz sevgili dostlar. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Başkalarının hatırını Allah-u Teala'nın hatırının üstüne çıkartıyorsak biz de kesinlikle doğru yapmıyoruz. Kendi kişisel menfaatlerimizi, kendi kişisel doğrularımızı Allah-u Teala'nın vahyinin üzerine çıkartıyorsak asla biz de doğru yapmıyoruz. Bunun hesabını veririz. Bir diğer başlığımızsa, bir diğer konuysa, doğru olmayı ya da doğruyu bulmayı engelleyen faktörler nelerdir? Biraz da onun üzerinde konuşalım isterseniz. Bu da 7 maddeden oluşuyor. Doğru olmayı ve doğruyu bulmayı engelleyen faktörler nelerdir? Birincisi, doğruyu bulmaya, aramaya kişide bir isteksizlik ve ilgisizlik olması. İnsanlarda doğruyu bulmaya ve aramaya karşı bir meraksızlık, isteksizlik, ilgisizlik olursa o insanlar hiçbir zaman bulamazlar. İstemiyor çünkü. İstemeyene hiç kimse bir şey yapamaz. Bu çok ciddi bir problemdir. İkincisi ise bağlı bulunduğu, içinde bulunduğu çevre, yaşanılan ortamın tesirinde çok fazla kalmak. Buraya da dikkat. Bağlı bulunduğu çevre, yaşanılan ortam insan için çok etkileyicidir. Onların üzerinde çok fazla, onların kendi üzerinde çok fazla tesirine kapı açarsa insan, çok fazla tesirinde kalırsa yaşamış olduğu çevrenin, etrafındaki insanların, arkadaşların, dostlarının, o zaman doğrudan uzaklaşır. Hani bir atasözümüzde deniyor ya, bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Yine buna benzer Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Kişi arkadaşının dini üzeredir diye. O yüzden dostlarımıza, arkadaşlarımıza çok dikkat edelim. Bizi Allah'a taşıyorsa problem yok. Bizi başka yerlere taşıyorsa orada çok ciddi problemler vardır. Arkadaşımız bizi bir yere çağırdığında dikkat edelim. Nereye çağırıyor? Bize bir şey teklif ettiğinde dikkat edelim. Neyi teklif ediyor? O şeyi bizi Allah'tan uzaklaştıracak, Allah'a mı yaklaştıracak? Çünkü her şeyin merkezinde Allah vardır. Biz istesek de istemesek de Allah vardır. Ya Allah'a yaklaşırız ya Allah'tan uzaklaşırız. Bunun üçüncüsü yoktur. Ya Allah'a yaklaşırız ya Allah'tan uzaklaşırız. Allah'a yaklaşan şeytandan uzaklaşır. Allah'tan uzaklaşan da şeytana yaklaşır. Bunun da başka bir üçüncüsü yok. O yüzden nereye yaklaştığımıza çok dikkat edelim. Burada yakın çevremiz çok önemlidir. Eşimiz, dostumuz, beraber iş yaptığımız insanlar, hepsi çok önemlidir. Bir dördüncü, bir üçüncü maddemiz ise kişinin yaşamış olduğu ana kadar, zamana kadar edinmiş olduğu kültür, kişisel birikimler, kanaatler, buna benzer birikimler doğruyu bulmasına çok ciddi derecede engeldir. Kişinin edinmiş olduğu kültür, bilgi birikimi, kanaatleri bir kabuk gibi insanın etrafını kaplar. Dolayısıyla insan bir türlü doğruya gelemez, doğruyu bulamaz. Bunları da gözden geçirmek lazım. Bizim kanaatlerimiz vahiy ile çelişiyorsa hala o kanaatleri üzerimizde bulundurmaya devam mı etmeliyiz? Bizim edinmiş olduğumuz kültür vahiy ile ve doğruyla çelişiyorsa hala onlarda ısrar mı etmeliyiz? Bunlara çok dikkat etmek lazım. Dördüncü başlığımız, maddemiz ise karşılaştığı bilgileri sorgulama, sağlama yapma kaygısı ve yeteneğinin kişide olmaması. Çok önemli. Tekrar söyleyelim. Karşılaşmış olduğu bilgileri sorgulama ve sağlama yapma kaygısı ve yeteneğinin kişide olmaması da doğruyu bulmamasına çok ciddi bir engeldir. Demek ki ne yapmak lazım? Karşılaşmış olduğumuz bilgileri sorgulamamız lazım sevgili dostlar. Ve hepsinden önemlisi onların sağlamasını yapmamız lazım. Sağlama neydi? Hani matematikten hatırlayalım. Bir şey doğruysa onu farklı yerlerden, farklı bir yöntemle geldiğimizde de, farklı bir şekilde hesap yaptığımızda da aynı sonuca ulaşmamız gerekir. Ulaşabiliyorsak doğrudur, ulaşamıyorsak yanlıştır. Bu çok önemli. Bilgileri sorgulamak ve önümüze konan şeylerin sağlamasını yapmak. Bunları yaparsak Allah'ın izniyle doğruya ulaşabiliriz. Beşinci madde ise kişide mukayese, yani kıyas yapabilme, ölçüp biçebilme, muhasebe yani değerlendirebilme ve muhakeme, hükmedebilme, anlayabilme, kavrayabilme yeteneğinin ve ilgisinin az olması da doğruyu bulmasına çok ciddi engeldir. Demek ki mukayese, muhasebe ve muhakeme yeteneklerini geliştirmeye ihtiyacımız var. Bunlar geliştirilirse doğruyu çok rahatlıkla bulabiliriz. Bunlar zayıf kalırsa yine doğruyu algılamada ciddi sorunlar yaşarız. Bir altıncı maddemizse sevgili dostlar, son iki madde kaldı. Vaktimiz de çok daraldı. Birazdan noktalayacağız inşallah programımızı. Kişide dürüstlük halinin zayıf olması da aslında bütün problemlerin başında yer alır. Dürüst olmayan bir insan hiçbir zaman doğruya gelemez. Dürüst olmayan bir insan hiçbir zaman doğru olamaz. Dürüst olmayan bir insan hiçbir zaman temiz kalamaz. İçinde türlü türlü hileler, hurdalar, planlar, programlar, entrikalar, atraksiyonlar olan insanlar, onu bununla değiştiren insanlar, dürüst olmayan insanlar asla doğru olamazlar. Dürüst olan insanlar da eninde sonunda hep doğru olurlar. Hem de dost doğru olurlar. O yüzden bizim üzerimizde dürüstlük var mıdır, yok mudur ya da ne kadar vardır, buna çok dikkat etmemiz lazım. Dürüstlük bir kişinin hayatının tamamını kaplamışsa ne mutlu o kişiye. Ama dürüstlük hayatında çok azsa ne yazık o kişiye. Bu çok önemli sevgili dostlar. Son maddemize gelecek olursak, bu da bütün doğruların merkezi olan bir şeydir. Son kapanış sözüdür inşallah. Kişi aklını, fikrini, gönlünü ve bütün istikametini, yani hayatını, her şeyini vahye, yani sonuçta da Allah'a dönük olarak yaşarsa, işte o kişi mutlaka eninde sonunda doğruyu bulacaktır. Doğrunun kaynağı vahidir, bunu hiç unutmayalım. Allah-u Teala'dan bize indirilen o kutlu değerlerdir. O kutlu değerlere her şeyimizi tam olarak, aklımızı, fikrimizi, gönlümüzü ve yüzümüzü çevirebilirsek aslında bizler doğruya en güzel şekilde dönmüşüz demektir. Vahiden bir santim sapma, doğrudan bir santim sapmadır. Vahiden 10 santim sapma, doğrudan 10 santim sapmadır. O yüzden tam olarak, eksiksiz olarak, ne mutlu vahye dönük olarak yaşayanlara diyelim.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
0: Özel efem.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
8: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
3: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 22.
1: 22.
13: Özel FM hayırlı geceler diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
2: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
0: Özel FM. Özel FM.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Gelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın.

sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlar.

böyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihsanla.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
1: Özel efem.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
7: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
8: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz.

de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir. Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselamun ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Değerli dostlar, değerli Özel Efendi dinleyicileri, İmam Hafız İbni Kesir Rahimullah'ın Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malum en son geçen hafta Adem Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın tartışması başlıklı konumuzda kalmıştık. İnşallah oradan devam ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam ile tartışarak ona şöyle dedi. Sen o kimsesin ki günahınla insanları cennetten çıkardın ve onları zorluğa maruz bıraktın. Bunun üzerine Adem şöyle dedi. Ey Musa, Allah'ın risalet ve kelamı ile seçtiği sen değil misin ki daha beni yaratmadan Allah'ın benim için yazdığı veya daha beni yaratmadan Allah'ın benim için takdir ettiği bir şeyden dolayı beni azarlıyorsun. Resulullah dedi ki Adem Musa'yı deliliyle yendi. Bu hadisi Buhari, Müslim, Nesai ve Ahmet de rivayet etmişlerdir değerli kardeşler. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Adem ile Musa tartıştılar. Musa ona dedi ki sen şu Adem'sin ki senin hatan seni cennetten çıkardı. Bunun üzerine Adem ona sen de Allah'ın risalet ve kelamıyla seçtiği Musa'sın ki daha ben yaratılmadan benim için takdir edilmiş bir şeyden dolayı beni azarlıyorsun. Resulullah aleyhissalatü vesselam iki defa Adem Musa'yı yendi. Adem Musa'yı yendi buyurdu. Ve yine bu hadisi İmam Ahmed bin Hanbel, Buhari ve Müslim rivayet ettiler değerli kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Adem ile Musa tartıştılar. Musa dedi ki ey Adem sen şu kişisin ki Allah seni eliyle yarattığı ve ruhundan sana üfürdüğü halde insanları saptırdın ve onları cennetten çıkardın. Dedi ki bunun üzerine Adem şöyle dedi. Sen de Allah'ın kelamı ile seçtiği Musa'sın ki gökleri ve yeri yaratmadan önce Allah'ın yapacağımı yazdığı bir amelimden dolayı beni azarlıyorsun. Dedi ki böylece Adem Musa'yı yendi. Bu hadisi de İmam Ahmed bin Hanbel, Tirmizi, Nesai ve Bezzar rivayet ettiler. Bezzar aynı zamanda bunu Ebu

Said'den de rivayet etti değerli dostlar. İmam Ahmed bin Hanbel Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Adem ile Musa tartıştı. Musa dedi ki, ey Adem, sen bizi zarara uğratan ve bizi cennetten çıkaran babamızsın. Adem ona, ey Musa, sen şu kişisin ki Allah kelamı ile risaleti ile seni seçti ve eliyle senin için Tevrat'ı yazdı. Sen beni, Allah'ın beni yaratmadan 40 sene önce benim için takdir ettiği bir şeyden dolayı mı azarlıyorsun? Dedi ki, Adem Musa'yı yendi. Adem Musa'yı yendi. Adem Musa'yı yendi. İmam Buhari de bu hadise aynı şekilde Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Adem ile Musa tartıştı ve Musa dedi ki, ey Adem, sen bizi zarara uğratan ve bizi cennetten çıkaran babamızsın. Adem ona, ey Musa, sen şu kişisin ki Allah kelamı ile seni seçti ve eliyle senin için Tevrat'ı yazdı. Sen beni, Allah'ın beni yaratmadan 40 sene önce benim için takdir ettiği bir şeyden dolayı mı azarlıyorsun? Adem Musa'yı yendi. Adem Musa'yı yendi ve bunu 3 defa tekrar etti. İmam Ahmed Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem Musa ile karşılaştı. Musa dedi ki, sen Adem'sin ki Allah eliyle seni yarattı. Meleklerini sana secde ettirdi ve seni cennetine yerleştirdi. Sonra da yapacağını yaptın. Adem şöyle cevap verdi. Sen de Musa'sın ki Allah seninle konuştu. Risaletiyle seni seçti ve sana Tevrat'ı indirdi. Ben mi yoksa zikir mi daha öncedir? Musa, zikir daha öncedir dedi. Böylece Adem Musa'yı yendi. İmam Ahmed tek kalarak bu hadisi Hasan el-Basri yoluyla Cündüb bin Abdullah el-Beceli'den rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. İmam Ahmed Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Adem Musa ile karşılaştı. Musa dedi ki, sen Adem'sin ki Allah eliyle seni yarattı. Seni cennetine yerleştirdi ve meleklerini sana secde ettirdi. Ve sonra da sen yapacağını yaptın. Adem şöyle cevap verdi. Ey Musa, Allah'ın kendisiyle konuştuğu ve kendisine Tevrat'ı indirdiği kişi sen değil misin? Musa evet dedi. Adem peki sen bu hatanın daha ben yaratılmadan benim için yazılmış olduğunu gördün mü diye sordu. Musa evet diyerek karşılık verdi. Adem Musa'yı yendi. Adem Musa'yı yendi. Bu hadisi de İmam Buhari ve Müslim'in şartına uygundur değerli kardeşlerim. Ve yine İbni Ebi Hatim Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem ile Musa Rablerinin huzurunda tartıştılar. Adem Musa'yı yendi. Musa dedi ki, sen Allah'ın eliyle yarattığı, ruhundan kendisine üfürdüğü, meleklerini sana secde ettirdiği ve cennetine yerleştirdiği kimsesin. Sonra hatan sebebiyle insanları yeryüzüne indirdin. Adem şöyle dedi. Sen de Musa'sın ki Allah risalet ve kelamıyla seni seçti. Her şeyin açıklamasının içinde bulunduğu levhaları sana verdi ve seni yaklaştırarak sırdaş edindi. Allah'ın mahlukatı yaratmadan ne kadar önce Tevrat'ı yazdığını gördün ve bildin. Musa dedi ki 40 sene önce. Adem şöyle dedi. Sen Tevrat'ta Adem Rabbinin emrine karşı geldi de yolunu şaşırdı ayetini gördün mü? Musa evet dedi. Adem peki sen beni Allah'ın beni yaratmadan 40 sene önce
yapacağımı yazdığı bir ameli işlediğim için mi azarlıyorsun dedi. Ravi dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Böylece Adem Musa'yı yendi. Ve yine İmam Ahmet Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Musa ile Adem tartıştı. Musa Adem'e dedi ki ey Adem, zürriyetini ateşe sokan sensin. Bunun üzerine Adem şöyle dedi. Ey Musa, Allah seni risaleti ve kelamıyla seçti ve sana Tevrat'ı indirdi. Sen benim yeryüzüne indirileceğimi gördün mü, bildin mi? Musa evet dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki Adem onu yendi. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartına uygun olup onlar bu hadisi bu senetle rivayet etmemişlerdir değerli kardeşlerim. Yine bu hadiste geçen zürriyetini ateşe sokan sensin lafzı münker ve gariptir. İşte bu hadisin Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan varit olan yolları şunlardır. Bu hadisi Ebu Hureyre'den Humeyd bin Abdurrahman, Zekvan, Ebu Salih Es-Semman, Tavus bin Keysan, Abdurrahman bin Hürmüz el-Eraj, Ammar bin Ebu Ammar, Muhammed bin Sirin, Hemmam bin Münebbih, Yezid bin Hürmüz ve Ebu Seleme bin Abdurrahman rivayet etmişlerdir. Bu hadis Hafız Ebu Yala el-Mevsili de müsnedinde müminlerin emiri Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'dan rivayet etti ki Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, bize hem kendisini ve hem de bizi cennetten çıkaran Adem'i göster. Allah-u Teala da Adem aleyhisselamı ona gösterdi. Musa sen Adem misin dedi. Adem ona evet diyerek cevap verdi. Musa dedi ki Allah'ın kendisine ruhundan üfürdü, meleklerini kendisine secde ettirdi ve kendisine her şeyin ismini öğrettiği kişi sen değil misin? Adem evet dedi. Musa peki hem bizi ve hem de kendi nefsini cennetten çıkarmaya seni sevk eden neydi diye sordu. Adem ona şöyle cevap verdi. Sen İsrailoğullarının peygamberi olan Musa mısın? Allah'ın perde arkasından kendisiyle direkt konuştuğu ve kendisiyle onun arasında yarattıklarından bir elçi kılmadığı kişi sen misin? Musa evet dedi. Bu defa Adem şöyle dedi. Sen beni ben yaratılmadan önce Allah-u Teala'nın takdir ettiği bir şey için mi azarlıyorsun? Resulullah buyurdu ki Adem Musa'yı yendi. Adem Musa'yı yendi. Yine bu hadisi Ebu Davud da rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. Hafız Ebu Yala Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan merfu olarak rivayet etti. Adem ile Musa karşılaştılar. Musa Adem'e dedi ki sen insanların babasısın. Allah seni cennetine yerleştirdi ve meleklerini sana secde ettirdi. Adem şöyle dedi. Ey Musa, sen benim hakkımda bunun yazılmış olduğunu görmüyor musun dedi. Dedi ki böylece Adem Musa'yı yendi. Daha önce de bu hadisin Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'dan ve Cündüb bin Abdullah el-Beceli'den rivayet edildiğini söylemiştik. Bu hadis hakkında insanların yöntemleri farklı farklıdır değerli dostlar. Kaderi inkar edenlerden bazıları bu hadisi reddetmişlerdir. Çünkü bu hadis daha önceki kaderi ispat etmeyi içermektedir. Cebriye mezhebinden bir grup da bu hadisi kendi mezheplerine delil göstermişlerdir. İlk bakışta bu hadis onlar için açık bir delil olur. Çünkü bu hadiste Adem Musa'yı yendi denilerek daha önceki yazı kader ile delil getiren Adem'in haklılığı ispat edilmiştir. Ancak biz az sonra buna cevap vereceğiz. Başka bazı alimler de şöyle dediler. Adem Musa'yı yendi. Çünkü Musa Adem'in tevbe etmiş olduğu bir hatadan dolayı onu azarlamıştı. Halbuki günahtan tevbe eden günahı hiç olmayan gibidir. Şöyle de denildi.
Adem'in Musa'yı yenmesi, ondan daha önce olması ve daha büyük olmasındandır. Çünkü Adem onun babasıydı. Başkaları da şöyle dediler: çünkü Adem ile Musa'nın şeriatları farklıydı. Çünkü onlar berzah diyarındaydılar. İddialarına göre berzahta teklif ortadan kalkmıştı. Bu hususta doğru olan görüş şudur ki değerli kardeşlerim, bu hadis pek çok lafızlarla rivayet edilmiştir. Bu lafızlardan bazıları mana ile rivayet olup delil olarak alınmaz. Bu lafızların çoğu Sahihain'de ve diğer kitaplarda geçmektedir. Burada Musa hem kendi nefsini ve hem de zürriyetini cennetten çıkardığı için Adem'i ayıplamıştır. Adem ise ona şu cevabı vermiştir: sizi cennetten çıkaran ben değilim. Sizi cennetten çıkaran zat bu çıkarmayı benim ağaçtan yememe tertip eden, onun akabinde gerçekleştiren zattır. Bunu bu şekilde tertip eden, takdir eden ve daha ben yaratılmadan benim hakkımda bunu yazan Allah Azze ve Celle'dir. Sen de kalkmış beni benimle herhangi bir bağlantısı olmayan bir şeyden dolayı azarlıyorsun. Benim yaptığım tek şey şudur ki ağaçtan yemek bana yasaklanmış olduğu halde ondan yedim. Bunun akabinde cennetten çıkarılmanın meydana gelmesi ise benim yaptığım bir şey değildir. Dolayısıyla ben ne kendimi ve ne de sizi cennetten çıkarmış değilim. Bu ancak Allah'ın kaderi ve onun yaptığı bir şeydir. Bunda onun bir takım hikmetleri vardır. İşte Adem bundan dolayı Musa'yı yendi. Bu hadisi reddeden kimse inatçıdır. Çünkü bu hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan mütevatir olarak rivayet edilmiştir. Adalet, hıfz ve sağlamlık olarak o sana yeter. Daha önce aktardığımız üzere bu hadis daha başka sahabelerden de gelmiştir değerli kardeşler. Bu hadisi daha önce geçen tevillere tevil edin. Bu hadisi daha önce geçen tevillerle ve tevil edenlere gelince bunların görüşü de hem lafız ve hem de manadan uzaktır değerli dostlar. Bunlar arasında en kuvvetli yol Cebriye'nin yoludur. Ancak bunların dediğinde de birkaç açıdan problem vardır. Birincisi, Musa aleyhisselam yapanın kendisinden tevbe ettiği bir şeyden dolayı azarlamaz. İkincisi, Musa aleyhisselam da öldürmekle emrolunmadığı halde bir kişiyi öldürmüş ve bu hususta Allah-u Teala'dan af dileyerek şöyle demişti: de ki Rabbim, gerçek şu ki ben kendi nefsime zulmettim, artık beni bağışla. Böylece Allah onu bağışladı. Hiç şüphe yok ki o bağışlayandır, esirgeyendir. Üçüncüsü değerli kardeşler, eğer günahtan dolayı azarlamanın cevabı daha önce kul için yazılmış olan kader ile verilmiş olsa, yaptığı bir şeyden dolayı azarlanan herkes için bu kapı açılır ve kader ile delil getirir. Böylece kısas ve hadlerin kapısı da kapanmış olur. Şayet bu konuda kader hüccet olsaydı, herkes büyük küçük her şeyde onu delil olarak kullanırdı. Bu da korkunç neticelerin ortaya çıkmasına sebep olurdu. İşte bundan dolayı da bazı alimler şöyle dediler: Adem'in cevabı kader ile musibete delil getirmek içindi, yoksa masiyete delil getirmek için değildi. Allah-u Teala doğru olanı en iyi bilendir. O bana yeter ve o ne güzel vekildir.

Değerli kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ile ilgili hadislere inşallah göz atalım. Ebu Musa radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah-u Teala bütün yeryüzünden aldığı bir kabza topraktan Adem'i yarattı. Bundan dolayı Adem oğulları yeryüzü miktarında farklı farklı oldular. Onlardan kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi siyah ve bunların arasında renktedirler. Yine onlardan kimi iyi, kimi kötü, kimisi mülayim, yumuşak, kimisi sert ve bunların arasındadırlar. Bu hadisi Ahmed rivayet etti. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh dedi ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Allah-u Teala bütün yeryüzünden aldığı bir kabza topraktan Adem'i yarattı. Bundan dolayı da Adem oğulları yeryüzü miktarında farklı farklı oldular. Onlardan kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi siyah ve bunların arasında farklı renktedirler. Onların kimisi yumuşak, kimisi sert ve bunların arasındadırlar. Yine onlardan kimisi kötü, kimisi iyi ve bunların arasındadırlar. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh dedi ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Allah-u Teala bütün yeryüzünden aldığı bir kabza topraktan Adem'i yarattı. Bundan dolayı da Adem oğulları yeryüzü miktarında farklı farklı oldular. Onlardan kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi siyah ve bunların arasında farklı farklı renktedirler. Onlardan kimisi yumuşak, kimisi sert ve bunların arasındadırlar. Yine onlardan kimisi kötü, kimisi iyi ve bunların arasındadırlar. Yine bu hadis İmam Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Hibban rivayet etmişlerdir. Tirmizi dedi ki, bu hasen sahih bir hadistir. Süddi İbn Abbas'tan, İbn Mesud'dan ve Resulullah'ın bazı sahabelerinden şöyle dediklerini naklettim: Allah Azze ve Celle Cebrail'i yeryüzüne gönderdi ki oradan çamur alıp gelsin. Yer ona dedi ki, beni eksiltmenden veya beni çirkinleştirmenden Allah'a sığınırım. Bunun üzerine Cebrail bir şey almadan döndü ve Rabbim, o sana sığındı, ben de onu bıraktım dedim. Allah-u Teala bu defa Mikail'i gönderdim. Yer ondan da Allah'a sığındı. O da onun sığınmasını kabul ederek bir şey almadan döndü. Ve Cebrail'in söylediğinin aynısını söyledi. Bu defa Allah-u Teala ölüm meleğini gönderdi. Yer ondan da Allah'a sığındı. Bunun üzerine ölüm meleği şöyle dedi: ben de Allah'ın emrini yerine getirmeden dönmekten Allah'a sığınırım. Ölüm meleği yeryüzünden alarak birbirine karıştırdı. Tek bir yerden almadı. Beyaz, kırmızı ve siyah topraklardan aldı. İşte bundan dolayı Adem oğulları farklı farklı renktedirler. Bu toprağı alarak göğe yükseldi ve dolayısıyla toprağı suyla ıslatıp yapışık bir çamur haline getirdi. Sonra Allah-u Teala meleklere, hani Rabbin meleklere gerçekten ben çamurdan bir beşer yaratacağım demişti. Onu bir biçime sokup ona ruhumdan üflediğim zaman da siz onun için hemen secdeye kapanın buyurdu. İblisin ondan büyüklenmemesi için de Allah-u Teala eliyle onu yarattı. Onu bir beşer olarak var etti. O cuma gününün miktarında tam 40 sene çamurdan bir ceset olarak kaldı. Melekler onun yanından geçip onu gördüklerinde korkuyorlardı. Onların arasında en çok korkan da İblis idi. İblis onun yanına uğruyor, ona vurarak testi gibi ses çıkarmasını sağlıyordu. Tıngırdayarak ses çıkarıyordu. İşte testi gibi ses veren kupkuru çamurdan ayetinin manası budur.
İblis, sen bir şeyden, bir vazifeden dolayı yaratılmışsın diyordu. İblis onun ağzından girerek arkasından çıktı ve meleklere şöyle dedi: bundan korkmayın. Çünkü Rabbinizin içi boş olmadığı halde bunun içi boştur. Eğer ben ona musallat kılınacak olursam onu helak ederim. Allah'ın ona ruh üfürmeyi irade ettiği zaman gelince meleklere şöyle buyurdu: ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman sizler ona secde edin. Allah ona ruh üfürüp ruh onun başına girince hapşırdı. Melekler ona elhamdülillah dediler. O da elhamdülillah dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala ona Rabbin sana rahmetiyle muamele etsin buyurdu. Ruh onun gözlerine girince hemen cennetin meyvelerine baktı. Ruh onun karnına girince yemek yemeyi arzuladı. Daha ruh onun ayaklarına girmeden cennet meyveleri için acele ederek sıçramaya başladı. İşte Allah-u Teala'nın insan aceleden yaratılmıştır ayetinin manası budur değerli kardeşlerim. Şu ayet de bu olayı anlatır. Böylece meleklerin tümü topluca secde etti. Ancak iblis secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp dayattı. Bu haberin siyakının bir kısmının hadislerden şahitleri olmakla beraber bunun çoğu İsrailiyetten alınmadır. İmam Ahmed Enes radıyallahu anh'dan rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah Adem'i yaratınca dilediği kadar onu ceset şeklinde bıraktı. İblis onun etrafında dolaşmaya başladı. Onun karnının boş olduğunu görünce onun kendisine malik olmayacak, kendini kontrol edemeyecek bir yaratık olduğunu anladı. İbn-i Hibban da Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet etti ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: ruh Adem'e üfürülüp başına ulaşınca hapşırdı ve alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun dedi. Allah tebareke ve teala da ona Allah sana merhamet etsin buyurdu. Hafız Ebu Bekir el-Bezzar Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan merfu olarak şunu rivayet etti: Allah Adem'i yaratınca Adem hapşırdı ve Allah'a hamdolsun dedi. Rabbi de ona ey Adem, Rabbin sana merhamet etsin buyurdu. Bu hadisin senedinde bir beis yoktur. Kutub-i Sitte sahipleri bunu rivayet etmemişlerdir. Ömer bin Abdülaziz dedi ki melekler secde etmekle memur olunca onlardan ilk İsrafil secde etti. Allah da onu mükafatlandırarak Kur'an'ı onun alnında yazdı. Bunu İbni Asakir rivayet etmiştir. Hafız Ebu Yala Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah Adem'i topraktan yarattı. Sonra onu çamur yaparak kokuşmuş balçık haline gelene kadar onu öylece bıraktı. Sonra Adem'i ondan yaratıp şekillendirdi ve öylece bıraktı. Öyle ki testi gibi ses veren bir hale geldi. Dedi ki iblis onun yanından geçiyor ve şöyle diyordu: muhakkak sen büyük bir şey için yaratılmışsın. Sonra Allah onu ruhundan üfürdü. Ruhun ilk girdiği yer gözü ve genizleri oldu. Böylece hemen hapşırdı ve Allah Rabbinin rahmetiyle onu karşılayarak şöyle buyurdu: Rabbin sana merhamet etsin. Sonra Allah şöyle buyurdu: ey Adem, şu kişilere git de onlara selam ver ve sana nasıl cevap vereceklerine bak. Adem gelip onlara selam verdi. Onlar da şöyle cevap verdiler: ve aleykesselamu ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah-u Teala buyurdu ki işte senin ve zürriyetinin selamı budur. Adem dedi ki ey Rabbim, benim zürriyetim de nedir? Allah-u Teala
benim iki elimden birini seç ey Adem buyurdu. Adem dedi ki Rabbimin yeminini seçtim. Zaten Rabbimin iki eli de yemindir. Böylece Allah-u Teala rahmet elini açtı da onun zürriyetinden olacakların hepsi Rahman'ın rahmet elindeydi. Onlardan bazı adamlar var ki ağızları nurdu. Onlardan birinin nuru Adem'in hoşuna gitti dedi. Ve ey Rabbim bu da kimdir dedi. Allah-u Teala senin oğlun Davud'dur buyurdu. Adem bu defa dedi ki ya Rabbi ona ne kadar ömür verdin? Allah-u Teala ona 60 yıl ömür verdim buyurunca Adem ya Rabbi onun ömrünü benimkinden alarak 100 seneye tamamla dedi. Allah da bunu yaptı ve buna şahit de tutuldu. Adem'in ömrü bitince Allah ölüm meleğini gönderdi. Adem benim ömrümden daha 40 sene kalmadı mı dedi. Melek ona sen bu 40 seneyi oğlun Davud'a vermedin mi deyince Adem bunu inkar etti. Bundan onun zürriyeti de inkar etti. Adem unuttu, onun zürriyeti de unuttu. Değerli dostlar, bunu Hafız Ebu Bekir el-Bezzar, Tirmizi ve Nesai, Amelül Yevmi ve el-Leyleti kitabında rivayet ettiler. Tirmizi dedi ki, bu hadis bu yolla hasen garip bir hadistir. Nesai dedi ki, bu hadis münkerdir. Bunu Muhammed bin Acilan, Abdullah bin Selam'ın sözü olarak da rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. Ebu Hatim İbni Hibban sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Adem'i yaratıp ona ruh üfürünce hapşırdı ve elhamdülillah dedi. Allah'ın izniyle Allah'a hamd etti. Bunun üzerine Rabbi ona Rabbin sana merhamet etsin ey Adem. Oturmuş bir grup meleği göstererek şu meleklere git ve onlara selam ver buyurdu. Adem Esselamu aleykum dedi. Melekler de ve aleykum esselam ve rahmetullahi diyerek onun selamını aldılar. Sonra Adem Rabbine döndü. Ve Rabbi ona işte bu senin ve çocuklarının aralarındaki selamıdır buyurdu. Allah-u Teala kapalı olan ellerini göstererek bunlardan dilediğini seç buyurdu. Adem de ben Rabbimin yeminini seçtim. Rabbimin iki eli de mübarek olan yemindir dedi. Sonra Allah-u Teala rahmet ellerini açtı. Onlar da Adem ve zürriyeti vardı. Adem aleyhisselam ey Rabbim bunlar da nedir diye sordu. Allah-u Teala bunlar senin zürriyetindir buyurdu. Onlardan her bir insanın ömrü gözlerinin arasında yazılıydı. Onların arasında bulunan ve en parlakları veya parlaklarından biri olan bir kişinin sadece 40 sene ömrü olduğu yazılıydı. Bunun üzerine Adem ey Rabbim bu da nedir diye sordu. Allah-u Teala da bu senin oğlun Davud'dur. Allah onun ömrünü 40 sene olarak yazmıştır buyurdu. Adem dedi ki ya Rabbi onun ömrünü arttır. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Onun için yazılı olan budur. Adem şu halde ben kendi ömrümden 60 seneyi ona verdim dedi. Allah-u Teala sen bunu yapabilirsin. Böyle olsun. Şimdi cennete yerleş buyurdu. Allah'ın dilediği kadar cennette durdu. Sonra oradan indirildi. Adem kendi ömrünü sayıyordu. Ölüm meleği ona geldiğinde Adem ona şöyle dedi. Sen erken geldin. Çünkü benim için 1000 sene yazılmıştır. Ölüm meleği evet dedi ve ekledi. Ancak sen bunun 60 senesini oğlun Davud'a verdin. Adem inkar etti. Onun zürriyeti de inkar ettiler. Adem unuttu, onun zürriyeti de unuttular.
İşte o gün yazmak ve şahitler tutmak emrolundu. Bu İbni Hibban'ın lafzıdır değerli kardeşlerim. İmam Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Adem'i yaratınca onun sırtını mesetti de sırtından kıyamet gününe kadar Allah'ın onun zürriyetinden yaratacağı her bir insan düşüverdi. Allah-u Teala bu insanlardan her birinin gözlerinin arasına nurdan bir parlaklık koydu. Sonra da bunları Adem'e arz etti. Adem, ey Rabbim, bunlar da kimdir dedi. Allah-u Teala bunlar senin zürriyetindir buyurdu. Adem onlardan bir adamı gördü de o adamın gözlerinin arasındaki parlaklık onun hoşuna gitti ve şöyle dedi. Ey Rabbim, bu kimdir? Allah-u Teala bu senin zürriyetinden olan son ümmetlerden bir adamdır ki ona Davut denilir. Adem, ya Rabbi sen ona ne kadar ömür verdin dedi. Allah-u Teala 60 sene buyurdu. Bunun üzerine Adem dedi ki, ey Rabbim, benim ömrümden 40 sene daha ona ver. Adem'in ömrü bitince ölüm meleği ona geldi ve Adem, benim ömrümden daha 40 sene kalmamış mıdır dedi. Ölüm meleği sen bunu oğlun Davud'a vermemiş miydin dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Adem inkar etti, onun zürriyeti de inkar etti. Adem unuttu, zürriyeti de unuttu. Adem hata işledi, zürriyeti de hata işledi. Tirmizi dedi ki bu hasen sahih bir hadistir. Bu pek çok yoldan Ebu Hureyre radıyallahu anh'ından merfu olarak varit olmuştur. Bunu hakim de müstedrekinde rivayet etmiş ve şöyle demiştir. Bu Müslim'in şartına uygun olup sahihtir. Buhari ve Müslim bunu rivayet etmemişlerdir. İbn Ebi Hatim de bunu Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem yoluyla Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan merfu olarak rivayet etmiştir. Bu rivayetin bir bölümü de şöyledir. Sonra onları Adem'e arz etti ve ey Adem, bunlar senin zürriyetindir dedi. Onların arasında cüzamlı, alacalı, kör ve türlü türlü hastalıklarla müptela olanlar da vardı. Bunun üzerine Adem aleyhisselam şöyle dedi. Ya Rabbi, sen neden zürriyetimi böyle yaptın? Allah-u Teala nimetlerime şükredilsin diye buyurdu. Ebu Derda radıyallahu anh dedi ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah-u Teala Adem'i yaratınca onun sağ omzuna vurdu ve karıncalar şeklinde bembeyaz bir zürriyet çıkardı. Sol omzuna da vurarak kömür gibi simsiyah bir zürriyet çıkardı. Yemininde bulunanlar için bunlar cennetliktir, bu bana kolaydır buyurdu. Diğer elinde bulunanlar için de bunlar ateştedir, bu bana kolaydır buyurdu. Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. İbni Ebi Dünya Hasan el Basri'nin şöyle dediğini rivayet etti. Allah Adem'i yaratınca cennet ehlini onun sağ tarafından, ateş ehlini de onun sol tarafından çıkardı. Bunlar böylece içlerinde körler, sağırlar ve türlü musibetlerle müptela olanlar bulunduğu halde yeryüzüne bırakıldılar. Adem dedi ki, ya Rabbi, neden çocuklarımı eşit kılmadın? Allah-u Teala, ey Adem, ben bana şükredilmesini istedim buyurdu. Bunu Abdurrezzak Hasan el-Basri'den rivayet etti. İmam Buhari Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Adem'i uzunluğu 60 arşın olduğu halde yarattı. Sonra git şu meleklere selam ver ve seni nasıl selamlayacaklarına dikkat et. Çünkü o senin ve zürriyetinin selamıdır buyurdu.
Adem "Esselamu aleyküm" dedi. Melekler de "Esselamu aleyke ve rahmetullahi" diyerek onun selamını aldılar. Melekler onun selamına "ve rahmetullahi" kelimesini eklediler. Cennete girecek olan herkes Adem'in sureti üzerinde olacaktır. İnsanlar o günden bugüne sürekli kısaldılar. Bu hadisi Müslim de rivayet etti değerli dostlar. İmam Ahmed Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Adem'in uzunluğu 60 arşın, eni de 7 arşın idi. Bu hadisi sadece İmam Ahmed rivayet etmiştir. İmam Ahmed İbn Abbas radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet etti. Borç ayeti inince Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ilk inkar eden Adem'dir. İlk inkar eden Adem'dir. Allah Adem'i yaratınca onun sırtını mesetti ve kıyamet gününe kadar yaratacağı herkesi ondan çıkardı. Allah zürriyetini ona arz etti. Adem onların arasında parlak bir adam gördü ve "Ya Rabbi, bu kimdir?" dedi. Allah-u Teala "Bu senin oğlun Davut'tur" buyurdu. Adem "Ya Rabbi, onun ömrü ne kadardır?" dedi. Allah-u Teala 60 senedir buyurdu. Adem "Ey Rabbim, onun ömrünü arttır" dedi. Allah-u Teala "Olmaz, ancak senin ömründen alıp arttırabilirim" buyurdu. Adem'in ömrü 1000 seneydi. 40 senesini Davut'a verdi. Allah da bunu yazdı ve melekleri buna şahit gösterdi. Adem'in ölüm vakti gelince ruhunu kabz etmek için melekler geldiler. Adem aleyhisselam dedi ki, "Benim ömrümden daha 40 sene var." Ona, "Sen bu 40 yılı oğlun Davud'a hibe etmiştin" denildi. Adem, "Ben böyle bir şey yapmadım" dedi. Allah-u Teala da yazmış olduğu kitabı ona gösterdi ve melekler de şahitlik etti. İmam Ahmed İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ilk inkar eden Adem'dir. Bunu 3 defa tekrar etti. Allah azze ve celle Adem'i yaratınca onun sırtını mesetti ve zürriyetini çıkardı. Onları Adem'e arz etti. Adem onların arasında parlak bir adam gördü ve "Ey Rabbim, onun ömrünü arttır" dedi. Allah-u Teala şöyle buyurdu. "Olmaz, ancak sen kendi ömründen ona verirsen olur." Adem de kendi ömründen 40 seneyi ona verdi. Allah-u Teala da bunu yazdı ve melekleri buna şahit gösterdi. Onun ruhunu kabz etmek isteyince Adem, "Benim ecelimin gelmesine daha 40 sene var" dedi. Ona, "Muhakkak ki sen bunu oğlun Davud'a vermiştin" denildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Adem bunu inkar etti. Allah-u Teala da yazmış olduğu kitabı çıkardı ve Adem'in aleyhine delil şahit getirdi. Allah-u Teala Davud'un ömrünü 100 seneye, Adem'in ömrünü de 1000 seneye tamamladı. Değerli kardeşlerim, bu hadisi sadece İmam Ahmed rivayet etmiştir. Bunun senedinde bulunan Ali bin Zeyd hadisi münker olan bir ravidir. Bu hadisi Tabarani de İbn Abbas'tan rivayet etmiş olup onun da senedinde Ali bin Zeyd vardır. İmam Malik bin Enes'in Muvatta'ında rivayet ettiğine göre Ömer bin Hattab radıyallahu anhu'ya, "Ey peygamber, insanlara şu zamanı hatırlat ki hani Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştır. Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti de onlar "Evet, Rabbimizsin, şahit olduk" demişlerdi. Bu kıyamet günü "biz bundan habersizlerdik" demenizi önlemek içindir ayeti kerimesi soruldu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ayetin sorulduğunu işittim. O şöyle buyurdu.
Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Sonra da onun sırtını yeminiyle meshederek ondan zürriyetinden bir kısmını çıkardı. Ve ben on bunları cennet için yarattım ve cennet ehlinin amelini işleyeceklerdir buyurdu. Sonra tekrar onun sırtını meshetti ve ondan zürriyetinden kalan kısmı çıkardı. Ve bunları da ateş için yarattım. Ateş ehlinin amelini işleyeceklerdir buyurdu. Bir adam dedi ki, ey Allah'ın Resulü, peki o zaman amel etmek niçindir? Resulullah şöyle buyurdu. Allah kulu cennet için yarattığı zaman onun cennet ehlinin amelini işlemesini sağlar. Ta ki cennet ehlinin amellerinden birini işlerken ölür ve onunla cennete girer. Allah kulu ateş için yarattığı zaman da onun ateş ehlinin amelini işlemesini sağlar. Ta ki ateş ehlinin amellerinden birini işlerken ölür ve onunla ateşe girer. Değerli kardeşler, bu hadisi İmam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nisai, İbni Cerir, İbni Ebi Hatim ve Ebu Hatim İbni Hibban da rivayet etmişlerdir. Değerli kardeşler, değerli Özel FM dinleyicileri, inşallah bu haftaki kitap okuma sohbetimize burada noktalamış olalım. Haftaya biiznillah Rabbim izin verirse inşallah buluşmak dileğiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir. Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tövbe edenleri bağışlayıcıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz, mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız, sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse, sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var, gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın, o gün mutlaka gelecek, mutlaka gelecek.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efem.
3: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
2: Özel efem.
4: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

Çin olanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.
2: إني ألقى الإناث في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir, bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
1: Özel efem.
2: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
3: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
4: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
3: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Eski bayramların insanı ya da eski insanların bayramı. Allah bütün yaratılmışları belli bir mertebe ve hiyerarşik sistem içerisinde şekillendirmiştir. Nasıl ki insanın diğer canlılara karşı Mekke, Medine ve Kudüs gibi şehirlerin diğer şehirlere karşı bir üstünlüğü varsa, gün, gece ve ay gibi bazı zamanlarında diğer zamanlara karşı bir üstünlüğü vardır. Cuma günü, bayramlar ve Ramazan ayı gibi zamanlar diğer zaman dilimlerine göre daha üstün ve kutsal kabul edilir. Bundan dolayı bayramlar Müslümanlar nezdinde özellikle bir yere sahiptir. Peki Müslümanlar tasavvurunda olması gereken bayramlara yüklenen anlam ve önemle günümüzde bayramlara atfedilen anlam ve önem arasında bağlantı hakkıyla sağlanabiliyor mu? Bu soruya olumlu cevap verebilmek maalesef mümkün gözükmemektedir. Bu sorunun olumsuz cevabı zamana yüklenilen anlamın kaybedildiğinin, modern zaman dayatmalarına boyun eğildiğinin ve çağın sunduğu yaşam tarzının tüketildiğinin bir göstergesi olacaktır. Günümüzde sadece bayramın anlam ve önemiyle ilgili bir kırılma yaşanmıyor. Bayramın kutlanış biçiminde de aynı kırılmayı görüyoruz. Hepimizin malumu olduğu üzere modern hayatın yaşam biçimi, tüketim, konfor, haz ve eğlence üzerine kurulu. Hızlı ve hazlı yaşamın cenderesinde anı kotarma telaşında bir hayat sunumu var karşımızda. Kutsallık günümüzde yaşamın belirleyicisi olmaktan çıkmıştır. Netice itibarıyla yaşanan zamanlar modern dünyanın bize sunduğu cazibeli hayatın belirleyiciliğinde şekilleniyor. Günümüzde maalesef Müslümanların anlam dünyasında çok derin manaları ihtiva eden bayramlar da bu şekillenmenin etkisinde kalmıştır. Günümüzde bayramın kutlanış biçiminde iki önemli sapma göze çarpmakta. Birincisi bayramın tatil olarak algılanmasıdır. İkincisi ise bayramın seküler eğlence mantığı içerisinde değerlendirilmesi. Bayramlar tatile ya da eğlence zamanına indirgendiği için Müslümanca yaşam adına elimizdeki imkanlar bir bir yok edilmiş oluyor. Tatili bayramların asıl gayesinin yerine ikame etmek, bu zamanların derinliğine yönelik hiçbir katkısı yok. Sıla-i Rahim'in esas olduğu bu zamanları tatil için fırsata dönüştürmek, yabancılaşmanın vardığı noktayı gösterir. Bu durum tatilin formuyla değil, ontolojik varlığıyla alakalı bir sapmadır. Bayramlarda bir güzel servis edilen İslami tatil gibi kavramlarında böyle bir ontolojik sapma yaşadığını bilmemiz gerekiyor. Aynı durumu bayramın eğlenceye fırsat oluşturması için de söyleyebiliriz. Eğlence günümüz dünyasının insanı saran ve ruhunu daraltan hayat koşturmasından bir kaçıştır. Bu kaçış için bayramların fırsat olarak kullanılması bayramın asıl amaç ve mahiyetinin göz ardı edilmesine neden oluyor. Modern çağda oruç ayı, bayram günleri gibi zamanlar bize zamanı Müslümanca yaşamak için imkan oluşturmakta. Yoksa Müslümanların modern hayatın cazibesi, lüks ve konforun vazgeçilmezliği karşısında kendini koruyabileceği bir alanı yok. Günümüz sapmaları karşısında Müslümanların sığınağı kutsal zaman ve mekanlardır. Bayramları bu pencereden değerlendirip bu şuur ve hassasiyetle ifa etmemiz gerekir. Şunu da unutmamak gerekir ki bu vurdum duymazlık ve yozlaşma devam ettiği sürece kaybedilmemiş son mevzilerimiz de düşebilir. Muhammed Esiroğlu, Milli Gazete.

Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 34. sayfasını ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 34'te, sayfa başında 8 numaralı alıştırmada sizden ne istendiğini programımızın bir önceki bölümünde açıklamış, izah etmiş ve bu alıştırmayı size ödev olarak tevdi etmiştim. Burada toplam 10 cümle yer alıyor ve bunların tamamı isim cümlesi. Bu cümlelerde mübteda'nın haberi konumunda bulunan fiilleri alıp cümleden çekip söz konusu isim cümlesinin mübtedalarını da yeni cümlenin, yani oluşturacağımız fiil cümlesinin fail konumuna getirerek cümleleri yeniden oluşturmanız istenmişti sizden. Örnek olarak el-evladu şeribu el-kahvete isim cümlesi şeribel evladul kahvete şekline dönüştürülmüş. Birinci cümleyle, yani el evladu şeribu el kahvete cümlesiyle şeribel evladul kahvete cümlesinin aynı anlamı taşıdığı ve fakat yapı bakımından birinci cümlenin isim cümlesi, ikinci cümlenin de fiil cümlesi olduğu hususu dikkatlerinize arz edilmişti, sunulmuştu. Şimdi el evladu şeribu el kahvete cümlesinin anlamıyla şeribel evladu el kahvete cümlesinin anlamı aynıysa madem, her ikisi de çocuklar kahveyi içtiler anlamını taşıyorsa, aralarındaki fark olarak biz sadece el evladu diye başlayan cümlenin isim cümlesi olduğunu, şeribel evladu diye başlayıp devam eden cümlenin de fiil cümlesi olduğunu ifade eder ve irabını şu şekilde yaparız: el evladu mübteda, şeribu ise haberdir deriz. El evladu mübteda, şeribu ise haberdir deriz. Ancak şeribel evladu el kahvete cümlesi bir fiil cümlesidir ve bu cümlede şeribe fiil, el evladu fail, el kahvete ise mef'ulun bihtir deriz. Bu açıklamalar ışığında burada verilen cümlelerden ikincisine bakalım. Her ne kadar 10 cümle verilse de bunların 9'u uygulama gerektiren, biri örnek olan bir cümle. Aslında örnek olarak verilen cümleye numara verilmemeliydi. O örnek cümle olmalıydı. Kalan cümleler numaralandırılmalıydı. Çok ciddi bir problem değil. Biz şimdi ikinci cümleye bakalım. Bu cümleyi okuyalım. Anlamını ortaya koyalım. Daha sonra da burada verilen isim cümlesini fiil cümlesi haline dönüştürelim. Ennâsu semî'û el-ezâne. İnsanlar ezanı duydular anlamında bir cümle. Bu cümlede ennâsu mübteda, semî'û haber. Peki ne yapıyoruz? İsim cümlesinde mübtedanın haberi konumunda bulunan semî'û'yu alıp oluşturacağımız fiil cümlesinin ilk elemanı olarak kullanıyoruz. Daha sonra da Bu cümlede mübteda konumunda olan ennâsu kelimesini kuracağımız yeni cümlenin yani fiil cümlesinin faili yapıyoruz. O halde semi'annâsu deriz. Semi'u ennâsu diyemeyeceğimizi fiil cümlesinin failinin zahir, açık bir isim olarak gelmesi durumunda cümle başında fiilin tekil sıygada kullanılması gerektiğini programımızın bir önceki bölümünde size izah etmiştik hatırlarsanız. O halde ennâsu semi'u el-ezâne cümlesinin fiil cümlesine dönüştürülmüş hali semi'annâsu el-ezâne şeklindedir. İnsanlar ezanı duydular. Üçüncü cümle اَتْطُلَّابُ كَتَبُوا الْاَجْوِبَةَ öğrenciler cevapları yazdılar anlamında bir cümle. Peki burası size ödev olarak tevdi ettiğimiz bir bölüm olduğuna göre siz cevabınızı nasıl verdiniz? Bu cümle isim cümlesi, bunu nasıl fiil cümlesine dönüştürdünüz diye sorsam ne dersiniz? Evet, bu cümleyi nasıl fiil cümlesi yaptınız? كَتَبَ اَتْطُلَّابُ الْاَجْبِبَةَ demiş olmalısınız. كَتَبَ اَتْطُلَّابُ الْاَجْبِبَةَ. Dördüncü cümleye geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Üçüncü cümlenin anlamının öğrenciler cevapları yazdılar şeklinde olduğunu ifade ettik. Dördüncü cümle اَتْطَالِبَاتُ دَخَلْنَ الْفَصْلَ kız öğrenciler sınıfa girdiler. Peki şimdi bu cümleyi fiil cümlesi yapalım. دَخَلَتِ الطَّالِبَاتُ الْفَصْلَ دَخَلَتِ الطَّالِبَاتُ الْفَصْلَ. Beşinci cümle اَلْمُدَرِّسُونَ خَرَجُوا مِنَ الْفُصُولِ öğretmenler sınıflardan çıktılar anlamındaki bu cümleyi şimdi fiil cümlesi yapıyorum. Kharacel müderrisune minel fusuli. Kharacel müderrisune minel fusuli. Öğretmenler sınıflardan çıktılar. Altıncı cümle zumelai raca'u min Mekke'te. Arkadaşlarım Mekke'den döndüler. Bu cümleyi şimdi fiil cümlesi yapıyorum. Raca'a zumelai min Mekke'te. Raca'a zumelâi min Mekke'te. Yedinci cümle ehavâti gaselnel kumsâne kız kardeşlerim gömlekleri yıkadılar. Bu cümleyi şimdi fiil cümlesi yapıyorum. Gaselet ehavâti el kumsâne. Cümle 8'e geçelim sevgili öğrencilerim. Ettüccaru fetahu eddekakine. Ettüccaru fetahu eddekakine. Tacirler yani tüccarlar dükkanları açtılar anlamındaki cümleyi fiil cümlesi yapalım şimdi. Fetahat tüccaru eddekakine. Fetaha ettüccaru eddekakine. Dokuzuncu cümle اَتْطَبِيبَاتُ ذَهَبْنَ اِلَى الْمُسْتَشْفَى bayan doktorlar hastaneye gittiler. Cümleyi fiil cümlesi yapıyorum. ذَهَبَتِ الطَّبِيبَاتُ اِلَى الْمُسْتَشْفَى ذَهَبَتْ اَتْطَبِيبَاتُ اِلَى الْمُسْتَشْفَى. Onuncu ve son cümle اَتْطُلَّابُ فَهِمُوا اَدْدَرْسَ اَتْطُلَّابُ فَهِمُوا الدَّرْسَ öğrenciler dersi anladılar. İsim cümlesi olarak karşımıza çıkan bu cümleyi şimdi fiil cümlesi haline dönüştürüyorum. فَهِمَ اَتْطُلَّابُ الدَّرْسَ فَهِمَ اَتْطُلَّابُ الدَّرْسَ. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda 34. sayfada yer alan 8. alışmayı tamamladık. 9. alışmaya bakalım. Teemmelil emsiletel atiyete aşağıdaki misalleri, örnekleri incele anlamında bir başlık içeriyor. Birinci cümle haracat tullabu ve zehebu. Öğrenciler çıktılar ve gittiler. Haracat tullabu ve zehebu. Öğrenciler çıktılar ve gittiler. İkinci cümle. Karaet tullabu ve ketebu. Öğrenciler okudular ve yazdılar. Üçüncü cümle. Ekelen nasu ve şeribu. İnsanlar yediler ve içtiler. Burada yer alan cümleleri birinci cümle için söylemem gerekirse, öğrenciler çıkıp gittiler, öğrenciler okuyup yazdılar ve insanlar yiyip içtiler şeklinde anlamak da mümkün. Ancak biz bu ıp ip ulacıyla cümleleri birbirine bağlamadan ve bağlacını kullanarak tercüme edelim ki burada verilmek istenen gramatik açıklamayı, gramer kaidesini daha iyi, daha rahat kavramış olun. Haracat tullabu ve zehebu cümlesi bir fiil cümlesidir. Bu cümlenin harace fiili, et-tullabu ise failidir. Ancak araya ve bağlacı girdikten sonra ve bağlacından sonra gelen zehebe fiilini gittiler anlamında oluşturabilmek için dikkat ederseniz fiil tekil sigada kullanılmadı. Haraca tullabu ve zehebe denmedi. İki numaralı cümlede karaet tullabu ve ketebe denmedi ve ketebu dendi. Üçüncü cümlede de ekelen nasu ve şeribe denmedi. Ekelen nasu ve şeribu dendi. Peki o halde burada şuna dikkat edeceksiniz sevgili öğrencilerim. Haracat tullabu ve zehebu cümlesinde az önce irabını verdim size. Haraca cümlenin fiilidir. Et-tullabu failidir. Araya giren ve bağlacı kendisinden sonra gelen zehebe fiilini kendisinden önce geçen haraca fiiline bağlar. Ve fakat bu fiilden yani zehebe fiilinden önce haraca fiilinin faili çoğul olarak geçtiği için et-tullab'tan bahsediyorum. Çoğul olarak geçtiği için zehebe denmez. Artık burası zehebe şeklinde söylenmeyip zehebu şeklinde söylenir. Bunun izahı da şudur. Siz şimdi zehebu'nun başındaki vavı ortadan kaldırsanız harace fiilini de cümlenin başında yer alan harace fiilini de görmezden gelseniz et-tullabu zehebe demezsiniz. Et-tullabu zehebu dersiniz. İkinci cümlede kara'at-tullabu ve ketebu cümlesinde cümlenin başındaki kara'e'yi görmeseniz, ketebu'nun başındaki vav'ı da görmeseniz, öğrenciler yazdılar demek istediğinizde et-tullabu ketebe demez, et-tullabu ketebu dersiniz. Bu yaptığım açıklamalardan hareketle üçüncü cümlede yer alan ekelen nasu ve şeribu ifadesi, üçüncü maddede yer alan bu ifade nasıl yorumlanmalı sizin tarafınızdan? Cümlenin başındaki ekeleyi görmezden gelelim. Şeribu'nun başındaki babı da görmezden gelelim. O halde ne kaldı geriye? En nasu şeribu kaldı. Adeta ennasu mübteda şeribu haber gibi veya iki numaralı cümlede et-tullabu ketebu ifadesinde et-tullabu mübteda ketebu haber gibi değerlendirilebilir. Bir numaralı cümlede de haracat-tullabu ve zehebu cümlesinde de haracayı görmediğimizde zehebu'nun başındaki vavı da yok saydığımızda geriye kalan iki ifade et-tullabu ve zehebu ifadeleridir. Et-tullabu zehebu ifadesi de öğrenciler gittiler anlamında bir isim cümlesi olmuş olur. Öyleyse haracat-tullabu burası fiil fail ve bağlacından sonra gelen zehebu bölümü kendisinden önce geçen cümledeki et-tullab'la bağlantılı olduğu için onlar gittiler anlamını ifade edecek bir sigada cümleyi kurmamız gerektiği için zehebe demeyiz, zehebu deriz. Aynı durum raetullâbu ve ketebu cümlesi için de geçerli. Ekelen nâsu ve şerebu cümlesi için de geçerli. Peki efendim, bu sayfada, sayfa 34'te yer alan çalışmayı tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 35'e geçelim. 35. sayfada, sayfa başında kevvin cümelen misle hâzihi mustamilen el fi'leynil varideyni fi kulli temrinin ve musta'inen bil kelimâti leti beynel kavseyn şeklinde bir talimat görüyoruz. Şimdi bunu anlamaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Kevvin cümelen, cümleler kur, cümleler oluştur. Misle hâzihi, bunun gibi veya bunlar gibi cümleler oluştur. Müstamilen, kullanarak. Neyi kullanarak? El fi'leynil varideyni, varid olan iki fiili, yani gelen iki fiili kullanarak. Peki nerede gelen veya nerede geçen iki fiili kullanarak? Fi kulli temrinin, her bir alıştırmadaki iki fiili kullanarak. Ve musta'inen bil kelimâti leti beynel kavseyn, ve parantez içerisinde verilen kelimelerden de yardım alarak, efendim her bir alıştırmada geçen iki fiili kullanarak bunlar türünde, bunlara benzeyen cümleler oluştur. Peki neye benzeyen? Haracettullâbu ve zehebu, karaettullâbu ve ketebu, ekelen nâsu ve şeribu cümlelerine benzer cümleler oluşturmamız isteniyor. Birinci cümle, dehale ve celese fi.

yapmamız isteniyor. Peki ne diyelim o zaman? Dehaletullabul fasle ve celesu diyelim. Dehaletullabul fasle ve celesu. Öğrenciler sınıfa girdiler ve oturdular. İki numaralı cümle. Darabe ve katele fiilleri verilmiş. Parantez içerisinde de el-evlat ve el-hayye kelimelerini görüyoruz. Yani bize söylenen şu, söylenmek istenen: çocuklar yılana vurdular. Çocuklar yılana vurdular ve onu öldürdüler anlamını ifade edecek bir cümle kurmamız isteniyor. Bu cümleyi şöyle kurarız. Darabel evladul hayyete ve kateluha. Tekrar ediyorum. Darabel evladul hayyete ve kateluha. Çocuklar yılana vurdular ve onu öldürdüler. Kateluha ifadesinde yer alan katelu'dan sonra gelen ha, el hayye, yılan anlamındaki el hayye kelimesine döner. Üçüncü cümle. Kara'e ve fehime fiilleri verilmiş. Ettullab ve eddes kelimeler de parantez içerisinde kaydedilmiş. O halde öğrenciler dersi okudular ve onu anladılar diyeceğiz. Haydi diyelim bakalım. Kara'et tullabu derse, kara'et tullabu ederse ve fehimuhu, ve fehimuhu. Öğrenciler dersi okudular ve onu anladılar. Dördüncü cümle. Semi'a ve zehebe fiilleri verilmiş. Sonra parantez içerisinde ennas, el-ezan ve el-mescid kelimelerini görüyoruz. İnsanlar ezanı duydular ve camiye gittiler anlamında bir cümle oluşturmamız isteniyor bizden. Semi'an nasu el-ezane ve zehebu ilel mescidi. Cümleyi tekrar ediyorum efendim. Semi'an nasu el-ezane ve zehebu ilel mescidi. İnsanlar ezanı duydular ve camiye gittiler anlamında bir cümle oluşturmuş olduk. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, Radyo ile Arapça Dersleri programı Radyo Dershanesi'nde orta düzey derslerde ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye li Gayri Natıkine Biha adlı serinin ikinci cildindeyiz. Ana dili Arapça olmayanlar için Arapça Dersleri diye tercüme ettiğimiz bir ismi taşıyan ders kitabımızda ikinci ciltte 35. sayfadayız. 10. alışmaya kadar geldik. Bu alışmanın başlığını okuyalım. Kevvin cümelen müstamilen el kelimatil atiyete. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümleler oluştur anlamında bir talimat var. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümleler oluştur. Peki burada verilen kelimelere bakalım. Ekele, gasele, karae, ketebe, varabe, katele, dehale, harace, hafiza, şeribe, fehime ve semi'a. Bunların her biri birer mazi fiil. Yedi anlamında ekele, yıkadı anlamında gasele, okudu anlamında karae, yazdı anlamında ketebe, vurdu dövdü anlamında varabe, öldürdü anlamında katele, girdi anlamında dehale, çıktı anlamında harace, ezberledi anlamında hafiza, içti anlamında şeribe, anladı anlamında fehime ve duydu anlamında semi'a. Peki burası size ödev olsun. İçinde bu fiillerin geçtiği ister isim cümleleri isterse fiil cümleleri olsun fark etmez. Bu hususta serbestseniz İsim cümleleri yahut fiil cümleleri oluşturmanızı sizden rica ediyorum. Peki efendim, Radyo Dershanesi'nde bu bölüm için de tasarladığımız sürenin sonuna geldik. Dersimizin, programımızın gelecek bölümünde bu sayfada, sayfa 35'te 10 numaralı alıştırmadan inşallah devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Heves etmeyin hıza. Görünmeden gelir kaza. Düşünmeden davranırsan dönersin tuzla buza.
0: Özel efem 103.2.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan, hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: düşünen insanlar için.
1: Bize hedefleri belirleyecek şeylerin başında okumak gelir değerli dostlar. Okumaya çok önem veriniz. Okumayan insan kuruyan insandır. Okumayan insan çürüyen insandır. Okumayan insan geri kalan insandır. Okumayan insan kaybeden insandır. Okumayan insan zayıflayan insandır. Okumayan insan haftalarca, aylarca yemek yemeyen insan gibidir. Her yemek yediğinizde ruhuma da yemek yediriyor muyum diye düşününüz. Aklınıza gelsin. Bundan sonra her yemek yediğinizde, kaşığı her ağzınıza götürüşte acaba kalbimi doyuruyor muyum, aklımı doyuruyor muyum, ruhumu doyuruyor muyum diye düşününüz. Okuyunuz, çok okuyunuz. Başta kitapların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i çok okuyunuz. Hem Arapçasıyla hem manasıyla. Ama önemli hedeflerden bir tanesi. Buradan sonra sayacağımız her şey idealler ve hedeflerdir. İlk hedef, ilk ideal. Her hafta mutlaka en az bir kitap bitiriniz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur. Sade ve gösterişten uzak giyinin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Hepiniz topluca Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanmayın. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu cemaatin önemidir. İnsanlar için olmazsa olmaz olan cemaat, Rabbimizin insan fıtratı için koyduğu ve insanları birbirlerine bağlayan çok önemli bir unsurdur. Gerek hak olsun, gerekse batıl olsun, bütün dava sahipleri cemaat halinde hedefe doğru ilerlerler ve ancak öyle başarılı olurlar. Her din, doktrin, ideoloji, fikri akım, felsefe, mezhep ve benzeri yapıların hepsinin kendine has cemaatsel çalışmalarıyla ve kendine has kural ve kaideleriyle yaşamlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Ve ancak cemaat halinde seslerini ve görüşlerini duyurabilmişlerdir. Rabbimiz Allahu Teala bizlere gönderdiği ve bizleri onunla sorumlu tuttuğu İslam dini de cemaati önceleyen, cemaate önem veren ve cemaati emreden bir dindir. Çünkü bu dini yaşarken imtihan gereği olarak bazı zorluklarla, yokluklarla ve İslam düşmanlarına karşı yapacağımız mücadelelerle birlikte yaşayacağımız İslami delillerle bize haber verilmiştir. İşte bu imtihan anlarında ve alanlarında Rabbimizin kendisine kıyamete kadar izin verdiği şeytan aleyhillâne Müslümanların imtihanı kaybetmeleri için elinden geleni yapmaya çalışır. Müslümanları en çaresiz anlarında onlara çeşitli vesveseler vererek onları umutsuzluğa düşürüp yoldan çıkarmak için her yolu denemeye gayret eder. İşte bunu bilen Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri uyararak bu konuda bizleri haberdar ediyor. İblis dedi ki şu benden üstün kıldığına bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında onun neslinden birçoğunu kendime bağlayacağım. Allah buyurdu.

Şeytan insanları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir yetkin, ağırlığın olmayacaktır. Onları koruyucu olarak Rabbin yeter. İsra suresi 62'den 66. ayete kadar. Buna benzer ayetlerin tamamını Araf ve Hicr surelerinde bulabilirsiniz kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, şeytan ve dostlarına karşı kendimizi koruyabilmemiz ve onlara karşı savaşabilmemiz için cemaat olmak kaçınılmazdır. İblis ve dostları isterler ki Müslümanlar fert fert olarak hareket etsinler. Böyle olunca da onları tuzaklarına düşürmeleri daha kolay olmuş olur. Onun için Allah Celle Celaluhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere cemaat olmamızı emrediyor. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler bunu bize açık açık haber veriyor. Yegane önderimiz ve örneğimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı olarak ümmetine cemaatleşmeyi emrederek yalnızlıktan uzak olmaları gerektiğini gündeme getiriyor. İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: yalnızlık hakkında benim bildiklerimi insanlar bilseydi, hiçbir binekli, rakip, hayvan üstünde seyahat eden kişi geceleyin tek başına yürümezdi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın rivayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: tek yolcu şeytandır, iki yolcu şeytandır, üç yolcu ise cemaattir. Bu konuda Said bin Müseyyep rahmetullahi aleyh der ki, şeytan bir veya iki yolcuya musallat olur. Üç kişi olursa onlara musallat olmaz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: üç kişi yolculuğa çıktığı zaman içlerinden birini kendilerine emir seçsinler. Yani cemaatini oluşturup emrini seçsinler. Muhterem Müslümanlar, dünya üzerinde yapılan geçici olan yolculuklarda bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatin önemini beyan ve emrederken, dünyadan ahirete olan hayat yolculuğunda da cemaat olmayı ve cemaatin bir emrinin olmasını gündeme getirerek şöyle buyuruyor: dünyanın ücra bir köşesinde bile olsa üç kişinin içlerinden birini kendilerine emir tayin etmeden yaşamaları helal olmaz. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor: Ömer bin Hattab radıyallahu anh Cabiye'de bize hutbe irad ederek şöyle konuştu: ey insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize irad buyurduğu hutbenin benzerini size irad etmek için kalkmış bulunmaktayım. Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştu: size ashabımı, sonra onların peşinden gelenleri ve sonra bunların peşinden gelenleri tavsiye ederim. Daha sonra yalan yayılacaktır. Hatta kişiye yalan yere yemin ettiği için yemin verdirilmeyecek. Yalan yere şehadet ettiği için şahitlik yaptırılmayacaktır. Dikkat! Bir erkek ve bir kadın baş başa kalmasın. Aksi halde üçüncüleri behemehal şeytandır. Cemaatten, İslam topluluğundan ayrılmayın. Tefrikadan önemle sakının. Çünkü şeytan yalnız kalanla beraberdir. Ve birlik olan iki kişiden daha uzaktır. Her kim cennetin mütena yerini istiyorsa cemaatten ayrılmasın. Her kimi yaptığı iyiliği kendisini sevindiriyor ve yaptığı kötülüğü de kendisini üzüyorsa işte o kimse mümindir. Temim bin Eddari der ki, Ömer zamanında halk bina yapımında adeta yarış haline girmişti. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şöyle demişti: ey küçük Arap topluluğu, dünyadan sakının, dünyadan sakının. Durum şu ki İslam, İslam olmaz.

cemaat olmayınca, cemaat cemaat olmaz emri olmayınca, emri de emri olmaz emire itaat olmayınca. Kim ki topluma bilgi sahibi fakih olan bir kimseye emir yaparsa, bu hem o hem de diğerleri için dirlik vesilesi olur. Kim de topluma bilgisiz olan bir kimseyi emir yaparsa, bu hem o hem de onlar için helak sebebi olur. Değerli Müslümanlar, cemaatin, emir seçmenin ve emire tabi olmanın önemiyle ve cemaat olmamanın tehlikesiyle ilgili daha birçok İslami deliller vardır. Fakat şu okuduğumuz deliller bile meselenin anlamasına yeterli olsa gerek. Şu halde Rabbimizin hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılıp parçalanmayın emrinin gereği olarak her birimiz önce ülke İslam cemaatinin, sonra da dünya İslam cemaatinin oluşması için var gücümüzle çalışıp gayret etmeliyiz. Bugün yeryüzünü ifsad eden, Müslümanlara her türlü kötülüğü yapan, onlara zulmeden, işkence eden ve onları katleden dünyanın birleşmiş kafir ve müşrikleri bile Müslümanlara karşı cemaat olup kendilerine bir başkan seçebiliyorlar. Bundan dolayı da Allah onlara gücü veriyor ve rahat rahat keferelik ve fecerelik yapıp insanlara zulmedebiliyorlar. Müslümanların birleşip İslam cemaatini oluşturmamaları ve kendilerine bir baş seçmemeleri de dünyanın müstekbir tağutlarının ekmeğine yağ sürüyor ve meydanlarda rahat rahat azgınlaşmalarına da sebep oluyor. Bütün bunların son bulabilmesi ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Ve Allah'ın yardımı da ancak cemaatle beraberdir. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah'ın yardım eli cemaatle beraberdir. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın rivayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Cemaatte hoşunuza gitmeyen, tiskindiğiniz bir hal, ayrılık halinde, yani ayrıyken beğendiğiniz halden daha iyidir. Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de İslam cemaatinin oluşması için gayret ve çaba sarf eden gerçek muvahhidlerden eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuryel kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: düşünen insanlar için.
1: وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın hablullahı olan şu kitabının cemisine birden, tümüne birden sarılın. Kim? Sen, ben. Herkese bir emir. Tümüne birden sarılın. Yani Bakara'ya sarılıp Ali İmran'ı dışarıda bırakmayın. Ya da cihat ayetlerine sarılıp zikir ayetlerini görmezden gelmeye kalkışmayın. Ya da devlet ayetlerini gündeme getirip oruç ayetlerini göz ardı etmeye kalkışmayın. Ya da işte Darul Harp ayetlerini gündeme getirip tekfir ayetlerini güncelleştirip onlara sarılıp zikir ayetlerini, tesettür ayetlerini göz ardı etmeye kalkışmayın. Kur'an'ın tümüne birden sarılın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nuh 5:28. Hazreti Nuh'un duası. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlara gizlice, özel olarak da konuştum. Dedim ki, Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü o kuşkusuz bağışlayıcıdır. Size hesapsız semavi nimetler yağdıracaktır. Dünyevi servet ve evlatlar vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar, bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Sizin her birinizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın o olduğunu gördüğünüz halde. Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır. Ve onların içine hilali yansıyan bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi ışık saçan bir lamba yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır ki üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilirsiniz. Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suha'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar çoğu kimseyi saptırdılar. O halde sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret.
2: Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler. Ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar. Ve Nuh şöyle yalvardı:
1: "Ey Rabbim, yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Ey Rabbim, bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat."

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim. 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah katında insanların en iyisi ol. Kendi gözünde insanların en kötüsü ol. Halkın arasındaysa onlardan herhangi biri ol.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

Boomerang. Boomerang. Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi. Onu sadece kitaplarından veya makalelerinden tanımaya çalışanlar kendisini ziyadesiyle heybetli ve celali bir zat zannederler. Çünkü Türkiye'deki ve Mısır'daki ilmi münakaşaları insanda bu hissi uyandırır. Ancak yakından tanıyanlar onun bu tahayyülün aksine gayet latif ve narin bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ediyor. Peki kimdir bu zat? O, Osmanlı Devleti'nin 127. Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi'dir. Parlak zekası ve güçlü hafızası karşısında Mısır uleması takdirlerini gizleyememişlerdir. Çok mütevazı bir kişiliğe sahip olan Mustafa Sabri Efendi, ilmi ve alimleri seven biriydi. Etrafındaki insanlara hep şunu derdi: "Ben ilim tahsiline bir türlü doyamadım. Şayet çocukluk yıllarıma yeniden dönmek mukadder olsaydı, ilim tahsiline yeniden başlardım. Çünkü insan hayatının en tatlı dönemlerinden biri, ilim tahsil ettiği dönemdir." Osmanlı'nın son devir Şeyhülislamlarından olan Mustafa Sabri Efendi, 1286-1869 yılında Tokat'ta doğdu. İlk tahsilini memleketinde yaptı. Küçük yaşta hafız oldu. Çok güzel Kur'an okurdu. Erken yaşta gittiği Kayseri'de meşhur Divrikli Hoca Emir Efendi'nin derslerine devam etti. Akli ve nakli ilimlerde kısa zamanda büyük mesafeler kat ederek hocasının takdirlerini kazandı. Arkasından tahsilini sürdürmek üzere gittiği İstanbul'da Gümülcineli Ahmet Asım Efendi'den ders okudu ve icazet aldı. Ayrıca usulü fıkh ve akaid dersleri veren Mehmet Atıf Efendi'den ders okumuştur ki Atıf Efendi kendisinin ilmine ve otoritesine hayrandı. Bilahare hocası Asım Efendi'nin kızıyla evlendi. Medreseli bir ağabeyi vardı. Bir gün onu usulü fıkh, akaid ve mantık ilimlerinden imtihan etti. Sorduğu bütün sorulara doğru cevaplar verdiğini görünce, "Sen neden ders yanlık imtihanına girip müderris olmuyorsun?" dedi. Bunun üzerine henüz 22 yaşındaki Sabri Efendi, 1890'da ders yanlık imtihanına girdi ve imtihanı kazanarak müderris oldu. Fatih Camii'nde ders okuttu. 50'den fazla talebeye icazet verdi. Cemiyeti İlmiye'yi İslamiye'nin reisliğine getirildi ve bu cemiyetin neşrettiği Beyanül Hak mecmuasında başyazar olarak ilmi yazılar yazdı. 182 sayı devam eden bu dergide yazdığı yazılar tefrika mahiyetinde olup tenkit ve cevap esasına dayanmaktaydı. Bir yandan da Fatih Camii Medresesi'nde dersler veriyordu ki o vakit Fatih medreselerinde kadim eser geleneğindekine benzer bir program uygulanıyordu. Sabri Efendi, Fatih Külliyesi'nde tefsir, hadis, fıkıh, siyer gibi İslami ilimleri okutuyordu. Bunun yanında Arap dili ve edebiyatı dersleri de veriyordu. Bu derslerde talebelerine Allame Saadettin Taftazani'nin mutavvelini okutuyordu. Sonra Beşiktaş Asariye Cami imamlığında bulundu. Dördüncü rütbeden Osmani ve Mecidi nişanları ile ödüllendirildi. 1898 yılında halifenin huzur derslerine en geç üye olarak katılan Mustafa Sabri Efendi, kısa zamanda ulema arasında temayüz etti. 1900-1904 yılları arasında 2. Abdülhamit'in hafızı kütübü oldu. Bu dönemde 2. Abdülhamit ile sıcak bir ilişki kurdu. 1914 yılına kadar saraydaki huzur derslerine aralıksız iştirak etti. Kıraat ilmini Sultan II. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanesinde görevliyken zamanın Resulü Kürrası Köse Niyazi Efendi'den tahsil etti ve bu ilimde icazet aldı. Birçok talebe yetiştiren Mustafa Sabri Efendi'nin öğrencileri arasında tanınmış isimler bulunmaktadır. Bunlardan biri İmam Buhari'nin sahihini şerh eden İsmail Kamil Miras'tır. Sabri Efendi'nin Fatih'teki derslerine 10 yıl düzenli olarak katılan Kamil Miras ondan icazet de almıştır. Mustafa Sabri Efendi, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra siyasete atıldı ve 1908 yılında Meclis-i Mebusan'a Tokat mebusu olarak girdi. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça düsturundan hareketle siyasete atılan Sabri Efendi, yeni siyasetten çok şey umuyordu. Siyasi hayatında ilk önceleri İttihat ve Terakki Partisi'ni desteklemekteydi.
Sonra 1910'da Ahali Partisi'ne girdi. Daha sonra ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kuruluşunda yer aldı. Tokat mebusu sıfatıyla meclis içinde ve dışında iddiaçılarla mücadele etti. Örneğin Kanuni Esasi'nin 35. maddesinde bir değişiklik önergesi verildiğinde etkili bir konuşma yaparak buna karşı çıktı. Sabri Efendi bu konuşmasında şunları ifade etmiştir. Bilinmelidir ki padişah yönetimin hakkını kitap ve sünnetten almaktadır. Şayet haktan ayrılacak, delalete sapacak olursa İslam onun hal edilmesini emretmektedir. Ancak o İslam yoluna tabi olmaya devam ediyor. Haktan ayrılmıyorsa o takdirde parlamentonun onu hal etme hakkı yoktur. Bilindiği üzere İslam ancak kendisine tabi olunan bir dindir, bir nisandır. Halbuki ey iddiaçılar, siz onu tabi olan haline getirmek ve kanunlarda heva ve heveslerinize göre dilediğiniz gibi değişiklik yapmak istiyorsunuz. Siz sabit olması gerekenle değişip gelişmesi gerekenin sınırlarını çizme konusunda büyük bir hata yapıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki insanın sürekli değişip geliştiği gibi kanunların da değişmesi ve gelişmesi lazımdır. Bu doğru değil. Bilesiniz ki kainatta bazı değişmez, sabit hakikatler vardır. Bir de değişken olan şeyler vardır. İnsanın fiilleri değişir ve gelişir. Ancak Allah'ın hükümleri, Allah'ın koyduğu kanunlar değişmez. Resulullah'ın sünneti sabittir. Asla değiştirilemez. Sizler Halife-i Müslümin'in yetkilerini kısıtlamakla aslında kendi keyfinize göre kanun koymak, daha açık ifadesiyle helali haram, haramı da helal saymak istiyorsunuz. Bu ise asla caiz değildir. Zekası ve ilmi dirayetiyle iddiaçıları yıldıran Mustafa Sabri Efendi, 1912'de bir grup alim ile Cemiyet-i İttihadiye İslamiye'nin kuruluşuna katıldı. Sabri Efendi 1912'den itibaren Alemdar Gazetesi'nde ve Peyam Sabah'ta yayınlanan yazılarında memleketin parçalanmasına sebep olanlardan hesap sorulmasının gerektiği ve Türkiye'deki Bolşevik akım tehlikesi üzerine durdu. 1913 yılında iddiaçılar Bab-ı Ali'yi bastı ve Harbiye Nasır'ı Nazım Paşa'yı öldürüp hükümeti dağıttılar. Sabri Efendi bunun üzerine İstanbul'u terk edip Romanya'ya gitti. Romanya'ya giden Sabri Efendi başkent Bükreş'te oturmaya başladı. Burada Kırım'dan gelmiş olan Tatarlar ile dost oldu. Kırımlıların da başında olan Baş Müftü Salih Efendi ile yakın arkadaşlık kurdu. Orada bulunan kabiliyetli Tatar gençlere ders vermeye başladı. Gençlere usul-i fıkh, belagat ve Türkçe dersleri veriyordu. Buraya yerleşen Mustafa Sabri Efendi bir müddet sonra ailesine getirdi. Ne var ki buradaki huzurlu günleri uzun sürmedi. Sözü şimdi kendisine bırakalım. Birinci Dünya Harbi'nde müttefikimiz olan Alman ordusu Bükreş'i işgal edince iş değişti. İddiaçılar baktılar ki ben oradayım, yakaladılar, hapse götürmek üzere askeri bir arabaya koydular. Hapse doğru giderken Allah'tan yolda Müftü Salih Efendi'ye rastladık. Hemen geldi. Askerlerden izin aldı. Birkaç kelime konuşalım, komşu hakkı var dedi. Kendisine durumu anlattım. Ailem, evvelallah, sonra size emanet dedim. Bu suretle onunla haber göndererek hayatta olduğumu, nereye gittiğimi aileme haber verebildim. Mustafa Sabri Efendi Romanya'daki hapishane anılarını da şöyle anlatıyor. Hapishaneye girince baktım gelen yok giden yok. En huzurlu yer. Daha önce başından geçmemişti. Tam kitap yazılacak yermiş. Salih Efendi'nin o günlerde benden bir ricası vardı. Kazandığım Musa Carullah adında bir alim, Rahmeti İlahiye Burhanları diye kitap yazmış. Bu kitap Kazan'da, Kırım'da ve Rusya'daki Müslümanlar arasında birçok mücadelelere büyük üzüntüye sebep olmuş. Salih Efendi bu kitabın ilmi bir tenkidini yapmamı istiyordu. Halbuki orada kütüphane yoktu. Bir kitap ezbere tenkit edilmez. Yazarın dayandığı yerleri